sana yaptığım iyilikten daha iyisi olur mu? Buyurdular. Hükemadan biri buyuruyor ki, haris olanın tamah ettiği şeye sabretmesinden sıkıntılı sabredici yoktur. Kanaat sahibi olandan da iyi yaşayan yoktur. Haset ediciden üzüntülü kimse yoktur. Dünyayı terk etmeyi söyleyenden hafif yüklü olan yoktur. Ameli kötü alimden daha pişman kimse yoktur. Şâbî rahmetullahi aleyh anlatıyor. Avcının biri bir serçe yakaladı. Serçe, "Beni ne yapacaksın?" dedi. Avcı, "Kesip yiyeceğim." dedi. Serçe, "Beni yesen ne çıkar? Eğer beni serbest bırakırsan, sana 3 söz öğretirim ki, bir sözü elindeyken söylerim. Diğerini beni bırakırken, üçüncüsünü de dağ başına uçunca söylerim." Avcı, "Peki birincisini söyle." dedi. Serçe, "Elinden çıkana üzülme." dedi. Avcı serçeyi serbest bıraktı. O da ağaca kondu. Avcı, "Diğerini söyle." dedi. Serçe, "Olmayacak şeye inanma." dedi. Dağa uçtu ve avcıya, "Ey bedbaht! Eğer beni kesseydin, karnımda 2 tane mücevher vardı. Her biri 100 gram ağırlığındaydı. Zengin olur, fakirlik yüzü görmezdi." dedi. Adam parmağını ısırdı. Serçeyi salıverdiğine çok üzüldü. "Üçüncüyü bir daha söyle." dedi. "Sen ilk ikisini unuttun. Üçüncüyü ne yapacaksın? Sana elinden çıkana üzülme ve olmayacak şeye inanma demiştim. Bilirsin ki kanadım, ayaklarım da dahil olmak üzere hepsi 50 gram gelmem. Nasıl olur da karnımda 2 tane 100'er gramlık mücevher bulunur? Şayet bulunsaydı senin elinden çıkınca üzülmekte ne fayda vardır?" Bunu söyledi ve uçtu. Bu misali anlatmamızın sebebi, tamah olunca olmayacak şeylere de inanılmasıdır. İbn-i Semmak rahmetullahi aleyh, "Tamah boyuna bir ip, ayağa bir bağdır. Boyundaki ipten kurtul ki ayaktaki bağ da çözülebilsin." buyurdu. Hırs ve tamağının ilacı. Hırs ve tamağının ilacı, sabrın acılığından, ilmin tatlılığından ve amelin zorluğundan yapılmış bir macundur. Bütün kalp hastalıklarının da ilacı bu karışımdır. Bu ilaç 5 çeşittir. 1. Ameldir. Kendisine az masraf etmektir. Adi, eski elbiselere ve kuru ekmeğe kanaat eylemektir. Arada sırada yemek yemektir. Bu kadarı da tamahsız ve hırssız ele geçer. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İnsanın kurtuluşu 3 şeydir. Tenhada ve kalabalıkta Allahü Teala'dan korkmak, fakirlikte ve zenginlikte orta halli olmak, kızgınlık ve hoşnutsuzluk zamanında insaf ve adaleti gözetmek." buyurdu. Biri Ebu Derda'yı radıyallahu anh gördü. Ebu Derda hurma çekirdeği topluyor ve "Geçimde hafiflik insanın aklını ve fıkhını gösterir." diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İktisad edeni Allahü Teala hiç kimseye muhtaç etmez. İktisad etmeyeni fakir yapar. Allahü Teala'yı zikredeni, hatırlayanı Allahü Teala sever." buyurdu. Yine bir hadis-i şeriflerinde, "Tedbirli ve orta halli masraf geçimin yarısıdır." buyurdu. 2. Günlük kendine yetecek kadarını bulunca gelecek için uzun ümitlere kapılmamak ve bunu istemekte rahatı kaçmamaktır. Çünkü şeytan ona der ki, "Belki çok yaşarsın, yarın bir şey kazanamazsın. Bugün hiç durma çalış. Nerede bulursan elde etmeye bak." Nitekim Allahü Teala Bakara suresi 268. ayetinde mealen, "Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimrilik ve sadaka vermemekle emreder. Allah ise lütfundan bir mağfiret ve fazla bir

vaat ediyor. Allah'ın kudreti geniştir, her şeyi kemaliyle bilendir buyurdu. Yarınki günün fakirlik korkusundan bugün birçok sıkıntılara katlanmanı ister. Aynı zamanda senin haline güler. Çünkü yarın gelmeyebilir ve yarınlar bitmez. Yarının geldiğini farz edelim. Sıkıntısına bugün katlanmak doğru olmaz. Bundan kaçınmanın çaresi, haris olanın hırsı yani çok istemesiyle rızkın artmayacağını, kaderde olanın verileceğini bilmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, İbn-i Mes'ud'a radıyallahu anh uğradığında onu çok üzüntülü gördü. Ona, kalbin o kadar üzülmesin, zira takdir edilen olur ve senin rızkın elbette sana gelir buyurdu. Çok kere kul rızkının nereden geldiğini de bilmez. Nitekim Allahü Teala Talak suresi 2. ve 3. ayetlerinde kim de Allahü Teala'dan korkarsa ona darlıktan genişliğe bir çıkış yolu ihsan eder. Bir de ona ummadığı yerden rızık verir buyurdu. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh takva sahibi ol. Zira takva sahibi olanlardan hiçbiri açlıktan ölmemiştir buyurdu. Yani Allahü Teala insanların kalbini sana karşı öyle yapar ki onların şefkati sen istemeden sana yetecek kadar getirir. Ebu Hazım rahmetullahi aleyh olanlar iki kısımdır. Benim rızkım olan vaktinde bana gelir. Rızkım olmayansa yerdekilerin ve göktekilerin hepsi uğraşsa da bana gelmez buyurdu. 3. Tamah etmeyip sabrederse sıkıntı çekeceğini, tamah edip sabretmezse hem sıkıntı çekeceğini hem de aşağı bir kimse olacağını, bununla ayıplanacağını, ahirette ise tehlikeli cezalara düşeceğini bilmektir. Tamah etmeyip sabrederse sevaba kavuşur ve herkes tarafından övülür. Sevap, övme ve izzet-i nefsi için sıkıntı çekmek, zillet, hakaret ve ceza korkusu içinde sıkıntı çekmekten elbette çok üstündür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, müminin izzeti insanlardan bir şey istememektedir buyuruyor. Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh, muhtaç olduğun kimsenin şeyin esiri, sana ihtiyacı olanınsa emiri yani efendisi olursun buyurdu. 4. Bu hırs ve tamağı ne için ettiğini düşünmektir. Eğer karnını doldurmak için yapıyorsa, merkep ve öküz ondan daha çok yer. Cinsi arzusu için yapıyorsa, domuz ve horoz ondan çok ileridedir. Süslenmek ve güzel elbiseler için yapıyorsa, bu Yahudilerde de vardır. Tamağı keser ve aza kanaat ederse, peygamberlerden ve evliyadan başka benzeri bulunmaz. Elbette onlara benzemek, hayvanlara benzemekten daha iyidir. 5. Mal ve paranın zararlarını düşünmelidir. Dünyada çok mal olursa, afet elden çıkma ve çalınma korkusu olur. Ahirette ise fakirlerden 500 yıl sonra cennete girer. Dünyada kendinden aşağısına bakıp haline şükretmelidir. Zenginlerin yaşayışlarına bakmamalıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, dünyada sizden aşağı olanlara bakınız buyurdu. Şeytan daima, niçin kanaat ediyorsun? Falanın filanın ne kadar malı var görmüyor musun? Der. Sakındığını görünce de, niçin sakınıyorsun? Filan alimler sakınmıyor ve haram yiyorlar. Dünyada senden zengin olanı daima örnek al. Din hususunda ise senden aşağı olana bak. Senin saadetin bundadır, der. Halbuki iş tamamen tersinedir. Zira daima din hususunda takva sahibi din büyüklerine bakıp kendi kusurlarını görmelidir. Dünyada ise fakirlere bakıp zenginliğini bilmelidir. Malı olmayanın hali hırs değil kanaat olmalıdır. Malı olanın hali ise cimrilik değil cömertlik olmalıdır. Bu konuda Resulullah

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadis-i şerifleri irad buyurmuşlardır. Cömertlik cennette olan bir ağaçtır. Cömert olan kimse onun dalına tutunur ve onu cennete kadar götürür. Cimrilik cehennemde bir ağaçtır. Cimriyi cehenneme kadar götürür. Allahü Teala iki hasleti sever. Cömertlik ve güzel huy. İki hasleti ise sevmez. Cimrilik ve kötü huy. Allahü Teala cimri ve kötü huylu bir veli yaratmamıştır. Cömertin günahını, kusurunu affediniz. Çünkü onun bir sıkıntısı olursa yardım edeni Allahü Teala olur. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gazalarından birinde bir takım esirler alındı. Efendimiz biri hariç bunların hepsinin öldürülmesini emretti. Bunun üzerine Ali radıyallahu anh, "Ya Resulallah, Allah'ımız bir, dinimiz bir, bunların hepsinin suçu da bir. Bu adamın için istisna ediyorsunuz," diye sordu. Resulullah, "Bana Cebrail aleyhisselam geldi ve bu adamı bırak. Zira cömertliğinden dolayı Allahü Teala'nın hoşuna gitti ve onu beğendi," dedi, buyurdu. Cömertin yemeği şifa, cimrinin yemeği ise hastalık sebebidir. Cömert olan Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara yakın, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allahü Teala'ya, cennete ve insanlara uzak, cehenneme yakındır. Allahü Teala bilgisiz cömerti bahil yani cimri abitten daha çok sever. En fena hastalık cimriliktir. Haberde geldi ki Allahü Teala Musa aleyhisselama vahiy gönderip Samiri'yi öldürme çünkü o cömerttir diye bildirildi. Ali radıyallahu anh, dünya sana yüzünü dönünce harca ki harcamakla bitmez. Senden kaçınca yine harca ki hiç kalmasın buyurdu. Bir kimse Hüseyin bin Ali'ye radıyallahu anhuma bir dilekçe getirdi. Dilekçeyi elinden aldı ve ne istiyorsan vereceğiz buyurdu. Niçin yazılanı okumadınız dediklerinde kalbinin benim yanımda durmasından suale çekilirim diye Allahü Teala'dan korktum buyurdu. Muhammed bin Münkedir rahmetullahi aleyh Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha hizmetçisi Ümmü Zerre'den anlatır. Abdullah bin Zübeyr radıyallahu anhuma Ayşe'ye iki torba içinde 170 bin gümüş gönderdi. Ayşe radıyallahu anha bir tabak isteyip hakkı olanlara bu parayı taksim etti. Akşamleyin orucunu açması için bir parça ekmek ve zeytinyağı götürdüm ve ey müminlerin annesi bu kadar parayı verdiniz. Bir gümüşle bana et aldırsaydınız ne olurdu dedim. Hatırlatsaydın aldırırdım buyurdu. Muaviye radıyallahu anh Medine-i Münevvere'ye gidince Hüseyin Hasan'a radıyallahu anhüma ona selam verme dedi. Muaviye evden çıkınca Hasan yanına gidip borcu olduğunu söyledi. O sırada bir deve arkadan geliyordu. Muaviye radıyallahu anh bu hayvanın yükünde ne var dedi. 80 bin altın var dediler. Hepsini Hazreti Hasan'a veriniz, borcunu ödesin diye emir verdi. Ebu'l-Hasan Medaini rahmetullahi aleyh anlattı. Hasan, Hüseyin ve Abdullah bin Cafer rıdvanullahi aleyhim ecmain hacca gittiler. Deveyi bir yerde otlamaya bıraktılar. Aç ve susuz oldukları halde ihtiyar bir kadının yanına gidip içecek bir şeyin var mı dediler. Kadın var deyip koyununu sağdı ve sütünü onlara verdi. Sonra yiyecek bir şeyin var mı dediler. Kadın şu koyundan başka bir şeyim yok. Onu kesin yiyin dedi. Onlar da koyunu kestiler ve pişirip yediler. Ayrılırken biz Kureyş'teniz. Bu seferden dönünce yanımıza gel. Sana yardım edelim dediler. Kadının

Kocası eve dönünce kızdı ve koyunu tanımadığın insanlara verdin, dedi. Aradan zaman geçti. İhtiyar kadın ve kocası fakirlik yüzünden Medine'ye geldiler. Yiyecek bir şey satın almak için deve gübresi toplayıp sattılar. Günleri böyle çalışmakla geçiyordu. Bir gün ihtiyar kadın bir mahalleye gitti. Hazreti Hasan radıyallahu anh evin kapısı önünde duruyordu. Kadını tanıdı ve "Ey nine, beni tanıyor musun?" buyurdu. Kadın, "Hayır," dedi. "Ben senin filan zamandaki misafirinim," buyurdu. Sonra ona 1000 koyun ve 1000 altın vermelerini söyledi. Sonra onu kardeşi Hüseyin'in radıyallahu anh yanına gönderdi. Hüseyin, "Kardeşim sana ne verdi?" buyurdu. 1000 koyunla 1000 altın verdi," dedi. Hüseyin de kardeşi kadar bağışta bulunduktan sonra onu Abdullah bin Cafer'e gönderdi. Abdullah bin Cafer radıyallahu anhüma kadına 2000 koyunla 2000 altın verdi. Kadın bu nimetlere kavuşunca kocasının yanına gitti. Cimriliğin kötülüğü. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde mealen muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler, kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler. Kim de nefsinin hırsından korunursa, işte bunlar azaptan kurtulanlardır, buyurdu. Allahü Teala Ali İmran suresi 180. ayetinde Allah'ın fazlından kendilerine verdiği şeye cimrilik edenler hiçbir zaman onu kendilerine hayırlı sanmasınlar. Aksine bu kendileri için bir şerdir. Onların cimrilik ettikleri şey kıyamet günü boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah'ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır, buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda şu hadis-i şerifleri zikretmişlerdir. Cimrilikten uzak olunuz. Sizden önceki kavimler cimrilik yüzünden helak olmuşlardır. Cimrilik onları o hale getirdi ki kan döktüler, haramları helal sandılar. 3 şey insanı helak eder. Cimriliğe uymak, yani cimriliğin emrettiği gibi yapıp ona muhalefet etmemek, boş arzular peşinden gitmek ve kendini beğenmek. Ebu Said-i Hudri rahmetullahi aleyh anlattı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına 2 kişi geldi ve bir deve parası istediler. O da verdi. Parayı alanlar Hazreti Ömer'in radıyallahu anh yanında şükrettiler. Ömer bu durumu Resulullah'a anlatınca buyurdular ki, filan daha çok aldığı halde şükretmedi. Sonra da sizden kim gelir sıkıştırarak, çok zorlayarak benden bir şey alırsa ateş olur buyurdu. Ömer radıyallahu anh, madem ateştir niye veriyorsunuz dedi. Bunun üzerine Resulullah, çünkü ısrar ediyor. Allahü Teala cimrilik etmemi ve vermememi beğenmez buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, siz diyorsunuz ki cimri zalimden daha mazurdur. Çünkü Allahü Teala'nın indinde zulüm cimrilikten büyüktür. Allahü Teala izzet ve azametine yemin ederek bildirdi ki hiçbir cimri cennete girmez, buyurdu. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tavaf ediyordu. Bir kimse eliyle Kâbe'nin halkasını tutmuş, "Ya Rabbi, bu evin hürmetine beni affet," diyordu. Resulullah ona, "Günahın nedir söyle," buyurdu. "Günahım anlatmaktan daha büyüktür," dedi. "Senin günahın mı büyüktür, yer küresi mi?" buyurdu. "Benim günahım büyüktür," dedi. "Senin günahın mı büyüktür,
Allahü Teala'm buyurdu. Allahü Teala büyüktür dedi. Allahü Teala'nın rahmetinden seni böyle ümitsiz eden şey nedir buyurdu. Çok malım ve param var. Fakat bir dilenci görsem içime bir ateş düşüyor zannederim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona benden uzak ol. Beni de ateşine yakma. Beni doğru yol üzere gönderen Allahü Teala'ya yemin ederim ki eğer rükün ve makam arasında 1000 sene namaz kılsan ve o kadar ağlasan öyle ki gözyaşların ırmak gibi aksa, o ırmakların suyuyla ağaçlar büyüse ve o halde cimri olarak ölsen, yerin cehennemden başkası olmaz. Vay senin haline ki, cimrilik küfürdendir, kafir de ateştedir. Vay senin haline, duymadın mı ki, Allahü Teala cimrilik eden kendisine cimrilik etmiştir buyuruyor, buyurdu. Ka'b radıyallahu anh, her gün herkese 2 müvekkel melek vardır. Onlar şöyle derler: Ya Rabbi, malı korur gözetirse malını telef eyle, hayra harcarsa karşılığını ver derler buyurdu. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh buyurdu ki, cimriyi adil bilmem ve şahitliğini kabul etmem. Çünkü cimrilik ona mani olur ve hakkından fazlasını alır. Yahya bin Zekeriya aleyhisselam şeytanı gördü. Kime daha çok düşmansın ve kimi daha çok seversin dedi. Cimri olan zahidi daha çok severim. Çünkü bütün canını dişine takarak çalışır ve cimriliği yaptıklarını yok eder. Cömert olan günahkârı hiç sevmem. Çünkü istediğini yer, istediği yere gider ama korkarım ki cömertliği ona rahmet eder de tövbe eder dedi. İsarın sevabı. İsar cömertlikten de büyüktür. Zira cömert kendine lazım olmayanı verir. İsar ise kendine lazım olanı vermektir. Buradan anlaşılıyor ki cömertliğin en büyük mertebesi İsar'dır ve kendinin ihtiyacı olduğu şeyi vermektir. Cimriliğin son haddi de kendi ihtiyacını kendinden dahi esirgemesidir. Böyle olan bir kimse hasta olsa kendine ilaç almaz. Canı birçok şeyler çeker fakat başka bir kimseden istemeyi gözetir ve kendi malından, parasından satın alamaz. İsar'ın sevabı büyüktür. Allahü Teala Haşr suresi 9. ayetinde ashab-ı kiramı bu bakımdan övüyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimsenin eline bir şey geçer ve kendisine lazım olur da kendi arzu ve ihtiyacını tehir edip bunu başkasına verirse Allahü Teala onu affeder buyurdu. Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın evinde asla doyunca yemezdik. Fakat yiyecek şey vardı. Fakat isar ederdik buyurdu. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem misafir geldi. Evde yiyecek bir şey yoktu. Ensardan birisi geldi ve onu evine götürdü. Fakat onların da yemeği azdı. Kandili söndürdüler ve bütün yemeği onun önüne koydular. Evdekiler de misafirlerle beraber ellerini yemeğe uzatıp ağızlarına getirdiler. Yemeğin hepsini misafire yedirdiler. Ertesi gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem misafire ikram eden ensara, Allahü Teala sizin ahlakınızı ve misafire karşı olan cömertliğinizi çok beğendi ve kendilerinin ihtiyacı olduğu halde diğerlerini kendilerine tercih ederler ayetine indirdi buyurdu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, Muhammed'in aleyhisselam senin katındaki yerini bana göster dedi. Allahü Teala, ona dayanamazsın. Yalnız onun derecesinden birini sana göstereyim buyurdu. Gösterildiği takdirde onun azametinin nurundan düşüp öleceğinden korktu ve Ya Rabbi, bunu ne ile elde etti dedi. İnsanlara isar ile buyurdu. Allahü Teala yine Musa'ya aleyhisselam, Ya Musa,
ömründe bir kere

isar eden kuluma hesap sormaya haya ederim. Nerede olursa olsun onun yeri cennettir buyurdu. Abdullah bin Cafer radıyallahu anh yolculuğu sırasında bir hurma bahçesine uğradı. Bahçenin bekçisi siyahi bir köleydi. Köleye 3 parça ekmek verdiler. Bir köpek geldi. Birini ona attı. Köpek onu yedi. Öbür parçayı da attı. Köpek onu da yedi. Üçüncüsünü de atınca köpek onu da yedi. Abdullah radıyallahu anh, senin ücretin nedir? Buyurdu. İşte bu gördüğün dedi. Niçin hepsini köpeğe verdin? Buyurdu. Burada köpek yok idi. Bu köpek uzak yerden gelmiş idi. Aç durmasını istemedim dedi. Sen bugün ne yiyeceksin? Buyurdu. Sabredeceğim. Bir şey yemeyeceğim dedi. Sübhanallah. Aşırı cömertim diye beni ayıplarlar. Bu köle benden daha cömerttir buyurdu. Bunun üzerine Abdullah radıyallahu anh o köleyi satın aldı. O hurmalığı da satın aldı. Köleyi azade edip hurmalığı ona bağışladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâfirlerin kendisine kastetmesinden dolayı Allahü Teala'nın emriyle Mekke'den Medine'ye hicrete başladığı gece Hazreti Ali'yi radıyallahu anh yatağına yatırarak evinden çıktı. Hazreti Ali radıyallahu anh ölümü göze alarak yatağa girdi. Allahü Teala Cebrail ve Mikail'e vahyedip sizi birbirinize kardeşlik ettim. Birinizin ömrünü daha uzun edeceğim. Sizden isar eden hanginizdir buyurdu. Her biri kendi için uzun ömür istediler. Allahü Teala niçin Ali'nin yaptığı gibi yapmadınız? Ona Muhammed aleyhisselamla kardeşlik verdim. Canını feda eyledi ve ona isar eyledi. Onu kendine tercih edip onun yatağına yattı. Şimdi ikiniz de yeryüzüne inin. Onu düşmandan koruyun buyurdu. Geldiler. Cebrail aleyhisselam baş ucunda durdu. Mikail aleyhisselam da ayak ucunda durdu ve ''Ne güzel, ne güzel! Ey Ebu Talib'in oğlu! Allahü Teala kendi meleklerine seninle övünüyor.'' dedi. Bu hususta Allahü Teala Bakara suresi 207. ayetinde ''İnsanlardan bir kısmı da vardır ki Allahü Teala'nın rızasını isteyerek nefsini Allah'a ibadet yolunda sarf eder. Allah ise kullarına çok merhamet edicidir buyurdu. İşte bu ayeti kerime o zaman indi. Hasan Antaki rahmetullahi aleyh büyüklerden idi. Arkadaşlarından 30 kadar kişi etrafından ayrılmazlardı. Halbuki yiyecek ekmekleri bile gayet azdı. Mevcut olan ekmeği ortaya koyarlar, kandili söndürürler, öyle otururlardı. Bir müddet sonra kandili yaktıklarında ekmeği olduğu gibi bulurlardı. Her biri arkadaşım yesin diye isar eder ve yemezlerdi. Huzeyfe-i Adevi rahmetullahi aleyh Tebük muharebesinde Müslümanlardan çok kişi şehit oldu. Elimde su kırbası, amcamın oğlunu arıyordum. Son nefesinde su ile yanına gittim. Su ister misin dedim. İsterim dedi. Bir başkası ah deyip inledi. Amcamın oğlu suyu ona götürmemi işaretle bildirdi. Hemen ona koştum. Hişam bin As idi. Can vermek üzereydi. Buyurun su için dedim. Bir başkası ah su diye inledi. Hişam önce ona ver dedi. Onun yanına koştum. Baktım ruhunu teslim etmişti. Hişam'a döndüm. O da ruhunu teslim etmişti. Sonra amcamın oğlunun yanına geldim. O da ruhunu teslim etmiş idi. Derler ki, dünyaya geldiği gibi giden Bişr-i Hafî'den başkası yoktur. Ölüm zamanında bir dilenci gelip ondan bir şey istedi. Gömleğinden başka bir şey yoktu. Onu çıkarıp o dilenciye verdi. Ödünç bir elbise istedi. Getirdiler, giydi ve vefat eyledi. Bu altınları çamura atınız. Selçuklu Sultanı Rükneddin, Mevlana'ya 5 kese altın gönderip,

almasını arzu etti. Talebelerinden Mecduddin Mevlana'ya altınları arz edince, "Beni hakikaten seviyorsanız bu altınları dışarıdaki çamurun içine atın," buyurdu. Talebeleri bu emri derhal yerine getirdiler. Dünyaya kıymet veren bazı kimseler bu altınları almak için çamurun içinde aramaya başladılar. Fakat üstleri, başları, yüzleri çamurdan görünmez hale geldi. Mevlana talebelerine onların bu vaziyetlerini göstererek, "Bu altınlar şu gördüğünüz dünya ehlinin üstünü başını batırdığı gibi ahiret ehli olanların da kalbini karartır, kirletir. Çeşitli günahlara sevk edip ibadetlerden alıkoyar. Bu sözlerimi yanlış anlamayınız. Dünya için çalışmayınız demek istemiyorum. Dünya malının muhabbetini kalbinize koymayınız diyorum. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya, yarın ölecekmiş gibi ahirete çalışmak lazım geldiğini herkes bilir," buyurdu. Mal emanettir. Menavi Hazretleri kendisini sevenlerden birinin şöyle naklettiğini haber vermektedir. Ebu Muhammed Basri Hazretlerini ziyaret için Basra'ya gelmiştim. Geçtiğim yerlerde hayvan sürüleri, araziler, hurmalıklar gördüm. Bunların kime ait olduğunu sordum. Ebu Muhammed Hazretlerine ait olduğunu söylediler. Hatırıma, "Bunlar hükümdarların işidir," diye geldi. Acaba Allah adamlarından birisi kalbini böyle şeylerle niye meşgul ediyor? Bu düşüncelerle yoluma devam ettim. Kur'an-ı Kerim'den En'am suresini okuyordum. Kalbimden öyle niyet ettim ki, o zatın kapısına vardığım zaman hangi ayet-i kerimeyi okuyor olursam, o ayet benim halimi bildirsin. Bu niyetlerle ve En'am suresini okuyarak o zatın dergâhının eşiğine ayağımı koyduğumda, En'am suresinin "Onlar ki Allahü Teala'nın kendilerini hidayetine eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü." mealindeki 90. ayetini okuyordum. Ben henüz içeri girmek için izin istemeden hizmetçi aceleyle çıkıp beni karşıladı ve Ebu Muhammed Hazretlerinin yanına götürdü. Bu hale çok hayret ettim. Ebu Muhammed Hazretleri ismimle hitap ederek, "Ya Ömer, benim malım diye yeryüzünde gördüğün şeylerin hepsi emanettir. Onlara ait en ufak bir muhabbet bu kulun kalbinde yoktur. Allah adamları bunları Allahü Teala'nın dinine hizmet ve onun kullarına yardım için ellerinde bulundurur. Ama zerre kadar bunlara muhabbet etmez ve bunlarla kalbini meşgul etmez. Zaten kalbinde zerre kadar dünya düşüncesi bulunan kimseye Allahü Teala'yı tanımak nasip olmaz. Nerede kaldı ki bunlara gönül vermiş olsunlar?" Bu hali görünce hayretim ve Ebu Muhammed Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığım daha da arttı. 1000 altın vereceğim. Ebu Hüseyin Nuri Hazretleri dünyaya gönül vermezdi. Bir defa Bağdat'ta bakırcıların bulunduğu çarşıda çıkan büyük yangında pek çok kimse yandı. Dükkanlardan birinde iki tane çocuk vardı. Ateş etraflarını sarınca çocuklar imdat istemeye başladılar. Ateş çok şiddetli olduğundan hiç kimse bu çocukları kurtarmak için ateşe girmeye cesaret edemiyordu. Çocukların ustasıysa, "Kim bunları kurtarırsa kendisine 1000 altın vereceğim," dedi. Bu sırada Ebu Hüseyin Nuri rahmetullahi aleyh oraya gelmişti. Durumu görünce besmele çekip ateşe girdi ve çocukları tutup çıkardı. Hiçbirine zarar gelmedi. Çocukların ustası Ebu Hüseyin Nuri Hazretlerine 1000 altını takdim edince, o kabul etmeyip, "Sen Allahü Teala'ya şükret ve o altınları al. Allahü Teala bize bu mertebeyi paraya pula meyletmememiz sebebiyle verdi. Biz dünyayı değil, ahireti istiyoruz," buyurdu. Elhamdülillah. Seyyid Taha rahmetullahi aleyh Hazretleri zamanında İran

Şahı, Şemdinan'a yakın 145 adet köyü her şeyiyle beraber Seyyid Taha'ya bağışladı. Bu haberi kendisine getirdiklerinde bir an başını eğip kaldırdıktan sonra "Elhamdülillah" dedi. İran Şahı ölünce oğlu bu köyleri geri aldı. Haberi Seyyid Taha'ya getirdiklerinde yine başını eğip bir an sonra kaldırdı ve "Elhamdülillah" dedi. Ashabından Halife Köse, "Efendim, köyleri size hediye ettikleri zaman da hamd ettiniz, geri aldıklarında da hamd ettiniz. Bunun hikmeti nedir?" dedi. "Hediye ettikleri zaman kalbimi yokladım. Dünya malına sevinmediğimi gördüm. Bunun için hamd ettim. Şimdi geri aldıklarında yine kalbime baktım. Hiç üzüntü bulunmadığını gördüm. O yüzden yine hamd ettim." buyurdu. Diğer ehli sünnet alimlerinin mal ve para sevgisi üzerine sözleri: Allah yolunda harcanmayan dünya malı insanı helake götürür. Abdülhakim Hüseyini rahmetullahi aleyh. Dünyanın alçak parasına kendini ucuza satma. Yusuf aleyhisselamı ucuza satanlar zarar ettiler. Ahmet Cüzeyri rahmetullahi aleyh. Kişinin dünya malını arttırmaya çalışması kendisi için bir noksanlık ve onun kârı kazancı ise hayır olmayıp hüsrandır. Ali bin Muhammed rahmetullahi aleyh. Elbise adedini arttırdıkça, dünya malını fazla topladıkça Allahü Teala'nın sana karşı dargınlığını arttırmış olursun. Dünya malını toplayıp biriktirdikçe ilahi huzurdan tard edilme ihtimalini kuvvetlendirmiş olursun. Bekir bin Abdullah Müzeni rahmetullahi aleyh. Dünyayı isteyen kimseyi Allahü Teala ahireti istemeye davet eder. Ahireti isteyen kimseyi de Allahü Teala yakınlığa davet eder. Ebu Muhammed Rasibi rahmetullahi aleyh. 2 lirayı gözlerinize koyun. Gözleriniz dışarıyı göremez olur. Peki ya binlerce lira ve parayı kalbine koyan, bunlara muhabbet edenin hali nice olur? Kazeruni rahmetullahi aleyh. Para akreptir. Panzehirin yoksa onu eline alma. Çünkü seni sokar ve öldürür. Paranın panzehiri helal yoldan kazanıp meşru yere sarf etmektir. Yahya bin Muaz-ı Razi rahmetullahi aleyh. Para eskiden sevimsizdi ama şimdi müminin kalkanıdır. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh. Harama düşmemek, zaruri ihtiyaçlarını temin etmek için elinde dünyalık bulunmasının zararı yoktur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya şehit.
2: Şehit olmasan sen, ben kendime bile körüm. Ben kalbimin gamlarına biganeyim. Ben ruhumun açlığına yabancıyım. Ben sonsuzla sonsuz uzağım. Ben bana körken, bana tanık olan sensin. Ben kalbimin gamlarına bigane iken, kalbime benden de yakın, bana kalbimden de yakın olan sensin. Sen şehitsin, sen şahitsin, sen ruhumun açlığına, sonsuzluk ihtiyacıma, ebed arzuma, bitmeyen emellerime, kimseye açmadığım dertlerime.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: O gün kavrulur her yerde. O gün sallanır her yerde şeklinden o azametin. O gün başın

kişilerin arasında kahrolursun. Ama ne fayda? Etrafına bakarsın korkak ve ürkek ve bir o kadar da pişman. Ama senin için bir kurtarıcı yoktur artık. Güzel amellerinden başka. Biz kıyamet günü için insanların amel defterlerini tartmak üzere adalet terazileri koyacağız. Artık hiç kimse en ufak bir haksızlığa uğramayacaktır. Yapılan amel bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip tartıya koyarız. Hesap görenler olarak da biz yeteriz. Enbiya Suresi 47. ayet. O gün kabirler deşilir ve insanlar amellerini görmek için çıkarlar. O gün kıyamette insanlar amellerinin karşılığı kendilerine gösterilmek için kısım kısım çıkacaklardır. Oradaki halini bir düşün. Zilzal Suresi 6. ayet. O zaman öyle bir zamandır ki insan hayır ve şer olan işlediklerinden, amellerinden en ufak bir şeyi dahi küçümsemeyecektir. Şu küçüktür, bunun hesabı tartısı olmaz demeyecektir. O ince terazide onun vicdanı zangır zangır titreyip duracaktır. Enes radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Mizanda görevlendirilmiş bir melek vardır. Ademoğlu getirilip mizanın iki kefesi önünde durdurulur. Eğer iyiliği ağır gelirse bütün insanların işiteceği bir sesle falan kimse öyle bir kurtuluşa erdi ki bundan sonra ebediyen bedbaht olmayacaktır. Eğer iyilik tartıları hafif gelirse yine bir melek bütün insanların işiteceği bir sesle falanca öyle bir bedbaht oldu ki bundan sonra artık hiçbir zaman kurtuluş bulamayacaktır diye seslenir. Kimin iyilikleri hafif gelirse işte onlar ayetlerimize zulmetmeleri sebebiyle kendi nefislerini ziyana uğratanlardır. Onlar kendilerini ziyana sokmuşlardır. Artık kazanacakları ne vardır? Araf Suresi 9. ayet.

Kişi kendi nefsi için kazanç toplamak ister. Kendi nefsini zarara soktuktan sonra artık kendisi için kalan nedir ki? Allah'ın ayetlerini inkar etmeleri yüzünden şüphe yok ki kendi nefislerini hüsrana sokmuşlardır. O gün hesap çok hassas olacaktır. Zerre miktar ağırlığınca kimseye haksızlık yapılmayacaktır. Kesinlikle hiçbir amel eksiltilmez, unutulmaz ve ihmal edilmez. O gün kişi görecek ki her şey yazılmış ve kaydedilmiştir. O kıyamet koptuğu gün batıl ehli hüsrana uğrayacaktır. O gün her ümmeti toplanmış bir halde göreceksin. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Bugün yaptıklarınızla cezalandırılacaksınız. İşte kitabınız aleyhinize konuşuyor, gerçeği söylüyor. Çünkü biz yaptıklarınızı yazıyorduk denecektir. Câsiye Suresi 29. Ayet. O gün tüm insanlar dizleri

üzerine çökmüş oldukları halde ümmet ümmet ayrı olarak toplanacaklardır. O izdiham ne korkunç bir manzaradır. Sonra dehşet verici o günde dizüstü çökmüş, kurumuş olan tükürüklerini yutkunmaya çalışan ve heyecandan daralmış boğazlarından zorla nefes almaya çalışan o insanlara güçlü bir ses nida eder. Ey insanlar! Bugün yapmış olduklarınızdan dolayı cezalandırılacaksınız. Ve sonra denilecek ki, siz bugüne kavuşmayı unuttuğunuz gibi biz de bugün sizi unutacağız. Yeriniz ateştir ve artık size yardım edecek kimse de yoktur. Size verilen bu cezanın sebebi şudur. Çünkü siz Allah'ın ayetlerini eğlenceye aldınız ve dünya hayatı

0: şey aldınız ve dünya hayatı sizi aldattı. Der, ya Rabbi, bu terazi kimin için tartacak der. Seni tenzih ederiz. Senin için hakkıyla kulluk etmedik derler. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyorlar. Bir kere cehennemi andım da ağladım. Bunun üzerine Allah'ın yüce Resulü, niçin ağlıyorsun dedi. Ben de, ey Allah'ın Resulü, cehennemi andım da ağladım. Kıyamet günü ailemiz aklımıza gelir mi dedim. Alemler Efendisi buyurdular ki, üç yer vardır ki buralarda kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, o gün kişi terazinin yanındayken sayfelerin uçuşup dağıldığı zamanda tartısının ağır veya hafif mi çektiğini öğreninceye kadar. İki, amel defterinin sağa mı, sola mı yoksa arkasına mı düşeceğini öğreninceye kadar. Üç, Sırat Köprüsü'nün yanında cehennemin ortasında köprü kurulduğu zaman geçinceye kadar hiç kimse kimseyi hatırlamayacaktır. Peygamberimiz bir keresinde şöyle buyurdular. Ey insanlar! Sırat Köprüsü cehennemin üstüne kurulduğu zaman onun iki kenarında birçok kancalar ve dikenler vardır. Allah kurtulup kurtulamayacakları belli oluncaya kadar yarattıklarından dilediklerini o kancalar ve dikenlerle tutar. Bilesin ki iyilik tarafları hafif gelenler her şeyi kaybederler. Kendilerini bile kaybederler. İşte onlar kendilerine yazık edenlerdir. Onlar cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. Ateş onların yüzlerini yalar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun Suresi 103 ve 104. ayetler. Ey fani kişi! Ey fani kişi! Bilesin ki o gün onca büyüklüğüyle mizan kurulmuştur. Kalbin tir tir titrer. Acaba amel defterim sağa mı, sola mı verilecek diye heyecanla beklersin. Bu hal üzerindeyken defterlerin dağıtıldığını görürsün. İşte sen o anda bütün insanlarla birlikte ayakta dikilirken birden bir meleğe bakarsın ki ona zebanilerin getirilmesi emredilmiştir. Zebaniler hemen ellerinde demir tokmakları ve üzerlerinde ateşten elbiseler olduğu halde gelirler. Sen onları görünce dehşete kapılır, kaçacak yer ararsın. Ama ne fayda? Gün bugündür. Sen bu haldeyken ismin okunur ve bütün insanların içinde çağrılırsın. Falan oğlu falan nerede? Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gel buyurulur. Seni Rabbinin huzuruna götürmek için melekler görevlendirilmiştir. İşte o an sana yardım edecek tanıdık bir yüz ararsın. Ama ne fayda? O gün ki anası doğurduğundan, oğlu yavrusundan kaçar. Heyhat! İşte gün bugündür.
1: İşte gün bugündür.
0: O gün kendi elinin işlediklerinden başka sana bir fayda yoktur. İşte o an ellerini sana uzatır. Kollarından sımsıkı yakalarlar. Sonra acizler gibi, kölelerin boyun eğmesi gibi boyun büküp sürüklenerek azim olan Allah'ın huzuruna götürülürsün. Ve bir ses duyarsın. O ses ki bütün göğü inletir. Ey Ademoğlu, yaklaş bana.
1: Yaklaş bana.
0: Ve o nurun içinde kaybolursun. Hüzünlü, çarpıntılı, ürpertili ve korkulu bir kalple, korkulu bir gözle, aciz ve huşu içinde, titreyen ve sarsılan organlarla kerim olan Allah'ın huzurunda kaybolursun. Bu öyle bir kayboluştur ki tıpkı annesinin yeni doğurduğu bir yavru gibi elinde en ufak bir şeyi dahi

atlamadan, unutmadan yazmış bir kitapla şaşkın şaşkın etrafına bakınırsın. Ve sen o zaman o çirkin şeylerini ve günahlarını sana sorduğu vakit ne diyeceksin? Yarın hangi ayakla huzurunda duracaksın? Hangi gözle ona bakacaksın? Sen bu korkular içerisindeyken arkadakiler sana gözlerini dikmişler ve seni izliyorlardır. Nice gizlediğin sırlar vardır ki Allah onu ortaya çıkarıp dökmüştür. Kim bilir nice emin olduğun salih ameller vardır ki o günde yüzüne çarpılmış ve geri çevrilmiştir. Aslında sen onları çok değerli bilir ve onlara çok güvenirdin. İbn-i Mesud radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Vallahi sizden hiçbir kimse yoktur ki şu görmüş olduğunuz ay ile baş başa kaldığı gibi İzzet ve Celal sahibi Allah ile baş başa kalmayacak olsun. Sonra Allah ona şöyle der. Ey Ademoğlu, benim hakkımda seni ne aldattı? Ey Ademoğlu, benim için ne amel işledin? Benden ne kadar haya ettin? Ey Ademoğlu, peygamberlere ne cevap verdin? Ey Ademoğlu, sen sana helal olmayana bakarken ben gözlerinin üzerinde gözcü değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri dinlerken ben kulaklarının üzerinde seni işiten değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyleri söylerken ben dilinin üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ellerinle helal olmayan şeyleri tutarken ben onların üzerinde bir gözcü değil miydim? Sen ayaklarınla sana helal olmayan yerlere giderken ben onları bilici değil miydim? Sen sana helal olmayan şeyle ilgilenip onu severken ben kalbin üzerinde bir gözetleyici değil miydim? Yoksa benim sana olan yakınlığımı ve gücümü inkar mı ettin? Ey Ademoğlu, sen iki büyük tehlike üzerindesin. Ya Allah seninle rahmetiyle buluşacak, cömertlik ve keremiyle sana ikram edecektir, yahut hesabında zorluk çıkacaktır da Allah senin cehenneme gitmeni emredecektir. Ne kötü dönüş yeridir orası. Ey fani! Azap devam ediyor. Üzüntü son noktasına ulaşmış, susuzluğun gittikçe artıyor ve sen o halinle dünyadaki sonsuz nimetleri, billur gibi akan ırmakları, buz gibi suları hatırlarsın. Oralarda sana yardım edecek bir el ararsın ve artık dayanamayıp cehennem bekçisinin elinden su kabını alırsın. O kabı aldığındaysa kabın hararetinden ve yanmasının şiddetinden dolayı elin parça parça olur. Sonra ne olursa olsun bir yudum içeyim dersin, ağzına yaklaştırırsın da yüzün hararetten eriyip akar. Fakat içme arzusuyla yudumlamaya çalışırsın da boğazının derisi yırtılır. Midene inince de bağırsakların parçalanır ve dünya nimetlerinin soğukluk ve lezzetlerini bir kez daha hatırlarsın. Sonra yıkanmak, bir suya dalıp ferahlamak istersin de o sıcak suyun yakınlarına doğru koşarsın. O alevlerin kızıştırdığı sıcak suya dalınca da başından aşağıya kadar eriyip tükenirsin. Belki rahatlarım ümidiyle bu sefer kızgın ateşe doğru koşarsın. Bunda da umduğunu bulamaz ve tekrar kaynayan o kızgın sulara dönersin. Fakat o ateşin sıcaklığı ve suyun harareti arasında senin için bir nimet, bir fayda yoktur.

Sonra dünyadayken anlatılıp duran cennet nimetleri, pınarları, yemişleri, buz gibi sular hatırına gelir de bundan mahrum olmanın pişmanlığı içinde cennet nimetleriyle nimetlenen yakınlarına sana açılan bir pencereden yanık ve kalpten gelen bir sesle seslenirsin. Ey anneciğim, ey babacığım, ey yakınlarım, ne olur içecek bir yudum su. Ah ne olur. Ve onlar da sana ey falan kişi, senin için bugün ikram edilen neyse odur. Biz sana bir fayda sağlayamayız. Ve sen bu ümitsizlik içinde onların da sana olan öfkelerini görürsün de kalbin üzüntüden paramparça olur. Artık bu duruma dayanamayıp bir ümitle seni dünyaya geri göndermesi için Yüce Allah'a feryat eder ve ona sığınırsın. Uzun bir müddet geçtiği halde bu feryadına Yüce Allah tarafından bir türlü cevap gelmez. Çünkü senin sesin o makama bir türlü ulaşmaz. Ve nice zaman sonra bir ses yükselir arş-ı âlâna. O hususta, bana hiçbir şey söylemeyin. Sen bu nidayı duyarsın da göğsünde nefesin daralır. Hiçbir şeye takat getiremez halde o şekilde kalıverirsin. Sonra üzerinize cehennem kapıları kapanır ve kapıların gıcırtılarını duyarsın da pişmanlığın son noktaya ulaşır. Artık seni buradan kurtaracak hiçbir güç yoktur. Artık saat dolmuştur, vakit daralmıştır, her şey iç içe geçmiştir. Nefesin düğümlenmiş, gözlerin yerinden fırlamıştır ama ne çare. Ve artık oradan hiçbir çıkış yoktur. Ebediyen o azaptan hiçbir kaçış olmayacaktır. Çevrene bakar, umutsuz umutsuz etrafına göz gezdirirsin. Ama o da ne? Çevrende bitmez tükenmez hüzünler, ısraplar, acılar, çığlıklar, iyileşmez hastalıklar, demir halkalar, hiçbir zaman giderilmeyen susuzlukla asla dinmeyen üzüntüler ve açlıklarından dolayı kendilerine dikenli zakkumlar sunulan günahkarlar. O zakkumlar ki onun dikenleri yiyenlerin boğazlarına takılır da su, su diye feryat ederler ve kendilerine verilen kaynar su bağırsaklarını parçalar. Onlar ki ateş etlerini yemiş ve yüzlerinin güzelliklerini mahvetmiş, yanık ve kararıp kalmış bir vaziyette helak ve yok olmayı feryatla isterlerken demirden zincirler içinde endişe ve acı çekerler. Feryat ile hıçkıra hıçkıra ağlaşırlar. Ey fani! Dünya gözüyle sen bunları bir görsen, pis kokularının ve bedenlerinin hararetinden ve nefeslerinin sıcaklığından bir anda zayıflardı. Ey Resulüm! Bütün insanları dehşetiyle kaplayacak olan kıyametin haberi muhakkak ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki sana gelmiştir. Bir takım yüzler vardır ki o gün zelildir. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Ve kızgın ateşe girerler. Gâşiye suresi 1. ve 4. ayetler. Orada öyle ruhlar ve öyle akıllar vardır ki işte onların çılgın ateşlerde derileri ve vücutları kömür gibi kavrulur. Onlar dünyada büyüklük ve azgınlıklarına karşılık şiddet ve horlanma içerisinde yüzleri üzerine sürüp

derler. Onlara denir ki tadın cehennemin, tadın dokunuşunu. Cehennemin dokunuşunu. İşte o günahkarlar horluk içerisinde yüzleri üstü ateşte sürüklenirler. Ve bir ses duyulur, her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Onlar dünyada da sapıklık içerisindedirler. Çılgın ateşe sokuldukları gibi başa kakma ve azarla eziyet görürler. İşte bu cehennem gördüğünüz gibi vardır, mevcuttur, gösterilmiştir. İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. İşte onlar kaynar sular arasında dolaşır. Rahman Suresi 43 ve 44. ayetler. Ve bir ses daha duyulur. Her yanı sallayan ve her tarafta gürleyen. Haydi, yalanladığınız azaba gidin. Bir gölgeye gidin ki üç dallıdır. Cehennem dumanından oluşan bu gölge ne gölgelendirir ne de alevden korur. O saray gibi kıvılcımlar saçar. Saçtığı kıvılcım sanki sarı bir devedir. Hakkı yalan sayanların vay haline o gün. Mürselat Suresi 34. ayet. O gün ki Yüce Allah bütün kafirleri rahmetinden kovmuştur. Artık onların tarafına dahi bir kez olsun bakmaz. Artık onları bu sıkıntılı durumdan kurtaracak var mıdır? Onlar için hazırda bekleyen korkunç bir ateş beklemektedir. O ateş ki dumanı bile korkutur. O ateş ki ışığı gözler alır, içini kavurur kıvılcımları. O ateş ki rüzgarı kurutur içini sıcaklığıyla. Ve bir ses daha yükselir, umutları yok eden, çaresiz gözleri kör eden. Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için çılgın bir ateş hazırlamıştır. Orada ebedi olarak kalacaklardır. Kendilerini koruyacak ne bir dost, ne bir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzleri ateşte pişirilip çevrildiği gün derler ki, eyvah, eyvah bize, keşke iman etseydik, peygambere itaat etseydik. Ve diyecekler ki, Rabbimiz, biz başkanlarımıza ve büyüklerimize uyduk da onlar bizi yoldan saptırdılar. Rabbimiz, onlara azabından iki kat ver ve onlara büyük bir lanet eyle. Ahzab Suresi 64 ve 88. ayetler. Onlar her türlü yardımcıdan uzak ve mahrum bir halde feryat ederler. Bir dostun ve yardımcının yardımıyla bu çılgın ateşten kurtulmak için hiçbir ümitleri kalmamıştır. O gün ki onların yüzleri ateşte evrilip çevrilir. Ateş her yanlarından onları sarmıştır. O ateş ki ondan korunulmaya, ondan kaçmaya çalıştıkça daha bir hırsla ulaşır onlara.

Keşke biz diyecekler. Ah keşke dosdoğru olsaydık. Keşke muhtaçlara verseydik. Keşke dosdoğru yapsaydık secdelerimizi. Ah keşke büyüklenmeseydik. Keşke yemeseydik yasaklardan. Keşke bakmasaydık yasaklara. Keşke tanısaydık ve sevseydik onu. Yoluna toprak olsaydık diyecekler ama ayaklarında zincirler, ellerinde kelepçeler ve içerisine atılacakları azgın bir ateş peşlerini bırakmayacaktır. Ebu Said el-Hudri'yi anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Onlar o ateş içerisinde dişleri sırtarıp kalırlar. Yani ateş o kafiri kızartır da onun üst dudağı başının ortasına varacak kadar kasılıp gerilir. Alt dudağı da göbeğine varacak kadar sarkar. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem ehline bir ağlama verilir de gözyaşları kesilip kuruyuncaya kadar ağlarlar. Sonra gözleri kan ağlar. O kadar ki o kan yüzlerinde hendekler haline döner. Eğer oraya gemiler gönderilse yüzerdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennem, cehennemlikler kendisine sevk edilince onları karşılar ve onları aleviyle öyle bir yalayışla yalar ki kemiklerinin üzerinde, topuklarının üzerindeki sinirler üzerinde sıyırıp atamadık bir et parçası bırakmaz. Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Doğrusu münafıklar cehennemin en alt tabakasındadırlar. Onlara yardımcı bulamayacaksın. Nisa suresi 145. ayet. Kavbel Ahbar der ki, cehennemde öyle bir kuyu vardır ki henüz kapıları açılmamıştır. Daima kapalıdır. Cehennem bile onun takat getirilemeyen, dayanılamayan azabından her gün Allah'a sığınmaktadır. İşte o kuyu cehennemin en alt tabakasıdır. İbn-i Mesud radıyallahu anh cehennemin en alt tabakası hakkında şöyle der. O cehennemin en alt tabakasında bulunan ateşten bir evdir. İmam-ı Ali kerremallahu veçheh etrafındakilere sorarlardı. Ey insanlar! Cehennem kapıları nasıldır? Biz de bizim kapılarımız gibidir. Ey müminlerin emiri! Derdik. O da hayır, onlar birbiri üzerinedir derlerdi. Muaz bin Cebel radıyallahu anh şöyle anlatırlar. Kötü alimlerin nitelikleri şunlardır. Onlardan kimileri vardır ki vaaz ettikleri zaman sert olurlar, kendilerine vaaz edildiği zaman kabullenmezler. İşte bunlar cehennemin ilk tabakasında yer alacaklardır. Kimi bu ilmi padişaha yaklaşabilmek için kendine bir vesile edinir ki bunlar da cehennemin ikinci tabakasında yer alırlar. Kimi de ilmini halktan gizler. Hiç kimseyi ondan yararlandırmaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin üçüncü tabakasında olurlar. Kimi de ilmini ve güzel sözlerini itibarlı insanlara saklar. Alt düzeydeki insanları muhatap saymaz. İşte bu vasıftaki alimler cehennemin dördüncü tabakasında yer alırlar. Kimi de konuşma kabiliyetini arttırmak, güzel güzel hikayeler anlatabilmek için
Yahudi ve Nasranilerden bazı şeyler öğrenir. İşte bunlar da cehennemin 5. tabakasına giderler. Kimi de kendini fetvaya adayarak, "Sorun, bana sorun," der. İşte bu vasıfta olanlar Allah katında mütekellif olarak yazılır. Allah mütekellifleri, kendini olduğundan fazla göstermeye çalışanları sevmez. İşte bunlar da cehennemin 6. tabakasına adaydırlar.

Kimi de ilmi sırf kişilik ve akıllılık göstermek için edinir. Bu tür kimselerin yeri cehennemin 7. tabakasıdır. Allah'ın yüce Resulü buyurdular: Cuma günü hariç cehennem her gün tutuşturulur ve kapıları açılır. Ancak cuma günü ne tutuşturulur ne de kapıları açılır. Allah'ın yüce peygamberi yine buyurdular: Cehennemin 7 kapısı vardır. O kapılardan birisi ümmetime kılıç çekenlere aittir. Ve cehennemin her kapısının arası 70 senelik mesafedir. Her kapının sıcaklığı bir üstündekine nazaran 70 kat daha fazladır. İki cihan güneşi buyurdular: Cehennem kapkaranlıktır. Ne bir ışığı ne de bir alevi vardır. Her kapısında 70 bin dağ, her dağda 70 bin ateş şubesi, her şubede 70 bin ateş parçası, her parçada 70 bin ateş vadisi, her vadide 70 bin ateş köşkü ve her köşkte 70 bin yılan ve 70 bin akrep bulunmaktadır. Kıyamet günü olduğu zaman cehennemin üstündeki perde açılacak, insanlar ve cinlerin sağından, solundan, üstlerinden, önlerinden çardaklar uçuşacaktır. İnsanlar ve cinler bunu gördüklerinde dizleri üstüne çöküp "Rabbim bizi selamete erdir" diye yalvaracaklardır. Alemlerin efendisi buyurdular: Kıyamet gününde cehennemi 70 bin melek 70 bin yularla çekip getireceklerdir. Cibril-i Emin Peygamber Efendimizin kulağına gelip bir şeyler fısıldadı. Bunun üzerine alemler efendisinin rengi değişiverdi ve boncuk boncuk terledi. Bizler "Ey Allah'ın Resulü, bir şey mi oldu?" dedik. Efendiler efendisi "Ey Ebu Hasan, Cebrail gelip bana şu ayeti okudu. Ama yer çarpılıp parçalandığı zaman melekler sıra sıra dizilip Rabbinin buyruğu gelince o gün cehennem ortaya konur. O gün insan öğüt almaya çalışır ama artık öğütten ona ne?" Allah'ın yüce Resulü devam ettiler. Ve Cebrail bana şunu da bildirdi: "O cehennem geldiğinde tam 70 bin yuları olacak. Her bir yularından tam 70 bin melek çekecektir. Onlar o şekilde çekerlerken üzerlerine bir kıvılcım düşecek ve cehennem ellerinden kurtulacak. Yetişip tekrar onu yakalayacaklar. Eğer yakalayamasalar toplulukta bulunan herkesi yakacak." Cebrail sonra Allah'ın yüce Resulüne dedi ki: "Ey Muhammed, bu sebeple çekin ve kork." İmam-ı Gazali anlatıyor: "Onu dört ayaklı büyük bir camış şeklinde 70 bin yularıyla her yuların halkasında 70 bin melek tutarak getireceklerdir. Evet, 70 bin tane de o yularda halka bulunacaktır ki bütün dünya demirleri bir araya getirilse o halkanın tek demirine eşit olamaz. Her halkanın başında bir melek, beraberinde bir topuz olduğu halde bulunacaktır ki o topuzla dağlara bir vursa dağlar paramparça olur. Yere vursa yer dağılır. O cehennem bir ellerinden kurtulsa çok büyük olduğu için kimse onu tutamaz. Onu gören mahşer halkı dizüstü çökecektir. Hatta dehşeti peygamberleri bile şaşkınlığa uğratacaktır. Öyle ki İbrahim oğlu İsmail'i, Musa kardeşi Harun'u, İsa annesi Meryem'i unutmuş bir halde arşa tutunacaklardır. Her biri "Ya Rab, Ya Rab, nefsi, nefsi, bugün nefsimden başka senden hiçbir şey istemiyorum" diye bağıracaklardır. Yalnız Muhammed Aleyhisselam şöyle

diyecek. Ümmetim, ümmetim ya Rabbi, onları selamete erdir ve kurtar. Mahşerde ayaküstü kimse duramayacaktır. Nitekim Allah Celle Celaluhu şöyle buyurmuştur. Her ümmeti dizüstü çökmüş olarak görürsün. O gün her ümmet kitabına çağrılır. Alemlerin efendisi anlatıyorlar. Cibril-i Emin'e sordum. Ya Cebrail, kıyamet gününde insanlar nerede olacaklardır? Cebrail şöyle cevap verdi. Ey Muhammed! Üzerinde hiçbir günah işlenmemiş beyaz bir yerde. Tabii bütün dağlar atılmış bir yün gibi olacak. O gün dağlar cehennem korkusundan eriyecek. Ya Muhammed! O gün cehennemi 70.000 melek, 70.000 yularla sürükleyerek getirecektir. Nihayet Allah'ın huzurunda durdurulup, Allah ona şöyle hitap edecek. Ey cehennem, konuş bakalım. Cehennem şöyle konuşacak. La ilahe illallah, azametin hakkı için senin rızkını yayıp de senden başkasına ibadet edenden mutlaka intikam alacağım. Beni elinde geçiş izni olanlardan başka hiç kimse aşıp geçemeyecektir. Bunun üzerine Cebrail'e sordum. Ya Cibril, kıyamet günü geçiş izni nedir? Cibril-i Emin şu cevabı verdiler. Müjdeler olsun ki ey Muhammed, geçiş izni kelime-i şehadettir. Her kim Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse, cehennem köprüsünden rahatlıkla geçecektir. Bunun üzerine efendiler efendisi Allah'a şöyle hamd ettiler. Hamd, ümmetime la ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur sözünü ilham eden, öğreten Allah'a mahsustur. Alemlerin efendisi buyurdular. Cehennem ateşinin alevi içindekileri yukarıya fırlatıp çıkaracak. Onlar uzaktan cennet ehlini görecekler. Alemlerin Rabbi olan Allah şöyle buyurmuştur. Cennetlikler cehennemliklere biz Rabbimizin bize vaat ettiğini gerçek bulduk. Rabbinizin size de vaat ettiğini gerçek buldunuz mu? Diye seslenirler. Onlar da evet derler. Aralarında bir seslenici, Allah'ın laneti, Allah yolundan alıkoyan, o yolun eğriliğini isteyen ve ahireti inkar eden zalimleredir. Cehennem ehli cennet ehlini gördüğünde, seslenip onlardan su ve yiyecek isteyecekler, lakin onlara verilmeyecek. Allah'ın kafirlere bunu yasak kıldığını söyleyecekler. Allah Celle Celaluhu ayeti kerimesinde buyuruyor ki, cehennemlikler cennetliklere bize biraz su veya Allah'ın size verdiği rızıktan gönderin diye seslenirler. Onlar da doğrusu Allah dinlerini alaya ve eğlenceye alan dünya hayatına aldanan inkarcılara ikisini de haram etmiştir derler. Sahabenin büyüklerinden Ebu Said el-Hudri radıyallahu an buyuruyorlar ki, cehennemde ateşten bir dağ vardır ki kafir o dağı tırmanmak zorunluluğunda bırakılacak. Elini tırmanmak için o dağa koyduğunda eli eriyip akacak ve yine eski halini alacak. Diğer eliyle düşmemek için o dağı tuttuğunda, o eli de eriyip akacak ve tekrar eski halini alacak. O dağdan ancak Allah için köle azat eden, kıtlık günlerinde yoksulu doyuranlar kurtulabilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur. Ama o geçidi aşmaya girişemedi. O zor geçidin ne olduğunu sen bilir misin? O geçit, bir köle ve esir azat etmek, yahut açlık gününde
yakını olan bir öksüzü yahut toprağa serilmiş bir yoksulu doyurmaktır. Onun yakıtı insanlar ve taşlardır. Tahrim Suresi 6. Ayet. Allah'ın Yüce Resulü buyurdular: Ümmetimden Kur'an okuyan bir takım insanlar gelecek, bizden daha çok bilen, bizden daha güzel Kur'an okuyan var mıdır diyecekler. İşte onlar ateşin cehennemdeki yakıtıdır. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh der ki, ateş ehli için kibrit taşı yakacak olmuştur. Çünkü bunda diğer bütün taşlarda bulunmayan 5 haslet vardır. Çabuk tutuşma, çirkin koku, çok duman çıkarması, bedenlere kuvvetli ve şiddetli olarak yapışması ve çok dehşetli olan sıcaklığı. Efendiler Efendisi buyurdular: 4 kişi vardır ki cehennem ehlinin gördükleri eziyetlere eziyet katacaklardır. Hamim ile Cahim arasında gidip geleceklerdir. Vay onların haline! Cehennemde bulunanlar soracaklardır: Ne oluyor bunlara ki bizim çektiklerimiz bize yetmiyormuş gibi bir de eziyet ediyorlar? Bu kişiler şunlardır: 1. Közden tabuta kapatılmış olan kişi. 2. Bağırsaklarını sürükleyen kişi. 3. Kan ve irin kusan kişi. 4. Kendi etini yiyen kişi. Tabuta kapatılana soracaklardır: Senin amelin neydi? Üzerimde insanların borcu vardı. Onları ödemeden öldüm. Bağırsaklarını sürükleyen kişiye soracaklar: Ya senin amelin neydi? Ben idrarıma hiç dikkat etmezdim. Nerelere sıçradığını bilmezdim. Yıkayıp temizlik yapmazdım. Kan ve irin kusana soracaklar: Senin amelin neydi? Ben çirkin sözler yapar, onlardan, cimadan lezzet alır gibi lezzet alırdım. Etini yiyene soracaklar: Senin amelin neydi? Ben de insanların gıybetini yapar, aralarında laf gezdirirdim. Yani kovuculuk yapardım diyecek. Allah'ın Yüce Resulü buyuruyorlar: Kıyamet gününde kişi getirilip cehenneme atılacak, karnının içi dışarıya dökülecek, tıpkı güvercinin değirmen etrafında dolaştığı gibi bağırsakları elinde olarak dolaşacak. Ateş ehli yanında toplanıp soracaklar: Ey falanca, senin neyin var? Sen bize iyiyi emredip kötülüğü nehyetmez miydin? Bugün senin bu halin nedir? O kişi cevap verecek: Evet, ben iyiyi emrederdim. Fakat kendim yapmazdım. Kötüden de nehyederdim. Onu yapmamanızı söylerdim ama kendim o kötülüğü yapardım. Hafız Ebu Nuaym anlatıyorlar. Allah'ın Resulü

onu inkar edenlere ateşten elbiseler kesilmiştir. Hac suresi 19. ayet. Doğrusu günahkarların yiyeceği zakkum ağacıdır. Duhan suresi 46. ayet. Orada serinlik bulamayacaklar. İşlediklerine uygun olarak kaynar su ve irin dışında bir içecek tatmayacaklardır. Nebe suresi 24 ve 26. ayetler. Muhammed bin Ka'b el-Kurazi radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Cehennemliklerin 5 duası vardır. Allah Celle Celaluhu o duaların 4 tanesini dinleyecek, 5. olunca onlarla artık hiç konuşmayacaktır. Onlar, Rabbim bizi 2 defa öldürdün ve dirilttin. Biz suçlarımızı itiraf ettik. Bir daha buradan çıkmaya yol var mıdır derler. Onlara, yalnız Allah'a çağrıldığınız zaman inkar ederdiniz de ona eş koşulunca inanırdınız. Bugün hüküm yüce Allah'ındır denir. Mü'minun suresi 11 ve 12. ayetler. Rabbimiz gördük ve dinledik. Artık bizi dünyaya çevir de iyi işler yapalım derler. Secde suresi 12. ayet. Allah Celle Celaluhu onlara şöyle cevap verir. Bugüne kavuşmayı unutmanızın karşılığını görün. Doğrusu bugün biz de sizi unuttuk. Yaptıklarınıza karşılık ebedi azabı tadın. Secde suresi 14. ayet. Haksızlık edenler, Rabbimiz bizi yakın bir süreye kadar ertele de çağrına gelelim, peygamberlerine uyalım derler. İbrahim suresi 44. ayet. Allah Celle Celaluhu şu cevabı verir. Siz daha önce sonunuz gelmeyeceğine yemin etmemiş miydiniz? İbrahim suresi 44. ayet. Buna karşılık şöyle derler. Rabbimiz bizi çıkar da yaptıklarımızdan başka hayırlı iyi işler yapalım diye bağırışırlar. Fatır suresi 37. ayet. O zaman onlara şöyle deriz. Sizi öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz. Fatır suresi 37. ayet. O pişmanlık gününde o kişiler artık diyecekler ki Rabbimiz bizi bedbahtlığımız yenmişti. Sapık bir millet olmuştuk. Rabbimiz bizi buradan çıkar. Tekrar günaha dönersek doğrusu zulmetmiş oluruz. Bu son haykırış pişmanlık karşısında alemlerin Rabbi olan Allah Celle Celaluhu der ki sinin orada. Benimle konuşmayın. Mü'minun suresi 108. ayet. Bu onların konuşamayacakları gündür. Onlara izin de verilmez ki özür beyan etsinler. Mürselat suresi 35 ve 36. ayetler. Ateş onların yüzlerini yakar, dişleri sırıtıp kalır. Mü'minun suresi 104. ayet. Başlarına da kaynar su dökülür de bunlarla karınlarındakiler ve deriler eritilir. Hac suresi 20. ayet. O gün cehenneme doydun mu deriz. O daha var mı der. Kaf suresi 30. ayet. Abdullah bin Mesud radıyallahu an anlatıyorlar. Allah'ın yüce Resulü şöyle buyurdular. Ben cehennemden en son çıkacaklarla cennete en son girecek olanları bilirim. Kişi emekleyerek cehennemden çıkar. Allah Azze ve Celle ona haydi git cennete gir der. O kişi de cennetin kapısına gelir. Ona oranın dolu olduğu gösterilir. O da tekrar geri döner. Şöyle der. Ya Rabbi onu dolmuş buldum. Allah Celle Celaluhu

buyurur: haydi git ve cennete gir. Orada senin için de tüm dünyanın 10 misline yetecek kadar da yer vardır. O kul da sevincinden şaşırıp, ya Rabbi, sen alemlerin Rabbisin, benimle eğleniyor musun? Sen meliksin de. İbn-i Mesud radıyallahu anh diyor ki, Allah'ın yüce Resulü bu kısmı anlatırken azı dişlerini görünecek kadar gülümsediğini gördüm. Alemlerin efendisi, orada bulunanlara neden gülümsediğimi sormuyorsunuz, dedi. Biz de, ey Allah'ın Resulü, nedendir, dedik. Alemlerin efendisi dediler ki, ben alemlerin Rabbinin de o kulun sözüne gülümsediğini gördüm, dediler. Ve cehennemden en son çıkıp, cennete en son bu kişi girecektir.

0: derilerinin her yanışında azabı tatmaları için onları başka derilerle değiştireceğiz. Nisa suresi 56. ayet. Allah bizleri, ümmeti bulunduğumuz efendiler efendisi, iki cihan güneşi Peygamber Efendimiz'e bağışlasın. Onun şefaatini üzerimizden eksik etmesin. Amin.
1: Bütün hamdler alemlerin Rabbi Allah içindir.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Hafizsin sen. Hafiz. Hafizsin ki her yaprak senin kudret eline düşmektedir. Yitirdiklerin senin hıfzına emanettir. Ayrılıklar senin vuslat sözüne emanettir.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Günlük hayatında okuduğu dualardan bir kısmı şunlardan oluşurdu.

0: Allah'a hamdolsun ki ölümden yani uykudan sonra bizi uyandırdı. Ve bizler en sonunda yine ona döndürüleceğiz. Bazen de şöyle derdi.
1: Elhamdülillahi'llezî radde aleyye ruhî ve âfânî fî cesedî ve edinelî bi zikrih.
0: Vücuduma sıhhat veren, ruhumu bana geri döndüren ve bana kendisini zikretme fırsatı veren Allah'a hamdolsun.
2: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan İshak Danış.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz. Ya
1: Allah ya Ber. Ya Ber. Ber olmasan sen kimse kimseye iyilik edemez. İyi ki iyilik edip yarattın iyiliği. İyilik edip var ettin beni. İyilik edip varlığımı bilir ettin beni. İyilik edip varlığını bilenlerden ettin beni. İyilik edip yakınlığında tuttun beni. İyilik edip sonsuzluğa aday eyledin beni. İyilik edip iyilik etmeyi sevdirdin bana.
0: Radyo Hedef FM 91.8. Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle. ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
3: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Efendimiz'e salat ve selam olsun. Efendimiz'in mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. 14 asırdır aziz İslam sancağını bugüne kadar taşıyan tüm alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize selam olsun. En büyük selam da şu Avrupa'da Müslümanca yaşama adına gayret veren siz kardeşlerime olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. İçinde bulunduğumuz zamanı ve zemini bazen değerlendirmede biz acziyet taşıyabiliyoruz. Mesela sizler Avrupa'da yaşıyorsunuz. Buradaki

Müslümanlığın, Müslüman olmanın ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu biliyorsunuz. Ama buna rağmen süreç uzayınca elde edilecek ve edilmesi gereken kazançların büyüklüğünü gözden kaçırıyorsunuz. Biz de bazen Türkiye'de aynı yanlışı yapıyoruz. Nimetler elimizde fazlalaşınca bir şekliyle biz bu manada bazı şeyleri değerlendirirken temel ölçütleri bazen göz ardı ediyoruz. Onun için ben istiyorum ki bir şeyin farkına vararak asıl bugünkü konumuza girmeye çalışalım. Ben bugün size aile meselesini biraz anlatmaya çalışacağım. Sizlerin her biri 20 senedir, 30 senedir, belki 40 senedir bu topraklardasınız. Gelirken babalarınız, dedeleriniz, belki sizler bir miktar burada çalışıp dönmek için geldiniz. Amaç burada kalıcı kalmak değildi. 3 sene, 5 sene o zamanki ifadeyle bir miktar mark biriktirip Anadolu'da geldiğiniz topraklara dönüp orada bir şeyler yapmak, geçim adına o darlığı bu şekliyle savurmak için geldiniz. Sizin niyetiniz, amacınız buydu. Ama sizin planınızın üzerinde bir başka plan daha vardı. Her planın üzerinde o plan devreye giriyor. Ne kadar siz isterseniz isteyin, o planın dışında davranamıyorsunuz. O plan kader-i ilahidir. Allah'ın çizdiği plandır, çizdiği programdır. Allah'ın sizin için çizdiği plan şu idi: yeryüzünün dört bir tarafına ezan-ı Muhammedi ulaşmalıydı. Yeryüzünün dört bir tarafında Allah için bir araya gelen insanlar olmalıydı. Yeryüzünün dört bir tarafında Allah için alınlarını secdeye koyan müminler ve mümineler olmalıydı. Yeryüzünün dört bir tarafında, biraz önce çok güzel kıraatini dinledik, ben ona Bekçi Bekir diyeyim, hemşerime, Bekçimizin bile okuduğu o güzel sesle o Kur'an-ı Azimuşşan çağlamalıydı. Dolayısıyla Allah bunun için aslında buralara sevk etti. Böyle olduğu için sevki ilahi Allah'ın iradesinin altında yürüdüğü için bakın istesek de dönemiyoruz. Biz dönsek çocuklarımız gelmiyor. Gitsek burada bulduğumuz havayı Türkiye'de bulamıyoruz ve burada kalma sorumluluğumuzu bir kez daha yeniden hatırlamak zorunda kalıyoruz. Öyleyse eğer kaderle kavga etmenin hiçbir anlamı yok. Bunu yaparsak yanlış yaparız. Allah'ın yasasına aykırı davranırız. Biz burada mülteci değiliz ve bu sözü biz sözlüğümüzden de zihnimizden de silmek zorundayız. Eğer yeryüzü Müslüman için mescitse, bir Müslüman yeryüzünün neresine giderse gitsin ancak muhacir olur. Asla mülteci olamaz. Dolayısıyla biz mültecilik kavramını kabul etmiyoruz. Bizim vatanımıza gelen dışarıdan, başta Suriyeliler olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelen kardeşlerimizi de biz muhacir olarak kabul ediyoruz. Öyleyse eğer muhacirliğin gereğini yerine getirme adına bir gayret ortaya koyma mükellefiyetini konuşmak durumunda zorundayız. Eğer öyleyse bizim modelimiz Hazreti Musab'tır. Dönmek için değil, ölmek için bir yerlere gideriz. Orada dönmenin hesabını yapmayız. Orada ölmenin hesabını yaparız. Öyleyse orada kalıcı eserler ortaya koyma adına bir gayret içerisinde oluruz. Elhamdülillah ben şu ana kadar Avrupa'nın neresine gidersem gideyim yüzümüzü ak edecek şeylerle karşılaşıyorum ki burada da öyle. Şu bina yüzümüzü ak edecek bir yerdir. Nice güzellikler burada olacak. Nice çocuklarımız, gençlerimiz burada yetişecek. Biraz önce bir sınıfa girdim, kızlarımızla orada biraz sohbet ettim, biraz ders yaptık orada. Nice nice esmalarımız ve musaplarımız burada yetişecek ve ümmetin yüz akı olacak. Nice güzelliklerin altına buralar ve sizler

imzalar atacaksınız. Siz bu güzellikleri yaparken bize de ne düşüyorsa biz de onu yapacağız. Ne varsa onu infak edeceğiz. Neyi Allah bize ikram olarak bulundu, verdiyse o kendi cinsinden şükrünü eda etme adına bir güzelliği ortaya koyacağız ve bu hizmetleri yarı yollarda bırakmayacağız. Başka şeylere tenezzül edecek, teveccüh edecek bir boyuta bırakmayacağız. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz ki Allah daha güzellerini bizlere nasip etsin. Duam, niyazım odur ki daha da güzelleşsin, daha da güzel noktalara varsın, daha da güzel haberleri bu güzel topraklardan duymayı Allah bizlere muvaffak kılsın. Aziz ve azize kardeşlerim, benim bugün sizlerle konuşacağım konu dünyadaki cennet aile. Madem aileler buluşması, ben de bu konuyu konuşmak istiyorum biraz sizlere. Dünyada mümine cennet olur mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya müminin zindanıdır diyor. İmtihan yurdundayız biz. Dünyada asıl gideceğimiz cennet yok. Eğer böyle bir cennet bekliyorsak, daha biz çok bekleriz. Biz sefa yurdunda değiliz, cefa yurdundayız. Sefa yurdu orası, burası imtihansa eğer, burada bizim anladığımız manada bir cennet yok. Ama dünyada cennetin kokusunu alacağımız yerler var. Bunu da aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bildiriyor. Mesela varırsınız o güzel topraklara, Kabe-i Muazzama'nın önünde durduğunuz an başınızı kaldırıp izzeti renginde tecessüm etmiş olan Kabe-i Muazzama'ya baktığınız an ayaklarınız yerden kesilir, kendinizi bir an cennetteymiş gibi hissedersiniz. Varırsınız Arafat'a, mekan itibariyle, zaman itibariyle bir beşerin varabileceği en güzel noktadır orası. Çünkü orası cennetin kokusunu duyacağımız bir alandır. O vakfe anı, inanın, dünyada cennetin kokusunu duyduğumuz müstesna yerlerden bir yerdir. Orada onu alırsınız. Gidersiniz Medine'ye, cennet kokuyordur zaten Medine her tarafında. Ama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Evimle minberimin arası Ravza-i Mutahhara cennet bahçelerinden bir bahçedir. O yeşil halılar var ya, o yeşil halılara kendinizi attığınız an dua etseniz, namaz kılsanız, ne yapsanız orada, orada cennetin kokusunu duyarsınız. Ama oralarda o koku asıl gibi değildir. Mesela biz eğer cenneti kazanır, cennete gidersek ki inşallah hep beraber orada da buluşacağız. Kur'an'dan okuyoruz bu bilgileri. Orada bazı nimetlerle karşı karşıya kaldığımız zaman hatırlayacağız o nimetlerin dünyadaki iz düşümlerini ve biz bunları tatmıştık, görmüştük diyeceğiz. Ama diyecekler ki bize melekler, hayır, siz kopyalarını görmüştünüz. Bunlar asılları diyecekler. Asıllarını gördüğümüz zaman tadının, lezzetinin daha farklı olduğunu hep beraber orada da ikrar edeceğiz inşallah. Mesela yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğreniyoruz. İki kişi birbirini Allah için severse, cebi için, kariyeri için, başka başka dünyalık menfaatler için değil, sadece ve sadece Allah için severse, onun ölçüsü de şudur: şimdi seviyorsun, yarın o insan, o sevdiğin insan dünyevi anlamda etiketlerini kaybettiği zaman da seviyorsan sen Allah için seviyorsun. İşte öyle bir sevgi, Allah için seviyorsan o anda bir araya geldiğinizde o iki dost birbirine cennet kokusunu duyurur.
Dünyada cennetin kokusunu duyacağımız yerlerden bir yerdir dostların meclisi. Birbirlerini Allah için sevenlerin meclisi de böyle.

0: nedir?
1: Eğer bir ilim meclisi ise, ki inşallah şu andaki meclisimiz bir ilim meclisidir, bu mecliste cennet kokusunu duyacağımız bir yerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilim adına bir şeylerin ortaya konduğu bir meclisi meleklerin sarmalladığını, sardığını ve semaya kadar o mecliste oturanlara istiğfar edildiğini, dolayısıyla o meclisin sakinlerinin de cennetin kokusunu duyduklarını söyler. Başka şeyler de var da asıl biz asıl konumuzun üzerine sözümüzü getirelim. Aile de cennetin kokusunu duyacağımız bir yer mi? Vallahi öyle. Ev, aile eğer Allah'ın istediği gibi kurulur ve Allah'ın istediği gibi götürülürse her bir ev Darul İslam'dır. Dolayısıyla cennetin kokusunun duyulacağı yerdir. İyi hoş diyorsun da hocam öyle mi gerçekten? Gerçekten realitede bugün bizim hayatlarımızda böyle mi? Vallahi ben öyle olmadığını biliyorum. Ama olması gerekenin bu olduğunu bildiğim için size söylüyorum. Ben Avrupa'yı biraz bilen kardeşinizim. Çok sık gidip gelirim. Şu anda Avrupa'da ailelerimizin ne halde olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bana Avrupa'dan gelen soruların, sorunların yarısından fazlasının aile sorunları olduğunu da biliyorum. Avrupa'da durum böyle de Türkiye'de durum farklı mı? Son 10 yılda Türkiye'de boşanmaların kaç rakamlara vardığını biliyor musunuz? Yapılmış bir anket üzerinden size bir rakam vereyim. Son 10 yılda boşanan aileler Türkiye'de 1 milyon 200 milyon civarında. Bu geçimsizlikten, çeşitli nedenlerden dolayı dağılan aileler. Bir de her gün birbirine cehennem yaşatanlar var. Bazı şeylerden dolayı boşanmıyorlar ama evin içerisinde alevler var. Alevler sarmış aslında bacayı. Böyleleri de var. Şu anda bile son yıllarda diyelim ki 2012'den bu tarafa kadar yapılmış bazı araştırmalarda da yapılan evlilikler 3 ay içerisinde sonlanıyor. Boşanmaların büyük bir kısmı düğünün üzerinden 3 ay geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Ya 3 ayda siz ne yaşadınız? Ne oldu ki birbirinizi yiyecek bir hale geldiniz? Demek ki ortada bir problem var ve ciddi bir problem var. Eğer bu problem varsa bizim başka başka şeyleri konuşmamıza gerek yok. Sorunumuz bu bizim ve bu sorunu biz bir daha masaya yatırmak zorundayız. Eğer yatırıp da masaya bu meseleyi irdelemezsek daha başka önü alınmaz sorunlarla karşılaşırız Allah muhafaza. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, gelin bu meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Nedir aile? Biz aile deyince ne anlıyoruz? Evet, aile bir erkekle bir baba bir hanımın bir araya gelerek kurdukları yuvanın adıdır. Aslında Arapça aile geniş aile anlamındadır Türkçedeki karşılığıyla. Arapçada aile dediğiniz zaman dede, nine, aşağıya doğru onların evlatları ve onların evlatları, yani amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, onların çocuklarının tamamı için içine girer. Bizim aile dediğimize Arap dilinde usretun denir. Usre. Ailenin de usrenin de kelime anlamları çok önemlidir. Özellikle aile kavramının birçok anlamı var da iki temel anlamı şudur. Aile terazinin iki kefesidir. Birbirini dengeleyen iki kefeye aile denir Arapçada. Bir başka anlam, biri olmazsa diğeri yıkılan demektir. Birbirini tutan, dengeleyen şeye Arapçada aile denir. Peki usre nedir biliyor musunuz? Usre de zırh demektir. Saldırılara karşı giyilen zırh demektir. Biz bu anlamları alt alta dizdiğimiz zaman aile dediğimizde ne anlamamız gerekir biliyor musunuz?
0: bir

birbirini dengeleyen iki insan, birbirini dışarıdaki şeylere karşı koruyan iki insan, birbirini saldırılara karşı koruyan iki zırh. Eğer böyleyse ortada bir

düğün yaptıktan sonra evlendiğini söyler. Ama biz biliriz ki her insan ev sahibidir. Şu anda içinizde bekarlar da vardır. Onlar da bir ev sahibi. Peki onlar ev sahibi olmalarına rağmen neden düğün olduktan sonra evlenmek kavramı ortaya çıkar? İnsan kendisi hukukun başına geçmeyene kadar evin bir bireyidir. Ne zaman hukuklu yürümeye başlar, orada evlenmiştir artık. Evlenme adına kendine yüklenen bir vazife, bir görev vardır. Onu yerine getirme adına bazı sorumlulukları vardır. Onun için onun yaptığı işe evlenmek denir. Neden evlenir peki bir insan? Şimdi düşünün, zor bir şey. İnsan kardeşiyle bile aynı çatı altında bir ömür yaşayamıyor. Kardeşler arasındaki kavgaları bilirsiniz. Aynı anadan, aynı babadan değilsiniz. Bazen aynı memleketten bile değilsiniz. Aynı topraktan bile değilsiniz bazen. Ne oluyor? Hayatlar birleşiyor ve bir ömür beraberce bir yolculuğa çıkılıyor. Böyle uzun soluklu bir yolculuğu ortaya koyan bir insan bu adımı niçin attığını bilmeli. Vallahi bazen benim aklıma şu geliyor, biraz mizahi bir şeydir ama hakikatte olduğu için söylemek zorundayım. Aklı olan adam evlenir mi diye düşünüyorum. Bu kadar ağır bir yükü sadece akıldan, mantıktan bakarsak altından kalkabilir miyiz? Sonra ben bu soruya nasıl bir cevap veriyorum biliyor musunuz? Sadece aklı olan değil, dini olan adam evlenir. Dinine ait bazı şeyleri aslında adam kendisine dert edinmişse evlilik meselesi onun için biraz daha farklı bir şey olur. Çünkü evlilik dediğiniz şey kulluğun ifasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evliliği dinin yarısı görmüştür. Evlenen adam dininin yarısını tamamladı. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun ve dinini sakınmaya çalışsın diyen bir peygamberimiz var. O halde evlilik dediğiniz şey kulluğun ifasıdır. Evlilik dediğiniz şey neslin devamıdır. Biz evleniniz, çoğalınız diyen bir peygambere ümmet olduk. Hayatın olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Neslin devamı içinde nikah şarttır. Onun için evlilik dediğiniz şey neslin devamı adına atılması gereken bir adımdır. Bir başka şey evlilik hayat yükünün paylaşımıdır. Hayat gerçekten ağır. İnanın ki çok ağır. Eğer siz hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamaya çalışırsanız hayat bazen sizin ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirir. Bu manada bazı şeyleri ortaya koymanız için bir destek istersiniz. Yorulduğunuz zaman uzanacak bir el istersiniz. Daraldığınız zaman size nefes olacak bir Havva istersiniz, bir Adem istersiniz. İşte o anda aslında evlilik meselesinin nasıl yükü paylaştırma adına, hayat yükünü bölüştürme adına bir misyon taşıdığını da anlamış olursunuz. Böyle gördüğümüz için benim aziz ve azize kardeşlerim, Allah'ın emri, peygamberin kavli diyerek biz bu işe adım atıyoruz. Allah'ın emri, peygamberin kavli. Eğer Allah'ın emri ise o zaman evlilik dediğiniz şey işte o kulluğun ifası adına Allah'ın bizden istediği bir şey. Eğer peygamberin kavli ise nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse ben de ondan yüz çeviririm diyen peygamberin sözüne ve onun bizim önümüze koyduğu hayat tarzına ki biz ona sünnet diyoruz. Ona ittiba ederek yaşama adına bir şeyler ortaya koyarız. Böyledir. Bunları da biliyorsunuz. Çoğunu benden de iyi biliyorsunuz. Ama yine bazı şeyler yaşıyoruz biz. Ben o yaşadığımız şeylere geleceğim. Ama bu evlilik meselesinin üzerinde biraz daha size durmak istiyorum. Aziz ve azize kardeşlerim. Evlilik bir nimettir. Eğer bir nimetse her nimet şükrü eda edilmek istenir. Evliliğin de şükrü.

0: şükrü eda edilmelidir. Nasıl eda edilmeli? Bir yuva kurdunuz değil mi? Her nimetin şükrü kendi cinsinden. Orada Allah size böyle bir şey bahşettiği zaman o sevinci, o mutluluğu başka Müslümanlarla, mümin kardeşlerinizle, insan kardeşlerinizle paylaşıp evliliğin güzel olduğunu siz hayatınızla yansıtmak zorundasınız. Şu anda gençlerimizin evliliğinin çatırdamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de önlerinde örnek görememelerinden dolayıdır. Ne yazık ki 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene evlilik devam ettiren abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız örneklik adına bir şeyi ortaya koyamıyor. Genç de bakıyor. Falanca ablam evlendi, abim evlendi. İkinci günden itibaren birbirine düştüler. Şöyle oldu, böyle oldu, sıkıntılar, kavgalar, sorunlar yavaş yavaş evlilikten korkar hale geldi. Böyle olduğu için de Allah korusun, meşru ve helal dairede ihtiyaçların temini sağlanmadığı için haram yollara tevessül etme gibi bir şey ortaya çıkmış oldu. Ama örnekliği biz ortaya koymuş olsaydık bu manada başka şeyler eğer yapılır ve teşvik olurdu. Mutlu yuvalar, yeni mutlu yuvaların kurulmasının da sebebi olurdu.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
6: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik

eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı, ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam Medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: Rahman sensin ki senin beni sevmen benim kendimi sevmemden daha sevimlidir bana. Sen beni yoklukta bulup var etmişken, sen beni hiç hatırlanmadığım yerden alıp hatırımı bilmişken, ben sana ne söylerim? Ben sana hangi karşılığı bulurum?
1: Allah.
2: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Yine ben size Türkiye'den bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de böyle İslami hassasiyetleri olan, yani din diye bir dertleri olan gençler üzerinden yapılmış bir araştırmaya göre evlilik yaşı bizde bile 30'lara geldi, dayandı. Dışarıdaki sıradan insanlara demiyorum ben. Onlarla işimiz yok bizim. Şu anda biz kendi kendimize dertlerimizi konuşuyoruz. 30 yaşına dayanan bir evlilik yaşı var. Hatta bunların çoğu da kızlarımızın oluşturduğu bir zümre, oluşturduğu bir kitle. 30 yaşından sonra bu iş nereye varacak, nasıl gidecek, nasıl bu manada bazı şeyler yürütülecek, varın siz tahayyül edin. Bu yaşın her türlü geciktirilmesi işin kolaylaşması değil, inanın ki daha da zorlaşmasıdır. Ne kadar zorluğu olduğunu bu manada birçok şey söylenir, örneklerini gördüğünüz için oralara girmeye gerek yok. Ama biz bilelim ki evlilik nimettir. Nimetse eğer şükür ister, her şükür de kendi cinsinden olmalıdır. Bu manada bazı şeyler ortaya koymalıdır. İkincisi, evlilik dindir. Eğer dinse o halde gözünü korur gibi onu korumak zorundasın. Dindir, Allah'ın emri, peygamberin kavli, bunu ister senden. Allah aşkına bugün en ufacık bir meselede babanın evine giden kız, en ufacık meselede ortalığı velveleye veren bey, o erkek, bunlar

Onlar bu manada bazı şeyleri anlamazlarsa nasıl yürüyecek bu şey? Bu konuda önümüzde örnekler var bizim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir örnek. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabe çok güzel bir örnek. Ama evliliği din olarak gördükleri için bakın neler neler ortaya koymuşlar. Ben biraz siyeri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilen bir kardeşinizim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 25 yaşına kadar bekardı. 25 yaşında kendinden 15 yaş büyük iki evlilik yapmış. O iki evlilikten 3 tane de çocuğu olmuş. Hatice anamızla evlendi. Peygamber aleyhissalatü vesselamı bu manada evlilik hayatı üzerinden vurmaya çalışan başta oryantalistler olmak üzere onların yerli iz düşümlerine ithaf olunur bu bilgiler, ama onlar zaten biliyor, onların derdi başka, ama biz bir daha hatırlayalım bunları. 25 yıl boyunca da Efendimiz tek eşlidir. 25 yıl, 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetten sonra, 25 yıl Hatice anamızla beraber sürdürdüğü bir evlilik hayatı var. Bu evlilikten 4 tane kız, 3 tane erkek, 7 tane de çocuğu oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. 25 yıllık evliliğin sonrasında Efendimiz kaç yaşında? 50 yaşında. 50 yaşında Efendimiz dul kalıyor. Kaç yıl? 2 yıl. 2 yıl boyunca da dul kalıyor. 52 yaşında kendinden yine 10 yaş büyük 6 tane çocuk annesi olan Sevde annemizle ikinci evliliği yapıyor. Dikkat buyurun. İkinci evliliğini Efendimiz Sevde validemizle böyle bir şartta yapıyor. Ve o evliliği yaparken de tek nişanlandığı, sonrasında da evlendiği Bakire hanım olarak Hazreti Ayşe annemizle de nişanlanıyor. Medine'ye varınca da o evlilik olacak. Medine'ye varınca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğ ve davet adına zemin olsun diye evliliklerini çoğaltıyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok evliliğine 54-55 yaşından sonra başlıyor. Hayatının artık son demleri sayılabilecek o zaman zarfında bu adımları atıyor. Ve asla bunlar cinsel anlamda, çok affedersiniz bu kelimeden dolayı, bir talepten dolayı değildir. Efendimizin attığı o adımların tamamı tebliğ ve davet adınadır. O işin ayrı bir boyutudur. Oraya girersek başka başka şeyler konuşmamız lazım. Ben başka bir şey söyleyeceğim şimdi size. Böyle bir hayat var önümüzde. 25 yıl tek eşli, 2 yıl dul. Ondan sonra kalan ömründe de yaklaşık 12 tane, 13 tane hanımla hayatını birleştirmesi. Allah aşkına bir tane örnek bulun bana, söyleyin. Ben bütün söylediğim sözleri geri alacağım. Bir kez olsun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarına, kadınlarına şöyle elini kaldırmış mıdır? Bırakın vurmayı, şöyle bir elini kaldırmış mıdır? Bir kez olsun o kadınlara, ki hepsi bizim anamızdır, kendi öz annelerimizden daha önceliklidir, kötü bir söz söylemiş midir? Bir kez olsun o annelerimize ağza alınmayacak şeyler arka arkaya dizmiş midir? Beyler, hanımlara şimdi bir şeyler söyleyeceğim de, beyler önce size söyleyeyim. Siz sünnet istiyorsunuz ya, peygamber hayatını hayatlarınıza taşıma adına bir hassasiyet istiyorsunuz ya, bırakın Allah aşkına sünneti sadece tabakların altını sıyırmaktan ibaret saymayı. Böyle bir şey yok. O ayrı bir şey. Pazarlık yaparken karşıdakinin canını çıkararcasına pazarlık sünnettir demek elbette ki kolay ve işimize de geliyor. Alın size sünnet. Analarımıza karşı Allah Resulü'nün tavrı sünnettir. Ve o sünnette de böyle bir durum var. Böyle bir hal var. Peki şimdi şöyle bir itiraz yapabilirsiniz. Hocam sen neyden bahsediyorsun? Peygamberin evine giren hanım.

Onlardan bahsediyorsun. Onlar sahabi analarımız, onlar müminlerin anneleri, onlarla Peygamber aleyhissalatü vesselamın için dünyasında ne yaşanabilirdi ki sorun olsun? Vallahi öyle değil. Siz meleklerden mi bahsediyorsunuz? Hayır. Bakın ben size Hazreti Ömer'den bir örnek vereyim. Kavga ediyor hanımıyla Hazreti Ömer. Sinirleniyor. Zaten sinirlidir biliyorsunuz. Şimdi gidiyorum diyor sizi Resulullah'a şikayet etmeye. Siz Mekke'deyken korkudan önümüzde konuşamazdınız. Geldiniz Medine'ye, Ensar'ın kadınlarına uydunuz, bize itirazlarda bulunuyorsunuz. Ben gideceğim Allah Resulüne sizi şikayet edeceğim ki sizi biraz hizaya çeksin. Allah Resulü'nün evine bu maksatla yürüyor Hazreti Ömer. Eve yaklaştıkça sesler duyuyor. Bakıyor ki analarımız bağırıyorlar, bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler söyleniyor. Sesler dışarıya doğru yayılıp geliyor. Ömer oturduğu yerde duruyor ve şu sözü söylüyor. Resulullah'ın evi Ömer'in evinden farklı değil ki, Ömer Resulullah'ın evine bu meseleden dolayı şikayete gitsin. Siz Kur'an okuyan insanlarsınız. Ahzab suresinde, Tahrim suresinde, Nur suresinde, Hucurat suresinde, Talak suresinde biz peygamberimizle eşleri arasındaki sorunları okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay küsmedi mi annelerimize? Bir ay olsun evine gitmedi. Mescid-i Nebevi'de çadır kurdu ve çadırında kalmadı mı? Ayetler bunu bize söylemiyor mu? Peki biz bu ayetleri kendi dünyamıza taşıyarak okumazsak, bu meseleyi din olarak anlamadığımız zaman nasıl bu meselenin altından kalkacağız? Evlilik dindir. Nasıl ki insan dinini gözü gibi korur, evliliğini de böyle korumak zorundadır. Evlilik devlettir. Her devletin anayasası olduğu gibi evliliğin de anayasası vardır. Ve taraflar o anayasaya, yani o hukuka, o kurallara uymak zorundadırlar. Hukuksuz hiçbir şey yoktur, olmamalıdır da Müslümanın. Müslüman hukuka inanır, hukukun üstünlüğüne de inanır. Onun için asıl olan şey yasa neyse o yasaya göre hareket etmektir. Evliliğin yasasını belirleyen de Allah'tır. O manada eşlere belli yasalar koymuştur. O yasaları konuşursak bize saatler lazım. Ama ben kestirmeden size bir şey söyleyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik üzere beyanlarını şöyle alt alta düzüp okuduğunuz zaman hanımlar için bir mesaj, erkekler için de bir mesaj, iki ana mesaj önümüze çıkar. Erkekler için olan mesaj nedir biliyor musunuz? Beyler, erkekler, aldığınız her kadın size Allah'ın bir emanetidir. Emanete sadakat müminliğinizin ve Müslümanlığınızın en temel işaretidir. Bitti. Daha başka bir şey konuşmaya gerek yok. Ben susayım, siz söyleyin. Emanete ihanet edene ne söyleniyor? Münafık deniyor. Emaneti zayi eden nifak çizgisindedir. Biz emanete ihanet etme meselesini konuştuğumuz zaman aklımıza şu geliyor. Biri bize bir şey verse, bir mal verse, değerli bir eşya verse, onu koruduğumuz zaman emanete sadık kalmış oluruz. Hayır. Sadece o değil. Emanet dediğiniz şey eşler meselesinde de öyledir. Öyle olduğu için de kadınlara bu manada sahip çıkmak, evliliğin yasalarına uygun bir biçimde o yasaların bizden istediği şeyleri ortaya koymak, hukuklu davranmak, yani emanet meselesine sahip çıkmaktır. Onu yapan, onu ortaya koyana da biz mümin diyoruz. Allah bizi de onlardan kılsın inşallah. Peki hanımlara da birkaç söz söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar için ne söyleniyor? Bana cehennem gösterildi. Baktım çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Dehşete kapılıyor. Sahabe de dehşete kapılıyor. Haşa, bu bazı cahillerin anladığı gibi kadını farklı konumda görmek değil. Bakın İslam'da
Her şey yerli yerinedir. Kadınla erkek eşit değildir, eştir. Eşit başka bir şey, eş başka bir şey. Eşitlik bazen zulümdür. Her zaman için eşitlik adalet demek değildir. Bunu bir kere doğru anlayalım. Bugün erkeğe yüklenen sorumluluğun aynısı kadına yüklense kadının ocağı batar. Kadın yaratılış itibariyle o yükü taşıyamaz. Onun için mesele eşitlik meselesi olarak değil, eş meselesi olarak değerlendirilir. Zaten Arapçada da bunun çok güzel bir karşılığı var. Ne denir biliyor musunuz Arapçada eşlere? Zevç ve zevce. Ne demek zevç? Bir çift ayakkabı. Erkek sağsa kadın sol, kadın solsa erkek sağ. Birbirinin yerine giyerseniz sağı sola, solu sağa yürüyebilir misiniz? Yürüyemezsiniz. Aynen bu böyledir. Konumları ihlal ettiğiniz zaman orada anarşi olur. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği başka bir şey. Bana cehennem gösterildi. Baktım ki çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Sahabe, özellikle de hanım sahabeler, ya Resulallah dediler. Kadınlar çoğunlukla inkar mı edecekler? Onlar mı küfre girecekler ki cehennem hep onlardan dolu olacak? Hayır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O kadınlar nankörlük edecekler. Eşleri onlara birçok sefer iyilikte bulunacak. Birçok sefer ihsanda bulunacak. Bir defa yapmadı mı? Sen bana ne yaptın ki? Sen bana şunu da yapmadın, bunu da yapmadın deyip yapılan iyilikleri yok sayacak, nankörlük edecek. Nankörlükten dolayı da azabı hak edecek bir konuma taşınacak. Böyle bir konuma varacak. Dikkat buyurun. Kadınlar için burada çok önemli bir şey söylüyor. Nedir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o çizgi? Nimete nankörlük yok. Eğer sen o nimete nankörlük üstünden bakarsan meseleye hep tek taraflı bakarsın. Şöyle bir bardak suya baktığın zaman suyu görmesin de üstündeki bir parmaklık boşluğu görürsün. Yanlış baktığın zaman da yanlış değerlendirirsin. O değerlendirmeyi de yanlış yaptığın için hayatından asla lezzet alamazsın. Şimdi şu bardağı ben size birkaç şekilde tarif edebilirim. Bir bardak su içinde var. Böyle tarif ederim ki hepiniz öyle edersiniz. Aslında yarım su derim. O boşluğu dikkate alarak. O yarım içilmiş olan yeri dikkate almam. Dolu olan tarafından bakarım. Dolu bardak derim. Başka da şeyler de söylerim. Ama şunu da söylerim. Şu sıcakta Allah'ın beni serinletmek için gönderdiği büyük bir nimet diye bakarım. Böyle baktığım zaman elde ettiğim şeyle diğerlerini söylediğim şeyde elde ettiğim şey aynı olur mu? İyi gören iyi düşünür, iyi düşünen de hayatından lezzet ve tat alır. Bu işin ölçüsü budur. Siz iyi tarafından bakarsanız meseleyi görürsünüz. Ama yanlış yerlerden bakarsanız başka yerlere çekeceğiniz için hiçbir zaman güzel taraflarını göremezsiniz. Evlilik aziz kardeşlerim, azize kardeşlerim böyledir. Bir başka şeye götüreyim ben sizi. Evlilik ibadettir. Öyleyse her ibadetin külfetine katlanıldığı gibi evliliğin külfetine de katlanılır. Burada ben namazsız insan olduğunu zannetmiyorum. Bir şey söyleyeceğim, hepimizin şu anda zorlandığı bir şey. Şu mevsimde sabah namazına kalkarken zorlanmayan pehlivan var mı içimizde? Şimdi ben dün gece çok yorgundum. Korktum yatmaya. Yatarsam namazım geçer diye namaza kadar oyaladım kendimi. Korktum, kendimden korktum. Çünkü biliyorum yatarsam o yorgunlukla kalkamayacağım. Şu anda bir ibadeti yerine getirmek için bakın bu külfete katlanıyoruz. Ya biz Allah adına bir eş aldık. O da Allah adına bizi kabul etti. Peygamberin sünnetiyle bir akit, bir bağ gerçekleşti aramızda. Öyleyse eğer şimdi biz bu meseleyi ibadet olarak görmesek,
külfetine katlanmazsak, hep

işin güzel taraflarıyla ilgilensek, hep öyle baksak olur mu? Siz evli olanlar benim bu sözümü daha iyi anlayacaklar. Genel anlamda ailelerde en güzel dönemler kavgaların arkasından yaşanır. Kavga edersiniz, sonra barışırsınız. Öyle güzel bir ortam olur ki o biçim. Çünkü bu iş böyledir. Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla, şekerlisiyle biz bu imtihanı, bu ibadeti yaşamak zorundayız. Bu imtihanı böyle kabul edersek eğer, bu manada meseleyi ibadet olarak görürüz. İbadet olarak gördüğümüz zaman da birbirimize tahammül ederiz. Müsamaha gösteririz, hoşgörüyle davranırız, var olanları sayarız, işe yok olanları sayarak başlamayız. Varları sayarak başladığımız zaman da şükredecek çok şey olduğumuzun bilincinde olur. Ona göre hareket ederiz, olay da başka bir yere doğru varmış olur. Şimdi bu başlıkta size söyleyeceğim son söz de şudur. Evlilik çok büyük bir imtihandır. Bunu başta kabul edelim. İmtihansa eğer, sabrı kuşanarak yürümelisin. Sabrı kuşanmadan bu işi götüremezsin. Bakın benim aziz ve azize kardeşlerim, size bildiğiniz bir bilgiyi bir daha hatırlatayım. Kur'an bize kaç peygamberden bahsediyor? Allah Resulü dahil 25. Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn'i de sayın 28. Bu peygamberlerin bir miktarının ailelerinden de bahsediyor mu? Ailelerinden de bahsediyor. İmtihanlarından da bahsediyor mu? İmtihanlarından da bahsediyor. Allah aşkına bir de Kur'an'ın o ayetlerini açın, şu nazarla bir okuyun. Bütün peygamberlerin hayatlarında aile diye bir imtihan gelmiş, hayatlarını bulmuştur. Hazreti Adem'in en büyük imtihanı ailesiydi. Oğlu Kabil onun imtihanı oldu. Peygamber oğluydu, katil oldu. Dünya bir avuç insanın elinde, katil bir evladın babası oldu Hazreti Adem. Biz mesele hiç bu açıdan bakmıyoruz. Ama imtihana bakın, imtihanın ağırlığı peygamber evlat imtihanıyla karşı karşıya. Gelin iman atamız olan Hazreti Nuh'a, aynı şey onun için geçerli değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın hanımı inkarcıydı. İnkarcı hanımla bir ömür hayatını birleştirmek zorunda kaldı. Neler neler çekti, neler neler. Nuh'un kelime anlamı da inleyen demektir. İnledi, ah etti, ah etti. En sonunda Kenan'ını bile gemiye alamadan gözlerinin önünde Kenan'ın dalgaların arasında boğulduğuna şahit oldu. Gözyaşı döktü. Gelin Hazreti İbrahim'e 80 yaşına kadar evlatsızlıkla imtihan olundu. İmtihan aileleriyle oluyor. Tam rahata erdi, İsmail Aleyhisselam doğdu Hacer anamızdan. Sare annemizin başladı kıskançlığı, dünya yine ona zindan oldu. Aldı gencecik hanımı Hacer'i, kundaktaki yavrusu İsmail'i, ta El Halil'den, Filistin'den Faran dağlarına, Mekke coğrafyasına kadar götürüp bırakmak zorunda kaldı. Hazreti Musa'nın imtihanı aynı değil miydi? Hazreti Yakup'un çocuklarının imtihanını hatırlayın. Hangi birini ben size anlatayım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imtihanı da öyleydi. Benim aziz ve azize kardeşlerim, ben size somut bir örnek daha vereyim. Biz bazen kendimizi kışa göre hazırlamadığımız için, ufacık bir yağmur yağdığı zaman bile meseleye hazırlıksız yakalanıyoruz. Kendimizi hazırlayacağız imtihanlara. Biz kışa göre hazırlanalım. Allah bahar verdiyse baş göz üstüne, ama geldiyse kış, ben hazırım diyebileyim ki imtihanın altında ezilmeyeyim. Ben size soruyorum. Sahabenin en büyüğü kim? Hazreti Ebu Bekir değil mi? Peki. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanı evlatları desem bana ne dersiniz? Hazreti Ebu Bekir'in iki yakası bir araya gelmedi evlatlarından. Onun üç tane kızı var, üç tane oğlu var. Kızları Ayşe anamızı biliyorsunuz. Onun ablası Esma'dır. Kızlardan bir sorun yok. Ümmü Habibe babası vefat ettikten sonra doğacak. Yani annesinin karnındayken Hazreti Ebu Bekir vefat edecek. Üç tane de oğlu, onlar Abdullah, Abdurrahman, Muhammed. Muhammed küçük, onunla bir imtihan yok. Abdullah'la Abdurrahman yıllarca Hazreti Ebu

Ebu Bekir'e öyle bir inlettiler, öyle bir inlettiler ki. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun oğlu 21 sene küfür üzereydi. Bedir'e babasına ve Müslümanlara karşı geldi. Küfür üzere olan bir evladın babasıydı Hazreti Ebu Bekir. Ama bir gün olsun ellerini açıp evladına beddua etmedi. Bir gün olsun evladından gördüğü, mesela Abdullah biraz tembellik gösterirdi namaza. Müslüman olmuştu ama namaza, özellikle de cemaatle namaza biraz tembellik gösterirdi. Çok üzülürdü Hazreti Ebu Bekir. Ama yine de kötü bir söz söylemezdi. E sen ne oldu ki daha Ebu Bekir kadar inlemedin? Çocuğun için kalmadık sözleri söylüyorsun. Onun kusurlarını konuşuyorsun. Kendi kusurlarını öncesinde konuşman gerekirken neler neler. İmtihan adına bunları sen ortaya koymazsan eğer altında kalırsın. Bil ki bu iş imtihandır. Allah bazen Hazreti Nuh gibi, Hazreti Lut gibi iki peygambere küfür üzere olan iki tane eş nasip edebilir. Bazen de Asiye anamız gibi bir cennet kadınına Firavun gibi bir koca verebilir. Bazen Meryem validemiz gibi meseleyi başka bir biçimde imtihan sahasında şekillendirir. Meryem anamızı siz evlenmeyen bir kız olarak düşünün. Meryem anamızı siz dul kalan bir kadın olarak düşünün. O modeli de onun üzerinden anlayın. Yani Kur'an'ımız ve İslam tarihi bu örnekleri, meseleyi anlayalım diye bize koyuyor. Anlayıp örnek alalım diye bize takdim ediyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, biraz daha ben somutlaştırmak istiyorum. Meseleyi somutlaştırırsak daha iyi anlayacağız. Yoksa anlamıyoruz. Çünkü bazı şeyleri tam olarak üzerimize almayana kadar da hayatımıza intikal ettiremiyoruz. Ben bugün bu sohbetle iki şey amaçlıyorum. Evliliğin ihyası, evliliğin ibdası. Evliliğin ihyasından kastım ne? Olur ki içimizde evliler var. Biraz evliliklerini yıpratmışlardır. Onlara bir tecdit olsun, yenilenme olsun, yeniden bir nikah tazeleme olsun. Nikah tazelemek için ille de gidip yeniden nikah kıymaya gerek yok. Evliliğin önemini öğrendiğimiz an nikahlarımızı tecdit etmiş oluruz. Bir ikincisi de ibdası, yani evliliğin başlaması. Olur ki içimizde bekar kızlarımız, gençlerimiz var. Onlar da bu mesele ne kadar önemli bir mesele anlasınlar ki meseleye somut adım atma noktasında bazı adımlar atmış olsunlar. İnşallah Allah beni muvaffak kılar da şimdi aklımda olan bazı şeyleri de size emanet etmeye güç bulabilirim. Kıymetli kardeşlerim, bu ümmeti Muhammed'in bir cümle ile tarifi söz konusu olsa nasıl tarif ederiz biliyor musunuz? Biz denge ümmetiyiz. Uçlarda işimiz yok bizim. Ne ifrat ne tefrit. Ümmeten vasatan bizim en temel ölçümüzdür. Biz vasat ümmetiz. Vasat ümmet olmak, itidal üzere olmak her zaman orta yolu tutmak demek değildir. Doğru işi doğru zamanda yapmaktır. Şurası ifrat, şurası tefritse vasat olmak bazen burası olabilir. Bazen burası olabilir. Bazen tam ortası da olabilir. Önemli değil. Ama önemli olan doğru işi doğru zamanda yapmaktır. Birçok alanda bizim dengesizliğimiz var da evlilik meselesinde de bazı şeyleri tam anlamıyla anlayamadığımız için denge problemi yaşıyoruz. Hangi alanlarda biliyor musunuz? Beklentide bir dengesizliğimiz var bizim. Hayatın alanlarında bir dengesizlik var bizim. Evin alanlarında bir dengesizlik var bizim. Mükellefiyet alanında bir dengesizliğimiz var bizim. Muhabbet alanında bir dengesizliğimiz var bizim. Bu beş tane dengesizliği dengeye çağırmayana, dengeyle buluşturmayana kadar da yaptığımız evliliklerde, yapacağımız evliliklerde de ne yazık ki
dünyada cennetin şubesi olacak evleri kuramayacağız. Sadece konuşup duracağız. İşte onun için diyorum ki gelin bu denge meselesini bir konuşalım, beraberce bir anlayalım. Bakın İslam öyle bir hayat nizamı ki hayatın hiçbir alanında dengesizliğe tahammül yok. Mesela İslam şöyle bir mümini sevmez. Sabaha kadar namaz kılsın, sabaha kadar Kur'an okusun, gündüz ise rızkının peşinde olmasın, onun bunun sırtında çok affedersiniz asalak olarak yaşasın. Böyle bir şey din değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer sırasında bir bakıyor ki nerede duraksalar, konaklasalar, bir sahabi efendimiz hemen orada ibadete girişiyor. Birkaç kez olunca dikkatini çekiyor. Soruyor efendimiz, bu kardeşiniz ne yapıyor? Ya Resulallah, öyle bir abid adam ki nerede dursak hemen seccadesini sarıyor, başlıyor namaza, başlıyor duaya. Çok güzel diyor. Peki onun ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Ya Resulallah, biz karşılıyoruz. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Siz ondan hayırlısınız. Denge dininin denge peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Yok bizde böyle bir şey. Sen bir yerde çalışıyorsun, işçisin. Ramazan bile olsa, Ramazan'da bile uykunu tam anlamıyla yerine getirmeden işe gidip orada akşama kadar adamın işinde esniyerek duramazsın. Müslüman bunu yapamaz. Müslüman hak hukuk sahibidir. Çalıştığın adam gavur bile olsa, Alman bile olsa yapamazsın, kusura bakma. Biz bu hak ve hukuk meselesini tam anlamıyla konuşmadığımız için bakın başımıza bir türlü bela geliyor. Yapamazsın bunu. Hak ve hukuktur bu. Haklara riayet edeceksin. Dinleneceksin. O dinlenme anında alacaksın vücudunun ihtiyacını. Ertesi gün Bismillah deyip işine başlayacaksın. Ter dökeceksin, helal lokma evine taşıyacaksın. İşte orada ter adına döktüğün şeydir aslında helal kazanç. Dolayısıyla biz böyle bir ümmetiz. Geliyor, babası geliyor Allah Resulü'nün yanına. Babası kim? Amr İbni As radıyallahu anhu. Oğlunu şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor, evlendirdim bunu. Gittim hanımına sordum, hanımı şikayetçi. Sabahlara kadar namaz kılıyormuş, gündüzleri oruç tutuyormuş, böyle bir halde çağır diyor bana Abdullah'ı. Çağrılıyor Abdullah. Abdullah diyor, ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Bak bana, ben gecenin belli bir vakitlerinde yatarım, belli bir vakitlerinde ailemle beraber olurum, belli vakitlerinde de Rabbimle baş başa kalırım. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler iftar ederim. Bazen Kur'an okurum, bazen dostlarımla oturur sohbet ederim. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Benim örnekliliğimden yüz çeviren benden yüz çevirir. Dolayısıyla senin yapman gereken adım adım beni izlemendir. Şimdi benim aziz kardeşlerim, meseleyi buradan örnek veriyorum. Belki içinizden şöyle geçiriyorsunuz. Hocam biz daha doğru dürüst yatsı namazını kılmıyoruz. Kim var içimizde ki sabahlara kadar namaz kılan ki sen bu sözleri söylüyorsun? Kıyas yapın diye söylüyorum. Sabahlara kadar namaz kılan bile muteber değilse 3-4 saat eve gelen birisi çocuklarının ya da eşinin yüzüne bakmayıp da telefonda cihat adına bir şeyler bile yapsa ki onun cihat olduğuna siz beni ikna ettiremezsiniz, o ayrı mesele. Orada telefonda, sosyal medyada, internette zaman geçirerek bu manada siz dengeyi sarsmış olursunuz. Ve dengeyi sarsan adam Allah Resulü'nün bu sözünü her zaman karşısına yazsın. Benden yüz çeviren, benim sünnetimden yüz çeviren, benden yüz çevirir diyen bir peygamberin sesini duysun. Şimdi bu bilgi ışığında gelin. Beklentide dengesizlik ya da beklentide denge. Evleneceksin. Ne arıyorsun? Öyle birini arıyorsun ki melek. Melek arıyorsun. Kızdığımda sessiz olsun, ben bağırdığımda o sussun. Hiç bana bir şey istemesin, benden bir şey beklemesin. Benimle her şeyi aynı düşünsün. Ben nereden bakıyorsam aynı baksın. Nereden düşünüyorsam aynı düşünsün. Böyle biri var mı dünyada? Böyle bir şey yok.
Allah her birimizi orijinal yarattı. Aynı anadan, aynı babadan bile olsak, kardeşler olarak bile aynı değiliz.

Şimdi mesela sen bazen şu sözü söylüyorsun ama bu söz tehlikeli bir söz. Ben öyle birini buldum ki Allah onu benim için yaratmış. Haşa. Bu söz batıl. Allah kimseyi kimse için yaratmaz. Allah kulları kendisine kulluk için yaratmıştır. Ama sen buldun, her şeyle aynı olduğunu zannediyorsun. Eğer her şeyle aynıysa var ya, ortada bir sorun var. Ya sen adam değilsin ya o adam değil. İki adam birbiriyle aynı düşünmez. Farklılıklar vardır. Dolayısıyla eş ararken bu manada bir denge lazım bize. Diyelim ki %70 frekansları tutturduk. Vallahi bu iyi bir rakam. %70 acayip bir rakam. %30 içinde sabredeceğiz. Başka çaremiz yok bizim. Onun da belli hassasiyeti olacak. Onun da belli bir hassasiyeti olacak. Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Allah da bizi hassasiyetlerimizin üzerinden imtihan ediyor, biliyor musunuz? Size öğrenciler üzerinden bir örnek vereyim mi? Girer bir öğrenci imtihana, çıkar. Siz de babalar belki karşılaşıyorsunuz. Sorar, der ki baba nasıl geçti imtihan? Eğer iyi geçmemişse nasıl gelir cevap talebeden? Hoca hep çalışmadığım yerden sordu. Vallahi Allah da bizi hep çalışmadığımız yerden imtihan eder. Senin zafiyetin neredeyse imtihanın da oradan gelir. Mesela sen diyelim ki temizlik delisi bir adamsın. Sana bir eş verir, senin bütün imtihanın oradan gelir. Acayip derecede misafir seven birisisin. Sana bir eş verir, hanım da misafire deli olur. Hanım başka bir şeydir, sende o yoktur. Bu böyledir. Öyle evlilik görüşmelerinde işte birkaç kezle de bu işler anlaşılmaz zaten. Öyle birkaç görüşmeyle nerede buna bakacaksın? Birkaç defa bir araya gelirsin, meşru ve helal dairede bizde flört diye bir şey yok. Evliliğe karar verirsin. Bu manada onun ölçüleri bellidir. Görüşürsün, hassasiyetlerini ortaya koyarsın. 3-4 tane şey söylersin. Bir yönüyle bugün gençlerin dediği gibi, eğer birbirinizden elektrik almışsanız da o elektriğin çarpmasından dolayı bazı şeyleri konuşmaktan da vazgeçersin. Olay böylece gelişir gider. Bir müddet sonra olayın aslı ortaya çıktığı zaman başlar imtihanlar arka arkaya dizilmeye. İşte orada meseleyi sen bu manada farklı bir biçimde değerlendirmek zorundasın. Niye bugün gençlerimizin evlilik yaşı her geçen gün artıyor? Beklentide dengesizlik var. Şu Avrupa'da bile bir düğün yapmak için, yanlışsa beni düzeltin başkanım, 30-40 bin euro lazım en az. Bir salon bile 10 bin eurodan bahsediliyor Allah aşkına. Nasıl olacak bu iş? Ya faize bulaşacak, ya başka başka şeylere bulaşacak, bunu yapacak. Ya da bu para biriksin diye bedel ödeyecek, bu manada bir şeyler ortaya koyacak. Ve her geçen gün zorlaşacak, zorlaşacak. Ondan sonra da başka şeyler ortaya çıkacak. Şimdi bizim bazı sıkıntılarımız var. Burada kendi kendimize konuşuyoruz. Adet diye, gelenek diye bazı şeyler var. Sanki yapılmasa Allah'ın emri çiğnenecekmiş gibi algılanıyor. Gençler birbirine bu manada yanlış yanlış telkinde bulunuyor. Bu manada farklı farklı şeyler söyleniyor. Özellikle kız aileleri beklentileri üst düzeyde tutuyor. Oğlan da oğlan tarafı da bazen iyi niyetli olan kız tarafının iyi niyetini suistimal ediyor. Yani bu tek taraflı değil. Böyle olduğu için de o denge bir türlü sağlanmıyor. Sağlanmadığı için de bakın olmuyor. Ne olur Müslümanlar, çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Diyelim ki bir evde 20-25 yaşında kız erkek var. Sen de o evin annesi ve babasısın. O gencin o genç yaşta şehvetinin en üst düzeyde olduğu bir zaman diliminde, haramların caddelerde, sokaklarda, ceplerde kol kanat gerdiği bir zaman diliminde, eğer bu manada bazı şeyleri el nedir putuna mahkum ediyorsan, senin ilk önce kıracağın put Lat, Uzza, Menat değil, el nedir putudur. O putu kıracaksın ki la ilahe demenin bir anlamı olsun. Sen la ilahe deyince aklına niye o put gelmiyor? El nedir putu da var. O putun yüzünden bak ocaklar batıyor. Ocaklar batıyor, evler sönüyor. Onun için bunu yapmaya

hiçbirimizin hakkı yok. Müslümanız elhamdülillah, iman ettik. O zaman iman ettiğimiz değerlere göre hareket etmek zorundayız. Beklenti adına evlilik öncesinde de evlilik sonrasında da bunu yapacaksın. Olur ki diyelim ki bazı şeyler ortaya çıkacak. Güzel güzel konuşacaksın. Sofraları suffa edineceksin. Sohbet edeceksin. Örnek göstereceksin. Beraber kitap okuyacaksınız. Öyle güzel güzel o kitaplar üzerinden mesajlar alacaksın. Bazen seyahatlara çıkacaksınız. Seyahat vahdetiyle aslında evlilikte oluşan o arızayı giderme adına gayret içerisinde olacaksın. Ama hepsini yaptın, yaptın, yaptın. Olmadı. Olmadıysa da sabredeceksin. Sabrettin, sabrettin. Sabır bir noktaya geldi. Taş çatladı. Sabır taşı çatladı. O zaman ne yapacaksın? Allah'ın en sevmediği helak, talaktır. Onu yapacaksın. Ama bunu yapana kadar bir bedel ödeyeceksin. Öyle ufacık bir şeyle bunu yaparsan eğer, Allah'ın sevmediği talakı kendin sevdiğin için aslında haddi aşmış olursun. İslam'da aslında boşanma boşanmıştır. İslam'da boşanma çok zor şartlarda devreye giren bir şeydir. Ama bugün iş değişmiş, o ayrı bir mesele. Olması gereken bu. Ama bu işin olabilmesi için en önemli şey beklenti dengesi adına bazı adımların atılmasıdır. İkincisi, hayatın alanlarında denge. Hayatta bir denge var. Kadın erkek hayatın içerisinde belli sorumlulukları var. Bu sorumluluklar üzerinde bir denge içerisinde olacaksın. Eğer erkeksen sen kadından evi geçindirmesini bekleyemezsin. Böyle bir beklentiye hakkın yok senin. Hayatın alanında Allah o görevi, o sorumluluğu sana yüklemiştir. Eğer kadınsan 8 saat 10 saat çalışan bir kocandan eve geldiği zaman da bir ev işi beklemeyeceksin. Kalkıp onu beklersen eğer sen evdeki sorumluluğunu yerine getirmemiş olursun. Ve hayatın alanları içerisinde sana yüklenen görev, misyon neyse ona aykırı davranmış olursun. Bu manada terazinin dengelerini sarsmış olursun. Sarstığın her türlü terazi dengesi de sıkıntılara sebebiyet verecektir. Dolayısıyla hayatın alanlarında böyle bir şey var. Şimdi burada ben önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bir oğlumuz, genç bir evladımız şöyle bir eş arıyor kendine. Ben öyle başka şeylere katlanacak bir adam değilim. Benim aldığım eş evini mektep ve medrese olarak edinecek. Evinde hizmetini yapacak. Evde yapacağı o işlerin yanında çocuklarıma bakacak. Ben de onun nafakasını elimden geldiğince yapacağım. Böylelikle cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmiş olacağız. Böyle bir beklentiye girmeye hakkı var mı bir delikanlının? Var. Ama bu beklentiye giren bir delikanlı 4 sene 5 sene medreselerde okumuş bir kıza gidip talip olursa 2 kez düşünmek zorundadır. Onun evlilikten anladığı bu, gitmiş tıp fakültesinde okuyan bir kıza talip olmuş. Onun evlilikten anladığı bu, gitmiş üniversitelerde okuyan bir kızımıza talip olmuş. Peki bu kıza bu kadar emek verilmiş, bu kadar bir şeyler söylenmiş, beklenilmiş. Bunca şeye rağmen sen kalkıp bu kızı eve hapsedersen, o kıza daha yazık edersin. O kızın üzerinden harcanan ümmetin emeklerine de yazık etmiş olursun. Şimdi biz israf meselesini konuştuğumuz zaman hep aklımıza mal israfı geliyor. İsrafın malda olma bahsi önemli bir bahis. Ama inanın duygular israfı da en az mal kadar önemli bir şey. Heyecan israfı da en az onun kadar önemli bir şey. Zaman israfı da en az onun kadar önemli bir şey. O halde ne aradığını iyice tespit edeceksin ki ona göre bir eş arayasın. Aradığın eşte vasıfları iyice ortaya koyduğun zaman karşılıklı bu manada belli bir mutabakat olursa
tamam ne ala, ona göre adımı atarsın. Attığın o adımla da inşallah o manada, o alanlarda sıkıntı yaşamazsın. Ama başka alanlarda yaşar mısın? Elbette ki başka alanlarda yine yaşamaya devam edersin. O işin ayrı bir boyut. Onun için hayatın alanlarında böyle bir denge. Evin alanlarında denge de böyle. Evde de sorumluluklar var. Aileye karşı da birbirinize karşı sorumluluklar var. Somut örneklerden vereyim ki iyice anlaşılsın. Şimdi bakın benim aziz ve azize kardeşlerim, söylediğim sözlere şimdi genç kızlarımız biraz daha dikkat etsinler. Özellikle eşler arasındaki huzursuzluğun en büyük sebeplerinden bir tanesi erkeğin ailesine karşı kadının tavırlarıdır. Erkeğin ailesinin üst düzey beklentileri kadının o aileye karşı farklı bir tavra girmesi evlilikleri ve evleri yıkıyor. Kadın mesela öyle istiyor ki eşim evlendi, bundan sonra artık benim babamın oğlu olsun. Bizim aileden ne varsa hep bizim evde, bizim yerde, bizimle alakalı şeylerde. Ama öyle değil ki. Allah o erkeğe, anne ve babasına, ailesine, amcasına, halasına, dayısına, teyzesine bir sorumluluk yüklemiş. Şimdi bayram olmuş, bayram ziyaretlerinde öncelik eğer aynı yerdeyse eşin yani erkeğin ailesine gitmektir. Önce ona gidilir çünkü sen bir kadın olarak bir aileye gelin geldin. O ailenin bir parçasısın. O aileye gidilir, ondan sonra da senin ailene gidilir. Sen bunda önceliği bende olsun diye başlarsan konuşmaya ve bunu huzursuzluk alanına taşırsan çatırdatırsın, sıkıntıya sokarsın o işi. Aynı şeyin bir başka boyutu daha var. Yine özellikle içimizde kaynanalar varsa benim sözlerime şimdi dikkat etsinler. Biliyorsunuz gelin kaynana savaşları Haçlı savaşları gibidir. Bitmez bir türlü. Nasıl bir şeyse ne o ondan razıdır ne o ondan razıdır. Bir türlü geline kız gibi, öz evladı gibi, kaynanalara da bu gelen benim evladım, ben de onun annesiyim bilincini uyandıramadık. Bu kadar şeye rağmen uyandıramadık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliğini Hatice anamızdan yaptı değil mi? Hatice annemizle. Hatice annemizle evliliğinin ilk yıllarında Efendimizin süt annesi Halime annemiz Mekke'ye geldi. Hatice annemiz biliyor musunuz ısrar etti. Gitmesin Halime annemiz, bizimle beraber kalsın, aynı evde kalsın, ben ona hizmet edeyim diye. Şimdi kızlarımız evlilik yaparken ilk önce neyi şart koşuyorlar? Ben senin babanla annenle aynı evde oturmam. Hadi aynı eve zaten alıştık. Aynı muhitte de oturmam. Aynı şehirde de oturmam. Niye oturmuyorsun? Niye bu iş karşılıklı bir biçimde, belli bir biçimde konuşulmaz da denge adına belli şeylere taşınmaz? Bir gelin aldığı zaman bir bey, artık o kayınbaba olmuştur, ona sorulduğu zaman senin kaç tane evladın var, o güne kadar dörtse göksünü gere gere beş evladın var demeli. Bunu söylemeli, bunu kayınbaba da söylemeli, kayınvalide de söylemeli. Ama gelin de damat da karşılıklı bir biçimde kurdukları o hukuk üzerinden anne ve baba onları bilmeli. Böyle bir hukuku anlayıp bunu tam anlamıyla ortaya koyarsak Allah'ın izniyle huzursuzlukların birçoğunun önünü alırız. Ama bunu yapmasak, bunu başka başka alanlara taşırsak inanın ki daha çok ciddi sıkıntılar görürüz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, mükellefiyetlerde denge meselesini de siz bu çerçeveden anlayın. Muhabbette dengeyi de anlayın. Sizi daha fazla yormak istemiyorum ama o ikisi için de aslında söyleyecek çok sözlerim vardı. Bu kadarıyla iktifa ediyorum. Bir hakikate dikkatlerinizi çekip sözlerimi bitireceğim. Bakara suresinin 205. ayetinde Rabbimiz çok önemli bir şey söyler bize. Yeryüzünde idareyi ele alan zalimler, zulmedenler İfsat alanını iki alandan yürüteceklerini söylüyor. Bu mucizevi bir şeydir.
Kur'an'ın Allah katından olduğuna sosyolojik anlamda da aslında bir tespittir bu. Bir iddianın ispatıdır bu. İki alanda. Ve Kur'an bu alanları sayarken önce ekinler sonra nesiller diyor.

Sad ediyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz inanın ki öyle ciddi sıkıntılar ihtiva ediyor ki. Sadece bu meseleyi siz çok hassassınız ben biliyorum. Affedersiniz, sadece mesele domuz eti yememe meselesi değil. Sadece et meselesi de değil. Şu içtiğimiz su bile şu anda sıkıntılı, biliyor musunuz? Hele şöyle bir bakın, dünyada su ticaretini kimler yapıyor ve ne maksatla yapıyor? Bu kardeşinizin niçin bunu söylediğini anlayacaksınız. Niye bu kadar son dönemlerde hastalıklar arttı? Neden özellikle kanser vakaları bu kadar hızlı bir biçimde yayılıyor içimizde? Özellikle de bunlar İslam toplumlarında. Şöyle halkı Müslüman olan İslam ülkelerini alt alta yazın, kanser oranlarını internetten ortaya koyun ve son yıllarda bunların ne kadar ciddi bir artış ortaya koyduğunu görün. Neden bu sözleri söylediğimi anlayacaksınız. Yani ekinlerimizi birileri ifsad ediyor ve birileri oradan bizi vurmaya, duygularımızı, midelerimizi, düşüncelerimizi, bedenlerimizi, her türlü hastalığa mahkum etmeye çalışıyorlar ve bunda da ciddi oranda başarı sağlıyorlar. Cihat mı istiyorsunuz? Alın size cihat. Bu alanda ortaya konulacak her türlü çaba cihattır. Ne olur cihadı artık sadece savaş meydanlarına mahkum etmekten kurtaralım. Savaş kıtaldir. Kıtal cihadın içerisinden bir cüzdür, bir parçadır. Cihad genel bir kavramdır. Allah aşkına, şimdi derdimiz var, konuşuyoruz, yine bir şey söyleyeceğim. Ben size İslam'ı anlatıyorum güya şu memlekette. Kullandığım mikrofon benim değil, başkası üretmiş, onun ürettiğini kullanıyorum. Beni çeken kamera benim değil, benim ürettiğim bir şey değil, onların üzerinden konuşuyorum. Şu anda sesimizi dünyanın dört bir tarafından kardeşlerimiz canlı olarak duyuyorlar sosyal mecralardan. Onlara da buradan selam olsun. Bunların hiçbir tanesi de bizim değil. Allah aşkına, biz ne zaman bu dünyada söz söylemeye başlayacağız? Bu iş bağırmakla, çağırmakla olmaz. Hamasetle olmaz. Öyle kahrolsun, şu kahrolsun, bu demekle kahrolmuyor. Kahredecek işler yapmamız lazım. Bu işleri de ancak bu meselelerin sorumluluğunu ciddi bir biçimde düşünerek ortaya koymamız lazım. Onun için diyorum ki zalimler bizi, ekinleri ifsad ederek ifsad ediyorlar, bunu bilelim. İkincisi, nesilleri ifsad ediyorlar. Eğer kurulmuşsa yuvalar, yuvaları yıkmaya çalışıyorlar. Farklı farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Magazinlerle, televizyonlarla, sosyal medyayla evliliği toz pembe göstermeye çalışıyorlar. Ve bizi nikahsızlığa, evsizliğe teşvik ediyorlar. Şeytanın bugün en büyük ambalajı evliliği bize kötü, öcü göstermesidir. Onun için biz Müslümanlar olarak, hatta şu çağın bütün insanları olarak iki davetle karşı karşıyayız. Bu iki davetten birini kabul edeceğiz. Şeytan bizi evsizliğe ve nikahsızlığa davet ediyor. Allah bizi evliliğe ve nikaha davet ediyor. Kimin nikahın davetine uyacaksanız varacağınız yerde belli. Şeytanın davetine uyanların varacağı yer belli. Rahman'ın davetine uyanların varacağı yer belli. Diyorum ki işte gelin, eğer evliysek ne olur evliliklerimizin kıymetini bilelim. Birbirimize salih ve saliha eşler olalım. Birbirimizin cennet vesileleri olalım. Birbirimize cennet azığı olalım. Olalım ki en azından bunu yapanlar örnek olsun, model olsun. Bu da gençlerimize teşvik olsun. Onlar da bizden daha iyi, daha güzel yuvalar bu vesileyle kurmuş olsunlar. Mevla bu manada hepimizin gücüne güç katsın. İhlasına ihlas katsın. İhsan şuuruna ihsan katsın. Evliliklerimizdeki saadetleri arttırsın. Bu alanda sabırları azalanlara sabırlar versin. İmtihanları ağır olanların imtihanlarını kolaylaştırsın. Bizi öyle bu manada birbirimize muhabbet ikliminde yaslasın ki birbirimizi farklı bir biçimde, birbirimize farklı bir biçimde taşıyacak vesileler kılsın. Bunu dedim.

0: İki tane de örnek vermesem bu dediğim anlaşılmayacak. Sahabeden biri bir evlilik yapmış. Biraz da zor bir evlilik. Duyulmuş da Medine'de. Demişler ki arkadaşları, ya boşa gitsin bu kadını, sana dünyayı zindan etmiş. Demiş ki ya boşayacağım boşamasını ama ben tanıdım bu kadını. Boşarsam gider başka birinin başına bela olur. En azından ben katlanayım da başkası bundan zarar görmesin diyor. Ve dayanıyor, katlanıyor. Bu da bir ufuktur. Bir müddet geçiyor, o hanım sahabi ki o da başımızın tacıdır, vefat ediyor. Vefat edince gidiyor o erkek sahabi, eşi yani, kabrinin başında duruyor. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol diyor. Diyorlar ki ya sen ne yapıyorsun? Zaten öldü gitti, boş ol. Boşanma gerçekleşti. Böyle diyeyim ki cennette gelip başıma bela olmasın diyor. Ne kadar yakmışsa canını, böyle bir şey söylüyor. Bir tarafta bu var, bir tarafta da şu var şimdi. Ebu Derda'nın son anları, ümmetin hakimi radıyallahu anhu. O anlarda hanımı Ümmü Derda da başucunda. Ben senden razıyım diyor Ebu Derda. Ne olur hakkını bana helal et. O da helal olsun diyor, gözyaşları sel oluyor. Diyor ki sen gerçekten benden razı mısın? Ebu Derda Ümmü Derda'ya soruyor. Vallahi razıyım diyor. O zaman gel bir şeyi anlaşalım. Benden sonra evlenmeye hakkın var. Ama evlenme, cennette Allah yine bizi birbirimize buluştursun. Tamam diyor, söz veriyor. Böylelikle vefat ediyor Ebu Derda. O anlarda Ümmü Derda da ellerini açıyor. Şöyle de bir dua ediyor. Allah'ım diyor. Bu dünyada Ebu Derda beni senden istedi, sen nasip ettin, evlendi. Ben de cennette Ebu Derda'yı senden istiyorum, sen onu bana nasip et, bizi cennette buluştur. Öyle de var, öyle de var. Allah ikincisine inşallah bizleri vardırsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini bir dua niyetiyle sizlere veriyorum, sizden de o duayı bekliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
8: Radyo Hedef, FM 91.8.
10: İnsanlar arasına karış, fenalıkları önle, insanları birbirine yaklaştır ve tek olan Hakk'a ulaştır. Sakın ilmine güvenme. dünyaya aldanma ve nefsine uyma. Aşk ile yan, şevk ile kalk. Peşinden gelenler ne olursa olsun onları iyi gözet.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu.

0: Alo.
1: Affedersiniz, Doğan Pınar Bey'in evi mi?
0: Evet.
1: Şey, bir yanlışlık olmasın. Psikolog doktor Doğan Pınar değil mi?
0: Evet, psikolog doktor Doğan Pınar.
1: Bağışlayın beyefendi, sizi rahatsız ediyorum.
0: Rica ederim. Buyurun, ne istiyorsunuz benden?
1: Genç ve behbat bir kadınım. Bazı ricalarımı söylemek için sizi arıyorum. Bilmem beni dinlemek lütfunda bulunur musunuz?
0: Fakat siz kimsiniz? Tanıyamadım hanımefendi.
1: Tanımazsınız. Ancak sizden istediğim yardımı beni tanımadan da yapabilirsiniz.
0: Ne gibi bir yardım istiyorsunuz benden?
1: Çok basit. Benim için biraz zaman ayırmanızı istiyorum sizden.
0: Nasıl zaman ayırayım hanımefendi? Lütfen daha açık konuşun.
1: Kendimi öldürmek istiyorum doktor bey. Bunun için de...
0: Ne dediniz? Yani intihar mı edeceksiniz?
1: Evet. Neden şaşırdınız öyle?
0: Şaşırılmayacak gibi değil ki. Neyse. Peki sebep ne?
1: Kocam beni arkadaşlarından birinin karısıyla aldatıyor.

0: Ben de bu ihanete dayanamayıp canıma kıymak istiyorum.
1: Ha, demek kocanızın ihaneti sizi üzdü.
0: Evet öyle. Neticede benim de bir gururum onurum var.
1: Peki benden ne istiyorsunuz?
0: Doğrusu ben de tam olarak bilemiyorum ama bir psikiyatri olarak size müracaat etmeyi düşündüm.
1: Peki niye ben? Bu ülkede tek psikiyatrist ben değilim ki. Yüzlerce var. Neden onlardan biri değil de beni aradınız?
0: Çünkü sizi televizyondaki konuşmalarınızdan tanıyorum.
1: Ah, şimdi anladım.
0: Sesiniz öyle güzel ve etkileyici ki konuşurken insanları rahatlatıyorsunuz. Ayrıca da çok yakışıklı bir erkeksiniz.
1: Bir dakika, bir dakika. Beni yardıma ihtiyacınız olduğu için mi aradınız? Yoksa televizyondaki görüntülerimden hoşlandığınız için mi?
0: Rica ederim beyefendi. Sanırım beni hafif meşrep bir kadın zannettim.
1: Ay, estağfurullah. Böyle bir şey aklıma bile getirmedim.
0: Ama hakkınız var. İhtimal bu hadiseyi bahane yaparak sizinle görüşmek isteyenle alette aynı bir kadın telakki ediyorsunuz beni. Halbuki inanın bana, ben namuslu bir kadınım.
1: Sakin olun efendim.
0: Düşünün doktor bey. Daha şimdiye kadar kocamı müşkül vaziyete sokacak hiçbir harekette bulunmadım. Fakat bütün bunlara rağmen en yakın arkadaşımla gece gündüz beraber bulunduğum bir kadınla beni aldatıyor. Göz göre göre böyle bir şeye katlanamayacağımı anladım ve sonunda ölmeye karar verdim.
1: Şey ama yine de ölüm bu işe çare olmaz.
0: Haklısınız, ben de öyle düşündüm ve size müracaat etmeye karar verdim. Belki siz beni bu fikrimden caydırırsınız diye düşündüm.
1: Tabii elimden geleni yaparım. Netice itibariyle yardım isteyen bir hastasınız.
0: Neden kocam böyle yapıyor? Ben aslında eline yüzüne bakılır güzel bir kadınım. Erkekler hep böyle mi oluyor? Söylesenize, siz de çapkın bir erkek misiniz?
1: Hayır efendim, ne münasebet.
0: Ne bileyim, gençsiniz, bekarsınız, yakışıklısınız, zenginsiniz.
1: Her neyse, konumuz bu değil hanımefendi. Siz benim özel hayatımla ilgilenmeyi bırakın da sorularıma cevap verin.
0: Benden ne öğrenmek istiyorsunuz?
1: Kaç yaşındasınız?
0: 22.
1: 22 mi?
0: Evet. Sizce kocamın beni aldatması için yaşım çok mu büyük?
1: Yok hayır, henüz çok gençsiniz.
0: O halde beni tedavi edeceksiniz değil mi? Yoksa intihar etmem için beni kendimle baş başa mı bırakacaksınız?
1: Hayır, hayır hanımefendi. Asıl olan sabırla mücadele ederek huzura, mutluluğa kavuşmak.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Tabii muayenehanemi biliyorsunuz. Gelirseniz...
0: Hayır, hayır olmaz. Sizi muayenehanenize gelemem.
1: Peki neden?
0: Bağışlayın, muayenehanenize gelemem. Bu beni daha da hasta yapar.
1: İyi ama sizi başka türlü nasıl tedavi edebilirim ki?
0: Evime gelebilirsiniz.
1: Ne? Evinize mi?
0: Evet.
1: Peki kocanız evde değil mi? Yani onun yanında dertlerinizi, sıkıntılarınızı rahatça anlatabilecek misiniz?
0: Kocam bu akşam İzmir'e gidiyor.
1: Ya, hani kocanız bu akşam sizi bir arkadaşınızla aldatacaktı?
0: İyi ya işte. Kocam o kadını da İzmir'e beraberinde götürüyor.
1: Ha. Peki, muhakkak bu akşam gideceğini biliyor musunuz?
0: Evet, biliyorum. Ama yine de emin olmak için bu akşam onu takip edeceğim. Kadınla birlikte gittiğine emin olursam sizi yine arayacağım.
1: Galiba bu kadın gerçekten hasta.
0: Alo doktor bey?
1: Alo, sizi dinliyorum. Yani beni tekrar ne diye arayacaksınız?
0: Aldatıldığıma kanaat getirip getirmediğimi bildirmek için tabii. Eğer kocamın yanında o kadını görürsem aldatıldığıma kesin olarak emin olacağım.
1: O zaman da benden evinize gelmemi isteyeceksiniz öyle mi?
0: Evet.
1: Bakın hanımefendi, böyle bile olsa size gelmekle bir çare olacağımı sanmıyorum. Bu biraz zaman işi. Nasıl ifade edeyim? Yani gece vakti sizin tek başınıza evinizde olduğunuz bir sırada benim oraya gelmem... Ya, olmaz, böyle olmaz.
0: O zaman intihar edin diyorsunuz öyle mi? Anlaşılan söylediklerime inanmadınız. Ben kocamı bir kadınla görürsem kendimi kaybediyorum. Ne yaptığımı bilemiyorum. Kıskançlık damarlarımın içinde, hücrelerimde dolaşıyor. Belki benim yaptığım anormal bir şey ama elimde değil. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir ümidinsiz kaldınız. Zor anımda bana iki laf eder, güzel konuşmalarıyla beni teselli eder diye düşünmüştüm.
1: Dinleyin hanımefendi.
0: Eğer yarın intihar haberimi gazetelerde okursanız bilin ki bu sizin benim masum isteğime karşılık vermeyişinizden olacaktır.
1: Peki peki. Telefonunuzu bekleyeceğim.
0: Sahi mi? 6'dan sonra ararım. Artık müsaadenizle telefonu kapatmak istiyorum.
1: Durun durun bir dakika. İsminiz neydi sizin? Nerede oturuyorsunuz? Daha bunları söylemediniz.
0: Ah bağışlayın. Ay, ismim kimin karısı olduğumu söyleyemem. Belki de içimi kemiren kuşku gerçekleşmeyecek. O zaman size de ihtiyacım kalmaz.
1: Peki öyle olsun.
0: Allah'a ısmarladık.
1: Güle güle hanımefendi.
2: Demek şimdi sen telefon bekliyorsun ha doktor?
1: Evet Sacit.
2: Daha çok beklersin öyleyse.
1: Niçin?
2: Ya niçin olacak? Bu bir muzipliktir de onun için. Birkaç hanım oturup seninle şaka etmek istemişlerdir. İşlerinden tanımadığın birisi de seninle konuşmuştur.
1: Olabilir.
2: Olabilir değil, muhakkak böyle. Aksi takdirde kadın hakikaten canına kıymayı düşünüyorsa seni evine davet edeceğine buraya gelirdi.
1: Öyle söyleme. Bu tip hastaların ne zaman ne yapacağı belli olmaz. Nadir de olsa...

0: Bu tip hastalara rastlıyorum. Hah, telefon. Muhakkak odur.
1: Nereden biliyorsun? Belki de başka biridir.
0: Sanmam. 6'dan sonra arayacağım demişti. Alo.
2: Merhaba, benim.
0: Hah, siz.
2: Evet, benim.
0: O, Sacit. O kadın. Ne yaptınız bakalım? Ne oldu? Kocanızın sizi aldattığına kesin kanaat getirdiniz mi?
2: Evet. Lütfen rica ederim. Bana hiçbir şey sormayın ve hemen buraya gelin. Çok çok kötü durumdayım.
0: Tamam, sakin olun. Adresinizi söyleyin.
2: Şişli'ye geleceksiniz. Bakkal Sokak Muhtar Bey apartmanının o 3.
0: Ha, işte. Meçhul kadının evi şu olmalı. Muhtar Bey apartmanı No 3.

0: Buyurun girin Doğan Bey.
1: Telefonla görüştüğüm kadın siz misiniz hanımefendi?
0: Evet, lütfen girin.
1: Peki.
0: Buyurun oturun.
1: Siz niye ayakta duruyorsunuz? Otursanıza.
0: Şey, affedersiniz, biraz heyecanlıyım da.
1: Sakinleşmeye bakın. Rahat olun lütfen.
0: Peki. Evet, söyleyin bakalım. Ben aldatılacak kadar çirkin bir kadın mıyım?
1: Tam tersi, çok güzelsiniz.
0: Ama yine de kocam beni aldatıyor işte. Ben gururlu bir kadınım. Bu şekilde yaşamaya artık tahammülüm kalmadı. Buna bir son vermeyi, hayata veda etmeyi düşünüyordum ki sizi televizyonda gördüm.
1: Bakın, bu çözüm değil. Aklınızdan ölüm kelimesini çıkarsın. İçinde bulunduğunuz ruhi durumu anlıyorum ama bunlar geçecek, korkmayın. Sizi tedavi edeceğim ve eskisinden daha iyi olacaksınız.
0: Nasıl yapar bunu bana, nasıl? Benim gibi genç ve güzel bir kadının üstüne nasıl başka bir gül koklar? Düşündükçe kahroluyorum. Söylesenize, ben sizin karınız olsaydım beni aldatır mıydınız?
1: Asla. Siz bir eşi mutlu edebilecek her şeye sahip görünüyorsunuz.
0: Kim bilir şimdi siz beni ne fena ne düşük bir kadın olarak düşünüyorsunuz.
1: Boş kuruntular yapmayın hanımefendi, ben doktorum. Neden sizi öyle bir kadın olarak göreyim ki?
0: Sizi evime davet ettim ya. Kocam da yok burada.
1: Rahat olun lütfen. Ben burada bir doktor olarak bulunuyorum.
0: Ben böyle biri değildim doktor bey. İnanın gayet sakin, güler yüzlü bir insandım. Ama bu hale gelmeme sebep kocamdır. Dünyanın en kötü adamıdır o. Ne hakkı vardı beni aldatmaya, öyle değil mi? Söyleyin doktor bey. Yüzüme bakılmayacak, iğrenilecek bir kadın mıyım ben?
1: Aman efendim, söyledim ya, fevkalade güzel bir kadınsınız siz. Sahi kaç yıllık evlisiniz?
0: 6.
1: Oh, pek genç evlenmişsiniz. Birbirinizi severek mi evlendiniz?
0: Pek öyle denemez ama kocama bütün masumiyetimle bağlandım. Fakat o beni daima aldattı. İnanın ben zannettiğiniz kadar kötü bir kadın değilim Doğan Bey.
1: İnanıyorum size. Önce biraz sakin olun. Muayene de edeceğim sizi. Yalnız sakin olun lütfen.
0: Peki.
1: Adınız ne?
0: Müşgen.
1: Evet Müşgen Hanım. Söyleyin bakalım. Kocanız en son sizi ne zaman aldatmaya başladı?
0: Bir dakika. Size içecek bir şey ikram edeyim doktor bey.

0: Doktor içini uyku ilacı karıştırılmış meyve suyuyla uyuttum. Birazdan başına neler geleceğini bilse böyle horlayabilir miydi acaba? Ay, Zafer de nerede kaldı? Bu saatlerde geleceğini söylemişti. Hah, işte geldi.
1: Bu tarafta.
2: Burada mı? Yatak odasına polis bey. Mutlaka oradadırlar.
0: Buyurun. Şimdi sıra bende. Doğan Bey. Doğan Bey kalkın hadi, sabah oldu.
3: Başım. Aman Allah'ım, ne oluyor? Benim bu yatakta işim ne? Yoksa geceyi burada mı geçirdim?
2: Yatak odasına polis bey, mutlaka oradadırlar.
3: Ne oluyor Müjgan Hanım, bu sesler de ne?
0: Mahvolduk. Bu kocaman sesi, çabuk giyinin, çabuk.
3: Giyineyim mi? Pantolonum yok. Kim soydu beni?
2: İşte buradalar. Bakın ikisi de yarı çıplak, gördünüz mü? Vaziyeti gördünüz mü polis beyler? Bu kadın benim karım. Adam da zan parası.
4: Evet, her ikisi de suçüstü bu durumda.
3: Bir dakika, bir yanlışlık olacak. Ben, bakın.
2: Şimdi lütfen lazım geldiği şekilde bir zabıt varakası tanzim etmenizi rica ediyorum sizden.
4: Tamam, biz salona geçiyoruz. Tutanağı orada hazırlayacağız.
5: Geçelim, gel bakalım şimdi geçelim.
3: Allah aşkına ne oluyor burada? Ne tutanağı, ne zaptı?
2: Kim olduğunu bilmiyorum beyefendi ama ben medeni bir insanım. Gırtlağına sarılacak değilim elbet senin. Aramızdaki hesabı burada değil. Suçüstü mahkemesinde göreceğiz. Sana gelince rezil karı. Kocanı aldatmanın ne demek olduğunu 2 saat sonra hapishanenin demir kapılarından içeri girdiğin zaman öğreneceksin. Hadi giyinin şimdi, ben dışarıda bekliyorum.
3: Olacak şey değil, rezil oldum. Hala olanlara inanamıyorum, rüyada gibiyim. Söyler misiniz, benim yarı çıplak sizin yatağınızda ne işim var?
0: Gece beni uyutmak isterken uyudunuz, ben de sizi yatağıma yatırdım, mesele bu.
3: Benimle şaka yapıyorsunuz herhalde. Ben geceleri bile zor uyuyan bir insanım, nasıl uyurum? Bu komployu siz yaptınız.
0: Ne komplosu doktor bey?
3: Bunu kocanla birlikte yaptın hem de. Söyleyin hadi, bana komplo kurdunuz öyle değil mi? Planınızın arasında kocanızın polislerle eve baskın yapacağını ve beni böyle don gömlek yakalayacaklarından haberiniz vardı değil mi?
0: Giyinin hadi doktor bey, dışarıda polisler bizi bekliyor.
3: Beni uyutmak için de dün gece ikram ettiğiniz meyve suyunun içine uyku ilacı koymuştunuz.
0: Evet.
3: Ya ama neden?
0: Acele etmeyin, birazdan anlarsınız. Hele giyinin bir kere siz.
3: Bu ne soğukkanlılık hanımefendi. Bu ne umursamazlık böyle. Başımıza gelen bu müthiş felaketin azameti sizi ürkütmüyor bile.
0: Hayır, ürkütmüyor.
3: Ya ama kocanızın bu polis baskınıyla yalnız ben değil, siz de suçlu duruma düştünüz.
0: Umurumda bile değil.
3: Mahvettiniz beni. İstikbalimi, şerefimi, mesleğimi mahvettiniz. Niçin yaptınız bunu? Beni bu büyük felakete neden sürüklediniz? Neden?
0: Kendinizi bu kadar üzmeyin doktor bey. Her işin bir çözümü vardır.
3: Dalga geçmeyin aşifte kadın. Polisler kapının önünde beklerken ne çözümü olacak ki?
0: Psikolog olarak bunu bilmemenize çok şaşırdım doğrusu.
3: Şimdi elimden bir kaza çıkacak.
0: Durun sakin olun. Kocam bizi affedebilir.
3: Ne? Ne demek kocam bizi affedebilir? Karısını polislerle bastıracak kadar şuurunu kaybeden bir adam böyle bir manzara karşısında nasıl affeder bizi? Yoksa siz kocanız beni aldattı diyerek beni buraya çağırmıştınız. Halbuki kocanız... Siz
0: durun,
3: kocanızı...
0: Durun, kendinizi fazla yormayın. Önce kocamı çağırayım da.
3: Rezil kadın. Kocanızla görüşülecek zaman mı şimdi? Adamı büsbütün çıldırtmak mı istiyorsunuz?
0: Bilakis. Onu makul bir hale getirmeye çalışarak bu işten kurtulmanın çaresini bulmaya gayret ediyorum.
3: Nasıl olacak bu?
0: Kocam parayı çok sever doktor bey. Çağırayım da görüşün.
3: Vay canına. Düşündüğüm gibi şimdi anlamaya başladım. Demek bunlar...
0: Gel Zafer, doktor beyle görüş.
2: Olur hayatım. Memur beyler, beni biraz bekler misiniz lütfen?
4: Tamam ama fazla uzun sürmesin. Karakolda işimiz var.
2: Tamam. Müjgan, beyefendiyle miktar üzerinde mutabık kaldınız mı?
0: Hayır.
3: Neler oluyor? Ne miktarı, ne mutabıkı?
2: Sizden büyük bir miktar talep edecek değiliz beyefendi. Ne münasip verirseniz onu kabule razıyız.
3: Ne dediniz? Yani bana şantaj mı yapıyorsunuz?
2: Ne yaparsınız? Hayat çok zor. Sizden istediğimiz yardım şüphesiz ki mali vaziyetinize tesir edecek kadar mühim bir şey olmayacaktır. Allah daha fazla versin, gözümüz yok canım. Zengin bir adam olduğunuzu biliyoruz. Onun için...
0: Yeter artık Zafer. İsteyeceğini iste, bıktım bu işten.
2: Bakın Doğan Bey, hadisenin sulh ile kapanması hem bizim hem de sizin için daha iyi olur. Eğer anlaşırsak polislere davadan vazgeçtiğimi söyle.
3: Sus be adam, sus! Ne istiyorsun onu söyle. Sinirlerim harap oldu. Evet. İnsanlığımdan, erkek olduğumdan utanıyorum.
2: Tamam efendim, öyle bağırmayın. Bu gibi şeyler hiddet ve şiddetle halledilemez değil mi? Kapı önünde bekleyen polisler duyacak olursa her şey mahvolur. Sonra maazallah düşünün, bu işin cezası 6 aydan başlar.
3: Sana ne istiyorsun diyorum, onu söyle.
2: Büyük bir şey değil Doğan Bey. 5 milyar yeter.
3: Ne? 5 milyar mı?
2: Evet, istediğin parayı verecek misiniz yoksa sizi polise teslim edeyim mi?
3: Yağma üzerinde 200 milyon lira var.
5: Zararı yok efendim. Kalan miktar için bir çek yazarsınız, olur biter.
3: Asla asla. Sana çek vereceğime hayatımın sonuna kadar hapiste yatmayı tercih ederim.
5: Siz bilirsiniz, karar sizin. Ama müsaade buyurursanız Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesini cebimde taşıdığım kanun kitabından size bir defa okuyayım. Evet. Zina eden zevce ve onunla zina yapan adam hakkında 3 aydan 30 aya kadar hapis cezası verilir.
3: Yeter, kes.
5: Madde demek istiyor ki bir adam kocası olduğunu bildiği bir kadınla münasebette bulunursa 3 aydan 30 aya kadar hapsolunur. Fakat hapsolunması için kocanın dava etmesi lazımdır. Bu hak kocanındır. Dava etmezse yahut davadan vazgeçerse takibata devam olunmaz.
3: Ve siz de kanunun kocaya verdiği bu hakkı bana 5 milyar lira karşılığında satmak istiyorsunuz, öyle mi?
5: Kabul ederseniz ne ala, etmezseniz şimdi polislere suçüstü mahkemesine gider, orada hakime anlatırsınız derdinizi. Karar vermeniz için bir iki dakikanız var. Ya istediğim parayı verirsiniz ya da zina suçundan hapse girersiniz.
3: Rezil herif. İnsan soymak, hırsızlık etmek için başka çare bulamadın mı? Ölüden kefen çalar gibi kanundan ahlak, fazilet çalıyorsun. Meğer sen ne habis ne korkunç yaratılışlı bir ahlak hırsızıymışsın.
5: Hey, sakin ol.
3: İğrenç mahluk. Şu uğursuz hayatını sürdürmek için karını alet etmeye utanmıyor musun?
5: Yeter artık. Parayı veriyor musun, vermiyor musun?
3: Tamam, veriyorum.

0: Ama daha önce bana davandan vazgeçtiğine dair bir yazı vereceksin. Ondan sonra da paranı vereceğim.
1: Anlaşıldı. Böyle bir şey isteyeceğinizi bildiğim için önceden hazırlatmıştım. Evet. Buyurun yazayım.
0: Anlaşılan bu işin ilk kurbanı ben değilmişim. Ne yazdığını oku.
1: Peki. Karımla münasebette bulunduğu tespit edilen psikolog doktor Doğan Pınar aleyhine dava hakkımdan sarfı nazar ile takibata devamdan feragat eylediğimi beyan ederim. Hı? Yeter mi bu kadar beyefendi?
0: Doğrusu karı koca sizleri tebrik etmek lazım. Son derece düzgün, sistemli çalışıyorsunuz.
1: Evet, ben kağıdı verdim. Siz de lütfen parayı verin.
0: Alın. 200 milyon. Gerisine çek yazacağım. Kaleminiz var mı?
1: Ya elbette. Her zaman yanımda taşırım. Buyurun. Aa, hamile diye yazın lütfen. Miktar 4 milyar 800 milyon.
0: Kapa çeneni. Al bakalım. Soyunculuğun her çeşidini bilirdim de böyle polis nezaretinde kanuna uygun yapılanına ilk defa şahit oluyorum.
1: Ne yaparsınız, enflasyon. Geçim sıkıntısı insana her şeyi yaptırıyor.
0: Yeter. Hadi şimdi git ve şu polisleri evinden yolla.
1: Tabii.
0: Size gelince Müjgan Hanım. Doğrusu meyve suyunun içine uyku ilacı karıştırarak beni uyutup böyle bir tuzağa düşürdüğünüz için tebrik ederim sizi.
2: İnanın mecbur kaldım.
0: İnsan ne kadar da aç kalsa yine de doğru bir yola dönmek çaresini bulabilir. Yaşamak için kendine başka bir meslek seç. İnsan kendini satmadan da bu kadar alçalmadan da yaşayabilir.
1: Evet. Polisleri yolladım efendim.
0: Sana gelince iğrenç herif. Gitmeden önce sana benden bir hatıra bırakmak istiyorum. Al bakalım.
1: Ah!
0: Bu yumruk aklına geldikçe beni anarsın. İşte böyle Sacit. Dahi yani olduğu kadar iğrenç bir komploya kurban gittim dostum.
3: O olmuş. İyi olmuş Doğan. Nasıl, avukat sözü dinlemez misin ha? Sana o kadar söyledim gitme. Hastaysa o buraya gelsin demiştim.
0: Sus Allah aşkına ya. Zaten canım sıkılıyor. Üstelik sen de...
3: Lakin bravo doğrusun. İnsan her şeyi düşünür ama ceza kanunuyla adam soymak kimsenin aklına gelmezdi.
0: Ödediğim paraya yanmıyorum Sacit. Beni asıl yıkan Müjgan gibi bir kadının adi bir soyguncu olması. Hala öylesine güzel ve masum tavırlı bir kadının böyle iğrenç bir şey yaptığına inanamıyorum.
3: Dışarıdan gören de seni kadına tutulmuş sanacak.
0: Sen dalga geçiyorsun ama inan bana bu kadın başka, bambaşka bir şeydi. Çok ama çok güzel bir kadındı o Sacit.
3: Anladık. Güzel, masum ve soyguncu. Tamam mı doktor?
0: Hayır. O kadının iri siyah gözlerinin parlayışında, o ağlayışta, o safiyane duruşunda bir soyguncu sahtekarlığı yoktu.
3: Ya sen ne garip adamsın be Doğan. Kadın seni akıl almaz iğrenç bir tertiple soyuyor. Sen hala onun için neler söylüyorsun? Karının mesleği bu. Kim bilir senin gibi kaç kişiyi dışı melek gibi görünüp şeytanca soymuştur.
0: Hayır. Sen ne dersen de onun bu iğrenç hayata zorla sürüklendiğine inanıyorum.
3: Doktor, biliyor musun? Esas sana bir psikiyatrist bulsak çok iyi olacak.
0: Ne var Esma?
2: Genç bir hanım geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş.
0: Genç bir hanım mı? Kim peki, tanıyor musun geleni?
2: Hayır, daha önce hiç görmedim. Şık ve çok güzel bir kadın.
0: Buyursun, al içeri, gelsin bakalım kimmiş.
2: Peki efendim.
0: Pek merak ettim. Bu saatte haber vermeden kim gelebilir ki?
2: İyi akşamlar.
0: Ne? Siz? Müjgan. Siz ha?
2: Evet, benim Doğan Bey.
0: Ne işin var benim evimde? Çaldığın para kafi gelmedi mi? Bu sefer de burada mı soyacaksın beni?
2: Bakın ben...
0: Hadi çabuk dışarı. Çık dışarı. Defol git evimden.
2: Durun bir dakika, beni dinleyin Doğan
0: Bey. Çıkacak mısın yoksa şimdi polise telefon edeyim mi?
2: Doğan Bey bakın bir an beni dinleyin ne olur. Ağlıyorum. 3 günden beri dünyanın en büyük acısı içimde kıvranarak ağlıyorum. Bir dakika olsun beni dinlemeye tahammül edin. Oturmayacağım, derhal gideceğim.
0: Doğru söyle. Kocan şimdi karakola polis almaya gitti değil mi? Karım aşığının evindedir. Beni aldatıyor diye tekrar bir baskın. Tekrar bir soygunculuk yapacaksınız değil mi? Fakat bu sefer beceremeyeceksiniz. Şimdi hemen polisi arıyorum.
2: Durun yapmayın. Yalvarırım yapmayın.
0: Alo, polis santralı.
2: Kapatın şu telefonu. Buraya sizi soymaya gelmedim.
0: Peki neden geldiniz? Ne istiyorsunuz benden?
2: Ben geçen gün sizden şantaj yoluyla aldığım parayı geri getirdim. İşte 5 milyar, buyurun.
0: Bana bu parayı vermeye mi geldiniz yani?
2: Evet.
0: Ama neden?
2: Bugüne kadar soyduğum zavallıların sayısını bilmiyorum. 5 seneden beri türlü türlü tuzaklarla hatırı hayal...

0: hale gelmeyen vasıtalarla sizin gibi iyi niyetli insanları sürekli soydum. Sürekli çaldım. Görüyorsunuz işte, saklamıyorum, itiraf ediyorum. Çünkü alışmıştım bu hayata.
1: Peki bütün bu kötü hareketlerinizden dolayı hiç acı, pişmanlık duymadınız mı?
0: Duydum ama sadece iki kere. İlki bu işi ilk defa yaptığımda.
1: İkincisi?
0: O da sizin evinizden çıkarken yüzüme tükürür gibi söylediğiniz o laflardan sonra. Emin olun ki bu iki büyük acı, iki büyük azap olarak sürekli içimde yaşayacak.
1: Kocanız buraya geldiğinizi biliyor mu?
0: Hayır, o adam benim kocam değil. Kağıt üzerinde evli görünen bu kirli işteki ortağım. Paranızı dün gece o adamı sarhoş edip sızdırdıktan sonra cebinden çalıp getirdim. Niçin getirdim biliyor musunuz?
1: Niçin?
0: Çünkü sizden hoşlandım. Hayatımda ilk defa bir erkekten. Neyse. Aslında mesleğimde kurbanlarımdan hoşlanmak gibi bir lüksüm yoktur ama benim de duygularım var. Beni kötü bir kadın olarak hatırlamamanız için paranızı getirdim. Hoşçakalın.
1: Durun, durun, nereye gidiyorsunuz?
0: Eğer bir gün hatırınıza gelirsem ve bir gün beni düşünmek imkanını bulabilirseniz, zannettiğim kadar fena bir kadın değilmiş diye fısıldarsanız, zavallı bir kadının sevgi duyan kalbinin acısını bir parçacık olsun dindirmiş olursunuz. Allah'a ısmarladık Doğan Bey. Sabah gazetelerinizi getirdim Doğan Bey. Buyurun.
1: Teşekkürler, gidebilirsin.
0: Peki efendim.
1: Bakalım gazetelerde neler var. Her zamanki gibi siyaset ve cinayet. Dün gece Şişli'de feci bir cinayet işlendi. Müjgan Saçar adlı kadın birlikte yaşadığı sevgilisini tabanca ile öldürdü. Katil olaydan sonra polise teslim olmuştur. Aman Allah'ım. Bu Müjgan ortağıyla bir olup bana şantaj yaparak paramı soyan kadın değil mi? Ay, evet evet o. İyi ama ortağını öldürmüş. Yapılan tahkikata göre cinayetin henüz hüviyeti tespit edilemeyen meçhul bir erkek yüzünden işlendiği tespit edilmiştir. Aman Allah'ım. Sözün ettikleri bu meçhul erkek de benim. Allah'tan kim olduğumu öğrenememiş gazeteciler. Ah, telefon. Sakın polis olmasın. Alo.
2: Doğan, ben avukat Sacit.
1: Sacit sen misin?
2: Bugünkü gazeteleri gördün mü?
1: Ha, gördüm dostum. Ben de seni arayacaktım. Hemen buraya gelsene.
2: Tamam. Tamam, geliyorum.
1: Müjgan'ın kocasını, yani ortağını öldürmesi ne diyorsun Sacit?
3: Ne diyeyim? Müthiş kadınmış seninki. Adamı gık demeden öldürüvermiş.
1: Kadın adım vermemiş ama polis tahkikat sonucu kadının evinde basıldığımı tespit edecektir.
3: O gece baskın yapan polisler seni tanıdı mı dersin?
1: Sanmıyorum.
3: Neyse. Sen yine de her ihtimale karşı renk vermemeye çalış. Eğer öyle bir şey olursa kesinlikle bilmemezlikten geleceksin. Kadını ilk görüyormuş gibi davranacaksın. Yoksa rezil kepaze olur, bütün istikbalini mahvedersin.
1: Ya böyle diyorsun da susmak doğru bir hareket olacak mı? Baksana ne yazıyorlar. Dostunu sevdiği adama fenalık yapmaması için öldürmüş diyorlar.
3: Ne derlerse desinler. Sana ne canım?
1: Korkuyorum Sacit.
3: Neden korkuyorsun?
1: Bilmiyorum ama içimde tarifsiz bir endişe var.
3: Hadi hadi. Sen kendi işine bak. El alemin sürtüğü için bir dakika bile canını üzmeye değmez. Hem dur bakalım. Netice anlaşılmadı ki daha. Senin için mi işledi bu cinayeti yoksa başka bir sebepten mi öldürdü? Hele bir mahkeme başlasın, o zaman öğreneceğiz. Sen delirmişsin doktor. Bu mahkemeye gelmekle kendini tehlikeye attığının farkında mısın?
1: Kadını görüyor musun Sacit?
3: Hangi kadın?
1: Hangi kadın olacak canım? Müjgan işte. Oh, ne kadar güzel, ne kadar masum bir yüzü var.
3: Anlamıyorum seni doktor.
1: Galiba bu kadına aşık oluyor.
3: Sesin çıkmıyor ama ne düşündüğünü tahmin edebiliyorum.
1: Sacit, kalıbımı basarım ki senin cinledin var.
3: Ya saçmalama doktor. O bir katil. Soğukkanlılıkla kocasını öldüren bir katil o. İşte. İşte mahkeme reisi yerini aldı. Dava şimdi başlayacak.
1: Çok merak ediyorum. Acaba cinayet sebebi olarak ne itirafta bulunacak?
4: Sanık Müjgan Saçar. Cinayetin hemen ardından eve gelen polisler seni elinde tabancayla bulmuşlar. Onlara kocanı öldürdüğünü söylemişsin. Doğru mu bu?
0: Evet doğru. Ben öldürdüm hakim bey.
4: İddianameye göre kocanı sevdiğin adama kötülük yapmasını önlemek için öldürmüşsün. Peki buna ne diyorsun?
0: Hayır hakim bey, ortada böyle bir sebep mevcut değildir.
4: Madem öyle, neden öldürdün kocanı?
0: Çünkü ben onu öldürmeseydim o beni öldürecekti de onun için.
4: O seni ne?

0: Neden öldürecekti peki?
1: Kavga etmiştik. Bir gece evvel cebinden bir miktar para almıştım. Onu geriye istedi, vermedim, kızdı.
0: Demek senden kendisinden aldığı parayı istedi. Peki sonra ne oldu?
1: Üzerime atıldı, beni dövmeye başladı. Saçlarımı parmaklarının arasına geçirmiş, çekiyor ve bir yandan da gırtlağımı sıkıyordu. Nasıl oldu bilmiyorum. O sırada tabancasının arka cebinden yere düştüğünü gördüm. Hemen tabancayı yerden alarak tetiği çektim. Ondan sonrasını hatırlamıyorum.
0: Yani sen daha evvelden öldürmeye karar vermiş değildin, öyle mi?
1: Evet efendim.
0: Fakat savcılık makamı öyle demiyor. İddianameye göre sen kocanı taammüden, yani önceden tasarlayıp planlayarak öldürmüşsün.
1: Yalan! Böyle bir şey hatırımdan bile geçmedi. Hem niçin önceden onu öldürmek isteyeyim ki?
2: Söz almak istiyorum reis bey.
0: Buyurun avukat bey.
2: Savcılık makamının iddiaları asılsızdır. Şimdi karşınızda duran, gözyaşı dökerek ağlayan müvekkilim, eğer evvelden kocasını öldürmeye karar vermiş olsaydı, elbette ki bunun için bir çare düşünür, hadiseyi gizler, yerini zamanlı tayin eder ve ölüm aletinde tedarikine çalışırdı. Halbuki cinayet boğuşma esnasında maktule ait olduğu belirlenen tabanca ile işlenmiştir. Eğer bu tabanca o sırada düşmemiş olsaydı, şimdi huzurunuzda bulunacak mazlum bu kadın değil, onu öldüren kocası olacaktı. Bu nedenle mahkemenizden davanın nefs-i müdafaa hudutları dahilinde ele alınmasını arz ve talep ediyorum.
0: Söz sırası savcılık makamında. Buyurun, sizi dinliyoruz.
3: Reis bey, karşınızda duran bu kadın ahlaken tamamıyla çürümüş, fazilet hislerinden büsbütün mahrum kalmış dejenere bir mahluktur. Kocası onu bir hafta evvel yabancı bir erkekle kendi evinde yakalamış ve bunu polis marifetiyle suçüstü yaparak tespit ettirmiştir. Bu hadise bize ayrıca suçlunun ahlaken ne kadar düşük biri olduğunu göstermektedir. Bu kadın kocasını sevdiği adama fenalık yapmasın diye öldürmüştür. Çünkü kocası kadının dostunu tanımış bulunuyordu. Ondan bir gün intikam almak arzusuna düşecekti. Bu cani kadın buna mani olmak istedi ve bu cinayeti planlayarak dostunu kendi tabancasıyla öldürdü.
1: Hayır, doğru değil bu. Tabanca benim değil, Zafer'indi.
0: Susun. Söz sırası verilmeden konuşmayın. Devam edin.
3: Sanık Müjgan Saçar, kocası Zafer Saçar'ı daha evvel öldürmeye karar vermiş ve tabancayı hazırlamıştı. Zavallı adam o gece başına gelecek akıbetten tamamıyla bir haber evine gelip şöyle bir koltuğuna yerleştikten sonra karşınızda gözleri yaşlarla dolu melek saflığındaki bu kadın çantasının içinde sakladığı kocasına ait tabancayı çıkartarak ateşlemiştir.
2: Madem öyle, müvekkilimin boğazındaki parmak izlerini kim yaptı? Hangi parmaklar, hangi tırnaklar oydu bu kan çukurlarının öyleyse? Öldürdüğü dostu mu yattığı yerden ayağa kalkarak parmaklarını kadının boynuna geçirdi?
4: Susun! Susun diyorum!
0: Devam edin avukat bey.
2: Bu vakada müvekkilim nefsini müdafaa etmek mecburiyetinde kaldı reis bey.
0: Sanık Müjgan Saçar, iddia makamı sizin kocanızı daha evvelden tasarlayarak öldürdüğünüzde ısrar ediyor. Ne diyeceksiniz?
1: Size demin söyledim. Ben onu önceden öldürmeyi aklıma bile getirmemiştim. Kavga ettik, boğazıma sarıldı, beni boğacaktı. Ben de o sırada elimin ucuna gelen tabancayı alarak ateşledim. Olay böyle oldu.
0: Diyelim ki cinayeti o an için kavga ederken işlediniz. Kavganızın sebebi neydi peki?
1: Söyledim ya, cebinden para almıştım, onu geri istemişti.
0: Peki para kimindi? Sizin miydi, kocanızın mıydı?
1: Ne benimdi ne de kocamın, bir başkasının da bu para.
0: Ne demek bir başkasınındı? Borç mu almıştınız?
1: Hayır, tehdit ederek birinden almıştık.
0: Tehdit ederek mi? Kimden peki?
1: Günahı olmayan bir adamdan. Zafer'le birlikte bir adamı tehdit ederek elinden 5 milyar lirasını almıştık. Ben sonradan bu yaptığım hareketten pişmanlık duyarak kocamın haberi olmadan cebinden parayı alıp sahibine iade ettim. O da farkına varınca netice anlattığım gibi oldu efendim.
0: Peki 5 milyarını aldığınız o adam kimdi?
1: Bir doktordu ama adını söyleyemem hakim bey.
0: Neden?
1: Çünkü bu kirli hadiseyi onun ismini karıştırmak istemiyorum.
0: Ama yine de ismini söylemek zorundasınız. Söylememekte ısrar ederseniz bu size pahalıya mal olur.
1: Ne olursa olsun söylemek istemiyorum.
0: Demek iddianıza göre cinayete bu haksız yere alınan para sebep oldu, öyle mi?
1: Evet.
0: Oysa iddia makamı sizin bu cinayeti işlemenize o suçüstü gecesinde yakalanan dostunun sebep olduğunu ileri sürüyor.
1: Dediğim gibi hakim bey, o adam benim dostum değildi. Sadece parasını almak için tuzağa düşürdüğümüz suçsuz biriydi.
0: Kocanızın suçüstü yaptığı adamla bu dediğin adam aynı kişi mi?
1: Evet hakim bey, aynı kişi.
0: Kızım, şu söyleyeceklerini açık açık söyle. Bıktım bu esrarengiz ifadelerinden senin ama.
1: Anlatayım hakim bey. Annemi ve babamı kaybettiğimde 18 yaşında yapayalnız...

0: Yalnız bir insandım. Uzaktan akraba olan bir aile bana evlenmek üzere bir adam buldu. Namuslu, kibar, tüccardır deyince yüzünü bile görmeden hemen kabul ettim. Ama güvendiğim bu adam kısa zamanda da gerçek yüzünü ortaya koydu.
1: O adam öldürdüğün Zafer isimli adam mı?
0: Evet hakim bey. Ahlaktan, insanlıktan, faziletten nasibi olmayan müthiş bir adamdı. Beni en kısa zamanda kendine benzetti. Kelimenin tam manasıyla iğrenç, namussuz bir hayat yaşamaya başlamıştım. Poker masalarından paralar çalarak, arkadaş olduğumuz evli kadınların kocalarını kandırarak, baskınlar yaparak, tehditler savurarak sürekli çalıyor, sürekli bir başkasından namussuzca alınan paralarla geçiniyorduk.
1: Yani bu şekilde şantaj yapıyordunuz.
0: Evet hakim bey. Son kurbanımız olan o doktoru da aynı yolla soyup 5 milyarını almıştık. Bir vesileyle doktoru bunalım geçiriyorum diye eve çağırdım. İçtiği meyve suyunun içine uyku ilacı koyarak uyuttuktan sonra soyarak yatağıma yatırdım. Ardından da Zafer polislerle eve baskın yaptı.
1: Peki sonra ne oldu?
0: Zafer doktora 5 milyar verdiği takdirde davasından vazgeçeceğini söyledi. Vermezse zina suçundan hapse gireceğini söyleyince zavallı parayı ödedi.
1: Bu usulü daha evvelden başkalarına da tatbik etmiş miydiniz?
0: Evet, ayrı ayrı yerlerde çok defa aynı şeyi yapmıştık.
1: Peki ne oldu da siz şantaj yoluyla aldığınız parayı götürüp iade ettiniz?
0: O gün ve o gece hayatımda ilk defa dünyanın en büyük acısını çekmeye başladım. Nasıl oldu, ne yaptı bilmiyorum. Doktor üzerimde derin bir tesir bırakmıştı. Yüreğim müthiş bir pişmanlık hissiyle yanıyordu. Kendimden, insanlığımdan, yaşayışımdan iğreniyordum. Bir anda karar verdim. Bu parayı kocamın cebinden çalıp tekrar ona iade edecek ve artık ne olursa olsun bu çirkin hayattan kesinlikle uzaklaşacaktım. Nitekim dediğimi yaptım. Parayı kocamdan gizlice alıp doktorun evine giderek ona iade ettim.
1: Sonra?
0: Tekrar eve döndüm ama Zafer işi anladı ve parayı istedi. Sahibine verdiğimi söylediğim zaman üzerime atılarak önce seni sonra onu öldüreceğim diye parmaklarını boğazıma geçirdi. Sonrasını biliyorsunuz. İşte bütün olay bundan ibaret hakim bey.
1: Peki hadisenin bu şekilde cereyan ettiğini bize ne suretle ispat edebilirsiniz?
0: Sadece yemin edebilirim. En mukaddes değerlerimin üzerine yemin edebilirim.
1: Sadece yeminle olmaz. Hiç olmazsa o doktorun ismini söyle. Onu çağırıp bir kere de onu dinleyelim kızım.
0: Yok olmaz, istemiyorum. Onun ismini bu hadiseye karıştırmak istemiyorum.
1: İyi de kızım, ispat etmeden olmaz.
0: İspat edeyim etmeyeyim, ben size doğruyu söyledim. Siz artık nasıl arzu ederseniz öyle karar verin. Benim için hepsi eşit.
1: Kızım sen galiba hadisenin vehamiyetini hala idrak edemiyorsun. İddia makamı taammüden işlenmiş bir katilin faili olarak karşımıza getirmiş bulunuyor seni. Bu fiilin cezası nedir biliyor musun?
0: Hayır.
1: İdam. Eğer bu iddian doğruysa, hakikaten vaka bu şekilde cereyan etmişse dava lehine sonuçlanabilir. Bu yüzden o doktorun adını ver de çağıralım. Anlattıklarının doğruluğunu bir de ondan dinleyelim.
0: Hayır, ismini vermeyeceğim bu adamın size. Ne isterseniz onu yapın.
1: Pekala. İddia makamı ne diyor bu işe?
2: Sanık doğru söylemiyor reis bey. Bizce sırf vaziyeti kurtarmak için böyle bir hikaye uydurdu.
3: Konuşabilir miyim reis bey?
1: Buyurun avukat bey.
3: Reis bey, müvekkilimin huzurunuzda anlattığı olayların doğruluk derecesinin araştırılmasını talep ediyorum.
1: Neyi nasıl araştıracağız? Müvekkiliniz öyle bir hadise ileri sürüyor ki bunun isimsiz bir de kahramanı var. O kahramanı da yalnız müvekkiliniz biliyor ama ısrarla adını vermiyor. Bir kere daha soruyorum sanığa. Bu adamın ismini söylememekte ısrar edecek misin hanım?
0: Evet, ısrar edeceğim.
4: Durun. Durun bir dakika.
1: Ne var? Kimsiniz? Ne istiyorsunuz?
4: Sözü edilen doktor benim.
1: Demek siz o suç üstüne maruz kalan ve bilhare şantajla alınan parası geri verilen doktorsunuz, öyle mi?
4: Evet efendim.
1: İsminiz nedir peki?
4: Doğan Pınar, psikiyatrist doktor.
1: Sanık sandalyesinde oturan şu kadın kocasını taammüden öldürmekten yargılanıyor. Bu hadise hakkında ne biliyorsanız bize anlatın lütfen.
4: Anlatayım reis bey. Bir gün muayenehanemde çalışırken bir telefon geldi. İşte böyle hakim bey. Bu hadise ve bu kadın hakkında bildiklerim bundan ibarettir.
1: Peki. Sen sanık Müjgan Saçar, şahidin ifadesine ekleyeceğin bir şey var mı?
0: Hayır hakim bey. Zafer'i ben öldürdüm. Ceza neyse çekmeye hazırım.
1: İddia makamı şahide bir şey soracak mı?
2: Evet reis bey. Maktul Zafer'den kendisine verdiği para karşısında davasından feragat ettiğine dair bir senet aldığını söyledi. Bu senet hala kendisine...

0: de duruyor mu?
1: Senet sizde mi Doğan Bey?
2: Evet, ben de reis bey. Yanımda. İşte, buyurun.
1: Evet, teşekkür ederim. Hmm, evet. Evet. Bu senet ifade ettiğiniz tarzda hazırlanmış. Gereği düşünüldü. Sanık Müjgan Saçar'ın Türk Ceza Kanunu'nun 452. maddesi mucibince 5 sene müddetle hapsedilmesine ittifakla ve kabili temyiz olmak üzere karar verilmiştir.
3: Umarım ne yaptığının farkındasındır Doğan.
2: Ne demek istiyorsun Sacit?
3: Yel değirmenine saldıran Don Kişot gibi kendini ortaya attın. Geleceğini, mesleğini tehlikeye atarak katil kadına sahip çıktın. Yarın gazetelerin baş sayfasında yer alacaksın. Kim bilir neler yazacaklar hakkında.
2: Ne yazacakları umurumda bile değil Sacit. Ben sadece gerekli olanı yaptım.
3: O bu işten 5 yılda sıyrılarak kurtuldu. Peki sen onu idamdan kurtararak ne kazandın? Söyler misin?
2: Ben kazanç peşinde değilim dostum. Sadece o talihsiz, zavallı kadının benim yüzümden idam edilmesine engel oldum, o kadar.
4: Beş yıl sonra.
5: İhsan Efendi.
6: Buyurun müdür bey.
5: Bugün cezasını bitiren 8 numaralı koğuştaki kadın mahkum Müjgan Saçar'ın tahliye evrakını hazırladın mı?
6: Hazırladım müdür bey. İmza filan bütün muamele tamam efendim.
5: Peki kendisine tebliğ ettiniz mi bugün çıkacağını?
6: Ettik müdür bey de. Yalnız koğuş gardiyanı dün gece sabaha kadar kadının uyumadığını devamlı şekilde beni niçin çıkarıyorsunuz, nereye gideceğim, kime gideceğim diye ağladığını söylüyordu efendim.
5: Vah vah vah. Kimsesi yok muymuş kadının?
6: Galiba yokmuş efendim.
5: Peki her ay ona para gönderen adam nesi oluyormuş?
6: Bilmiyorum efendim. Para biliyorsunuz postayla geliyordu. Kağıtta daima Ahmet isminde bir imza görünüyordu efendim.
5: Ya işte bu Ahmet denen kimse, ona gitsin kadın.
6: Ama kadın bu adamı tanımıyormuş ki efendim.
5: Allah Allah, nasıl tanımaz yahu? Kendisine para gönderen adamı tanımaz mı insan?
6: Efendim bu Müjgan denen kadın da aldığı bu paraları bütün diğer mahkumların ihtiyaçlarını temin için sarf etti efendim bu zamana kadar.
5: Çok iyi biri desene.
6: Evet.
5: Neyse. Hadi gidin getirin de serbest bırakalım artık. Saat 10'u geçiyor.
6: Tabii efendim.
5: Girin.
7: Beni emretmişsiniz müdür bey.
5: Müjgan Hanım. Bu dakikadan itibaren artık serbestsiniz. Siz de diğer vatandaşlarımız gibi hür bir insansınız. Buyurun. Gidebilirsiniz.
7: Hayır müdür bey, gitmeyeceğim.
5: Ama kızım.
7: Gitmek istemiyorum, ne olur beni çıkartmayın.
5: İyi ama neden?
7: Gidecek yerim, sığınacak tek mekanım yok. Yalvarırım müdür bey, acıyın bana, tekrar düşeceğim. Tekrar bir avuç çamur gibi kaldırımların üzerinde kalacağım. Bırakın beni şurada bir köşede son nefesimi verinceye kadar büzülüp kalayım. Bir hizmetçi gibi çalışayım, bir esir gibi mahkumlara su taşıyayım. Ne olur beni sokağa atmayın, sonra büsbütün yazık olacak bana.
5: Bak kızım, seni anlıyorum. Ne yazık ki seni burada bir dakika bile daha fazla tutmak yetkisine sahip değilim.
7: İyi ama siz bana hürriyet değil, yeniden acı ve sefalet veriyorsunuz.
5: Keşke senin için elimden bir şey gelseydi yavrucuğum. Ne yazık ki buradan gitmek zorundasın. Allah yardımcın olsun.

0: Şimdi ne yapacağım? Nereye gideceğim? Nerede yatıp kalkacağım? Şu önümde uzanan yol beni nereye götürecek?
1: Müjgan Hanım.
0: Bu seslenen de kim? Aman Allah'ım. Doğan Bey'miş. Gidin. Gidin, peşimi bırakın ne olur.
1: Durun, kaçmayın benden.
0: Bırakın beni Doğan Bey, lütfen bırakın. Bırakın da gideyim.
2: Nereye gideceksiniz Müjgan Hanım?
0: Nereye gideceğimi bilmiyorum. Rüzgarlar nereye atarsa, sular nereye götürürse oraya gideceğim.
2: Kendinize bilinmezlik dünyasında yer aramayın. Benimle gelin lütfen.
0: Ne? Sizinle mi geleyim?
2: Evet, benimle. Evime.
0: Evinize mi? Fakat ne yapacağım evinizde?
2: Benimle beraber yaşamak için. Hayatıma ortak olmak için.
0: Yalvarırım, benimle alay etmeyin. Daha 5 dakika bile olmadı hapishaneden çıkalı. 5 senedir gece gündüz gözyaşı döktüm. Bütün bir ömür, bütün bir gençlik gömdüm oraya. Merhamet edin biraz ne olur. Benimle alay etmeyin.
2: Hayır, alay etmiyorum Müjgan Hanım.

0: Sizinle evlenmek, sizi mutlu etmek istiyorum. Bütün gayem, arzum bundan ibaret.
1: Yalvarırım Doğan Bey, tekrar ediyorum. Benimle eğlenmeyin, günahtır, çok günahtır, acıyın bana.
0: Hayır, sizinle eğlenmiyorum. Çünkü siz eğlence mevzu olacak bir insan değilsiniz. Siz ancak mesut olmaya layık bir kadınsınız.
1: Hayır, hayır, hayır, mümkün değil bu, inanmıyorum size.
0: Yemin ederim ki doğru söylüyorum. Siz kötü bir insan değilsiniz Müjgan Hanım. Sizi hain bir tesadüf, dalından kopartılıp çamura atılmış bir yaprak gibi senelerden beri oradan oraya sürükleyip götürmüş. Size itimat ediyorum. İnanıyorum ve onun için evime götürmek istiyorum sizi.
1: Hayır. Hayır, bu olamaz. Böyle bir saadete sahip olmaya hakkım yok benim. Sizi bu iğrenç varlığımla lekelemek istemem. Unutuyor musunuz ki ben bir sürtük, ben bir cinayet mahkumuyum. Ben sizin temiz mukaddes varlığınız içine giremem. Buna layık değilim. Bırakın beni.
0: Hayır, hayır, hayır Müjgan Hanım, sizi bırakmayacağım. Çünkü gidecek bir yerinizin olmadığını biliyorum. Hem insana geçmişiyle değil, son bulunduğu duruma göre muamele etmek lazımdır. Ve en önemlisi de sizi seviyorum.
1: Ama bu nasıl olur?
0: Sus, konuşma artık. Başka bir itirazı duymak istemiyorum. Şimdi yürü önümden bakalım. Dur dur, bavulunu alayım. Araban biraz ileride. Ver şunu. Şöyle.
1: Allah'ım. Allah'ım, ne kadar merhamet sahibisin Allah'ım. Onca kirliliğime, onca yüzük aralığıma rağmen dualarımı kabul ettin. Ve beni hayalimden dahi geçiremediğim saadetlerin içine bıraktın.

0: Baskın adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te vakti muhabbete bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
6: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
0: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyiliköncüleri.org.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği.

0: Kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Zorunlu yayın.
2: Radyo Hedef.
3: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
4: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

0: Değerli dinleyenler, kıymetli dostlar, yeni bir İrfan Mektebi programında sizlerle birlikteyiz. Bu hafta kıymetli dinleyenler sizlere Asay-ı Musa mecmuasından 8. meseleyi, zamanımız el verirse 9. meseleyi izah etmeye gayret edeceğiz. Daha sonrasında da yine Asay-ı Musa ile bir müddet devam etmeyi, Asay-ı Musa'yı da inşallah tamamlamayı düşünüyoruz. Bundan önceki muhtelif meselelerde 24 saatten 1 saati namaza sarf etmenin ehemmiyetini izah etmiştik. Yine ikinci meselede ölümün ya idamı ebedi veyahut iman vesikasıyla bir terhis tezkeresi olmasını anlatmaya çalışmıştık. Üçüncüsünde dalalet ile hidayetin, yani küfürde, sapkınlıkta, Allah'ı inkarda olmakla Allah'a imanın bu dünyada verdiği neticeler üzerinde durmuştuk. Dördüncü meselede ahireti kazanmak veya gayip etmek davasının harb-ı umumiden daha büyük bir dava olduğunu her bir insan için anlatmıştık. Yine beşinci meselede gençliği iffetle hayırlara sarf etmenin, hayır yolunda harcamanın gerekliliği üzerinde durmuş. Altıncı meselede her bir ilmin, her bir fennin kendi diliyle, kendi lisanıyla, anlatımıyla Allah'ı tanıttırdığı, Cenab-ı Hakk'ı bildirdiğini izah etmiştik. Yine yedinci meselede Rabbimizin ve mukaddes isimlerinin ahiret hayatına, öldükten sonra dirilmeye dair delillerini görmüştük. Bugün 8. meselede yine ahirete iman etmenin dünya ve ahiret saadetine, mutluluğuna sebep olduğunu, medar olduğunu ve faydalarını göreceğiz inşallah. Öldükten sonra dirilmenin, haşr-ı cismaninin kısaca da olsa bir izahını yapacağız. Daha sonra cehenneme dair iki nükte var. Onları izah edip vaktimiz olursa da 9. meseleyle devam edeceğiz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akıbetü lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimatihi. Ala Resulina salavat. 8. meselenin bir hulasası. 7. meselede haşrı

birçok makamattan soracaktık. Öldükten sonra dirilmeyi, haşrolma dediğimiz, yeniden Allah-u Teala'nın bizleri bidayette, yani başlangıçta olduğu gibi, bizleri yoktan var ettiği gibi, öldükten sonra da tekrardan bizi dirilteceğini pek çok kısımlardan, makamattan soracaktık. Fakat Halık'ımızın isimleriyle verdiği cevap, Cenab-ı Hakk'ın isimlerini, o isimlerinin haşrı nasıl gerektirdiğini, Allah-u Teala'nın isimlerinin öldükten sonra yeniden dirilmemizin nasıl olacağını bize göstermesiyle, o isimlerin verdiği cevaplar o derece kuvvetli yakin ve kanaat verdi ki, daha başka sorgulara ihtiyaç bırakmadığından orada kısa kestik. Yani Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin her birisi tecellileriyle, cilveleriyle haşrı ve ahireti bizlere izah ve ispat ediyordu. Onun için oradan aldığımız kuvvetli yakîn ile, kesin bir bilgiyle, inanmakla, kanaatla, imanla artık daha makamlardan sormaya gerek kalmadığından kısa kestik. Şimdi bu meselede ahirete imanın hem ahiret mutluluğuna, saadetine, hem dünyanın saadetine dair temin ettiği faydeler ve neticelerinden %1'i hülasa edilecek. Burada bu 8. meselede, başta da izah ettiğimiz gibi değerli dinleyenler, insanın, bu dünyaya imtihan için gönderilmiş olan insanın, bu dünya o kendisi için bir kışla olan, bir misafirhane yahut bir ticaretgah olan insanın yeniden dirilmesiyle ilgili mevzuda, o hususa, yani ahirete iman etmenin dünyada da ahirette de saadete, mutluluklara vesile olduğunu izah edecek burada. Özet olarak bunun yüzlerce delili var ama o yüzden belki bir kısa hülasası burada anlatılacak. Kur'an-ı Kerim'de değerli dinleyenler, dikkat ettiğimiz zaman en başta gelen iman hakikati Allah-u Teala'ya iman olduğu gibi, hemen arkasından âmentü billah ve bil yevmil âhir, yani Allah'a ve ahiret gününe inanmak anlatılır. Pek çok hatalarımızın, eksiklerimizin, günahlarımızın belki sebebi ahirete olan imanımızın, belki izan ve yakin dediğimiz kuvvetli ve kesin bir şekilde ahirete inanmak ve orada olacak cennet cehennem gibi neticeler verecek, sorgu suali bize hatırlatacak, yaptığımız her bir şeyden hesaba çekileceğimiz inancının ve şimdi burada izah edeceği, dünyada da ahirette de bizim mutluluğumuza sebep olacağının maalesef gözden kaçırılmasıdır. Kalbimizde tam yerleşememesidir. Elbette müminler olarak hepimiz Allah'a ve ahiret gününe inanıyoruz. İmanın diğer rükünlerine de inanıyoruz. Zaten bir tanesine insan inanmasa küfre girer. Bir fark şudur ki, sıkıntı oradadır ki, iman ettik demekle kurtulacağınızı mı zannediyorsunuz ayet-i kerimesi muvacihesinde? Biz Allah'a ve ahirete inandığımızı elbette kabul ediyoruz, inanıyoruz, söylüyoruz ama gereklerini yerine getirmede, yani imanın İslamiyet'e dönüşmesinde, yani o inancımızın gereği olan İslamiyet'i yapmada zaaflarımız oluyor. Dolayısıyla bilirsek ki ahirete iman etmek hem ahirette ebedi hayatımızı kurtaracak, hem bu dünyada da faydeler verecek, günahlardan uzak durur, Allah-u Teala'nın istediği tarzda ahirete hazırlanırız. İşte burada bunu da nazara veriyor. Diyor ki, saadet-i ukreviyeye, yani ahirete ait mutluluğa ve saadet-i dünyeviyeye medardır ahiret inancı. İşte ahirete inanmanın oraya ait ebedi mutluluğu şudur ki, o kısım ki, Kur'an-ı Mucizel Beyan'ın izahatı daha hiçbir beyana ihtiyaç bırakmamış. Çünkü Kur'an-ı Kerim gayet teferruatıyla ahireti, ahiret hayatını, oradaki cennet hayatını

inananların, iman edenlerin, amel edenlerin ihlasla orada nasıl nimetlerle karşılaşacaklarını, işte altlarından ırmaklar akan cennetlerle, hurilerle, yenilenen, tazelenen meyvelerle, Cenab-ı Hakk'ın rü'yetini görmek gibi nimetlerle bizlere kesin bir şekilde izah ediyor. Onu ona havale ederiz. Yani ahirete inanmanın ahiretteki ebedi hayattaki cennetteki karşılığını, oradaki mutluluğunu görmek istiyorsanız, anlamak istiyorsanız Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini görün, okuyun, anlayın yeter diyor. Ve saadet-i dünyeviye ait kısmının izah cihetini, peki dünyaya ait nasıl mutluluk veriyor ahirete inanmak? Dünyada nasıl saadetlere medar oluyor? O kısmını, o cihetini Risale-i Nur'a bırakıp yalnız kısa bir hulasa ile, bir özetle insanın hayatı şahsiye ve hayatı içtimaiyesine ait yüzer neticelerinden 3-4 tanesini beyan ederiz. Dünyaya bakan cihetleri de yine ahirete bakan cihetleriyle nasıl insanı mesut ettiğine dair yönleriyle Risale-i Nur'da pek çok eserde geniş geniş izah edilmiş. Özellikle 10. söz haşır bahsinde ve 28. söz cennete dair hususta gayet güzel anlatılıyor. Dünya ve ahiret, saadet ve faydaları. Burada ne anlatılacak? Burada ahirete iman ediyorsa bir insan, bir toplum, bir kavim, bir millet, onların hem o cemiyet hayatlarına, toplum hayatlarına bakan hem de her bir kimsenin şahsi hayatına dair ona müteveccih pek çok saadetlerini, pek çok neticelerini cem eden, toplayan 3-4 tanesini burada izah edecek. Evet, o faydelerden birinci faydesi. İnsan sair hayvanata muhalif olarak hanesiyle alakadar olduğu müsüllü, dünya ile alakadardır. Ve ekaribiyle münasebettar olduğu gibi nev-i beşer ile de ciddi ve fıtri münasebettar ve dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi bir dar-ı ebedide bekasını aşık derecesinde arzuluyor. Ve midesinin gıda ihtiyacını temine çalıştığı gibi bir dar-ı ebedide bekasını aşık derecesinde arzuladığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları, gıdaları, akıl ve kalp ve ruh ve insaniyet mideleri için tedarik etmeye fıtraten muhtaçtır ve mecburdur. Onun için çabalar. Demek ki değerli dinleyenler, insan diğer hayvanlar gibi değil, geçmişle ve gelecekle alakası var. Kainatta ne varsa maddi, manevi insanla alakadardır. Çünkü insan kainatın bir çekirdeğidir. Pek çok sohbetimizde bu kısmı Risale-i Nur'dan sizlere izah etmiştik. İşte insan tüm kainatla alakadardır. Kendi eviyle nasıl ilgiliyse koskoca dünya ile de kendi hanesiyle alakadar olduğu gibi alakadar olur. Kendi akrabalarıyla, ekarip dediği akrabalardır. Bir münasebeti, ilişkisi bulunduğu gibi bütün insanlık ile de nev-i beşer denilen insan cinsiyle de hem ciddi hem de fıtri olarak, yani yaratılış itibariyle bir münasebeti vardır. Yine dünyada muvakkat bekasını arzuladığı gibi ölmek istemez hiç kimse, daimi kalmak ister. Aynı şekilde bir dar-ı ebedi de, ebedi bir yerde de kendi bekasını adeta aşk derecesinde arzular. Yine insan midesinin gıda ihtiyacını temine çalıştığı gibi dünya kadar geniş, belki ebede kadar uzanan sofraları ve gıdaları da akıl midesi için, bir mide gibi düşünürseniz, kalp midesi için, ruh midesi için, yani ruhunun da kalbinin de aklının da ihtiyacı var. Bütün onunla ve insaniyet midesi için tedarik etmeye fıtraten mecburdur insan. Bunlar aynı zamanda insanın diğer mahlukattan farkını da ortaya koyuyor. Bir hayvan gibi olmadığını, insanın bir cansız gibi, bir bitki gibi olmadığını gösteriyor. Çünkü insan akıl, kalp, ruh gibi manevi latifelerle teçhiz edildiği gibi

mide, göz, kulak, vücut gibi dünya ile alakadar cihet itibariyle de ve onların hissiyatıyla da donatılmıştır. Dolayısıyla bütün bunların ihtiyaçlarını temin etmeye mecburdur. Nasıl ki midesinin gıda ihtiyacını düşünüyor, temin etmeye mecburdur. Yemezse ölecek. Aklı da, ruhu da, kalbi de, insaniyeti de eğer beslenmezse bir şekilde onları da beslemeye mecburdur. Onlar da manen ölür. Bütün bunları temin için insan çabalar ve öyle arzuları ve istekleri var ki ebedi saadetten başka hiçbir şey onları tatmin etmiyor. İnsanda fıtraten maddi manevi pek çok cihazatla donatıldığı için her bir cihaz zatının yani aza ve organlarının gözden, kulaktan, mideden tut, ruhundan, kalbinden, insaniyetine kadar her birisinin ihtiyaçları var ve bunları temin etmeye mecbur. Bunun için çabalar. Yine bütün bunlar itibariyle öyle arzuları var ki insanın ve öyle matlabları var ki yani istekleri ebedi saadet dışında bu dünyada ona ne verirseniz veriniz onu tatmin etmez. Ancak ahiretle tatmin olur. Hatta 10. sözde işaret edildiği gibi bir zaman küçüklüğümde hayalimden sordum. Sana 1 milyon sene ömür ve dünya saltanatı verilmesini. Fakat sonunda Adem'e ve hiçliğe düşmesini mi istersin? Yoksa baki ve fakat adi ve meşakkatli bir vücut mu istersin dedim. Baktım, ikincisini arzulayıp birincisinden ah çekti. Cehennem de olsa beka isterim dedi. Her insan için böyledir değerli dinleyenler. İnsan fıtraten ebediyeti ister. Dünyada 1000 sene de kalsa, 1 milyon sene de kalsa, eğer sonunda ölecekse onu istemez. Sıkıntılı da olsa, meşakkatli de olsa, hatta cehennem bile olsa ebedi yaşamayı insan arzu eder. Fıtratı bunu gerektiriyor. İşte mahiyeti insaniye dediğimiz insanın maddi manevi vücudu, oluşumu yani bütünü bir hizmetkarı olan kuvve-i hayaliyeyi, hayal duygusu insanın bir hizmetkarıdır. İşte insanın mahiyeti, hizmetkarı olan o hayal duygusunu bu dünya lezzetleri ile tatmin etmiyor, edemiyor. Elbette gayet cami, her şeyi toplayıp içine alacak kapsamlı olan mahiyeti insaniye ancak ebediyetle ve fıtratla tatmin olabiliyor. O halde ebediyetle fıtraten yaratılış itibariyle o sonsuzlukla bekayla insan sonsuz derecede alakadardır. İşte bu hadsiz arzulara ve sonsuz emellere bağlı olan ve sermayesi bir cüz'i cüz'i ihtiyari olan fakr-ı mutlak bir insana şunu demek istiyor yani değerli dinleyenler. İnsan bu kadar kainatın her şeyiyle alakalı maddi manevi cihazlarla donatılmış, ebed haricinde hiçbir şeye razı olmayan bir mahiyete sahip ama elinde hiçbir şey yok. Gayet aciz ve zayıf. Hadsiz arzuları, hadsiz emelleri var ama sermayesi ancak çok küçük bir cüz-i ihtiyaridir. Sonsuz bir fakirlik içindedir insan hiçbir şeye kendi kendine malik ve sahip olamaz. İşte böyle bir insana ahirete iman ne derece kuvvetli ve kafi ve vafi bir hazine ve bir medar-ı saadet ve lezzet ve bir medar-ı istimdat ve merci ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı bir medar-ı teselli olduğu öyle bir meyve ve öyle bir faidedir ki onu kazanmak yolunda dünya hayatını feda etse yine ucuzdur. İşte insan sonsuz arzu, sonsuz isteklere fıtraten sahip ama elinde olan sadece bir cüz-i ihtiyari. Kainattaki her şeyle alakadar midesiyle alakadar olduğu gibi kalbi, ruhu,

insaniyeti itibariyle de kainatla alakadar, kendi hanesiyle de alakalı dünyayla da, kendi şahsıyla da ilgili tüm dünya insanlığıyla da. Dolayısıyla insan ebediyeti isteyen her şeyle münasebetdar, sonsuz emelleri, arzuları olan ama bunun karşısında elinde hiçbir şey olmayan sonsuz fakirlik içinde birisi ve ebedi yaşamak istiyor. Sonsuzluğu arzuluyor. Bekada daimiliği bekliyor. Ne temin edecek buna onu? O bekayı, o saadeti ancak ve ancak ahiret hayatı verebilir. İşte ahirete iman bu dünyada da insanı böyle mutlu kılar. İnsana yeterli gelir, kafi ve vafi olur. Onun için bir hazinedir ahirete iman etmek. Yoksa pek çok insan bu dünyada manevi tatmini bulamadığı için, ahireti bu dünyada aradığı için, sonsuz saadeti arzulayıp bulamadığından dolayı maddeten ne kadar rahat içinde olursa olsun ya eğlence ve sefahatlarla, günahlarla akıl hissini iptal ediyor, düşünmesini durduruyor, ahireti düşünmüyor. Çünkü her gün görüyor ki zevale gidiyor yahut da intiharlara sürükleniyor. O halde insan için ahirete iman etmek, ona yeterli, bütün bu arzularını, mutluluklarını yerine getirecek, isteklerine cevap verecek, ebedi saadeti ona verecek olan ahirete iman, onun için hem kafi hem vafi yeterli bir hazinedir. Son derece kuvvetli bir ilaçtır onun için. Saadet ve lezzete sebeptir ve bir medar-ı istimdat ve mercidir. Yani müracaat edeceği yerdir her bir arzu ve matlubunun ebedileşmesi için. Bu fani vücudunu bakileştirmesi için başvuracağı, yardım dileyeceği bir yerdir ahirete iman. Çok şükür ki elhamdülillah Cenab-ı Hak ahireti bize vaat etmiş, ahiret hayatından bahsetmiş. İman edeceğimiz şeylerin içinde ahiret de var ve yine bizim için. Ve dünyanın hadsiz gamlarına karşı da pek çok keder, gam, haksızlık, zulüm görürsünüz bu dünyada. Pek çoğuna da gücünüz yetmez. Ahiret bunun içinde size bir medarı tesellidir. Mahkeme-i Kübra'yı, haklının haksızdan ayırt edileceği, mazlumun zalimden hakkını alacağı, hak edenin hak ettiği yere gideceği, ceza hak edenin de cezasını göreceği yer, bir medarı teselli, teselliye sebep, medar olan bir yer. İşte bir medarı teselli olduğu öyle bir meyve ve öyle bir faydedir ki dünya itibariyle onu kazanmak yolunda. Dünya hayatını eğer insan feda etse yine de ahiret hayatına göre ucuz kalır. Çünkü geçici dünyayı kaybeder ama ebedi ahireti kazanır. Evet değerli dinleyenler, ahirete imanın dünya itibariyle birinci faydası bu şekildeydi. Kıymetli dinleyenler, kaldığımız yerden devam ediyoruz programımıza. İkincisiyle devam ediyoruz inşallah. İkinci meyve ve hayat-ı şahsiyeye bakan bir faydası. İnsanın şahsi hayatına bakan ikinci bir faydası. Ahirete iman etmenin bu dünyadaki faydelerinden. Üçüncü meselede izah edilen ve gençlik rehberinde bir haşiye olarak çok ehemmiyetli bir neticedir. Evet, her insanın her zaman düşündüğü en ehemmiyetli endişesi mezaristana giren kendi dostları ve akrabaları gibi. O idam haneye girmek keyfiyetidir. Bir tek dostu için ruhunu feda eden o biçare insanın binler, belki milyonlar ve milyarlar dostları ebedi bir müfarekat, ayrılık içinde idam olduklarını tevehhüm edip cehennem azabından beter bir elem o düşünmek ucundan göründüğü vakit ahirete iman geldi, gözünü açtırdı ve perdeyi kaldırdı. Bak dedi, o da imanla baktı. Cennet lezzetinden haber veren bir lezzeti ruhaniyeyi, o dostları ebedi ölümlerden ve çürümelerden kurtulup, onu da bir nurani alemde mesrurane sevinçle bekliyorlar vaziyetinde müşahede.

şehadesiyle aldı o müjdeyi ve Risale-i Nur'da bu netice hüccetlerle, delillerle izahına iktifaen kısa kesiyoruz. Burada da şu izah ediliyor değerli dinleyenler. Hayatımızın en acı gibi görünen hakikatlerinden birisi ölümdür. Hatta çok günahkar insanlar yahut inançsız insanlar yanlarında ölümle ilgili mevzular konuşulduğu zaman çok rahatsız olurlar. Hatta derler ki size, ya bu mevzudan başka mevzu yok mu? İçimiz karardı. Bu sevimsiz mevzuyu nereden buldunuz? Değiştirelim konuyu. Halbuki onların sevimsiz gördüğü mevzu mümin için, Müslüman birisi için son derece önemli ve keyfiyetli bir durumdur, sevimlidir. Çünkü Müslüman için bu dünya zindanından çıkıp ahirette cennet bahçelerine girmeye vesiledir ölüm. Ölüm bir terhis tezkeresidir. Ölüm bir yokluk, hiçlik, ebediyen çürüyüp yok olmak değildir. Ebedi hayata, başta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere sevdiklerimize visal kapısıdır mümin için. İşte her bir insanın, değerli dinleyenler, şahsi hayatındaki en büyük hususlardan birisi budur. Ya onu endişeye sevk eden, ya onu ferahlatan bir durum, bir ölüm keyfiyeti vardır. Her şey yok olup öldüğü gibi gözünün önünde, aslında hiçbir şey yok olmaz ama zahiren söylüyoruz. Allah ancak bir şeyi var eder yoktan, yoku da var eder, varı da yok eder. Ama kainatta insan, bütün kainatla alakadarlığı itibariyle, özellikle sevdikleriyle, dostlarıyla, hasreten akrabalarıyla daha çok alakadardır ve gözlerinin önünde her gün binlerce insan ölmektedir. Sevdiklerinden birer birer ayrılmaktadır insan. Belki ruhunu, canını feda edeceği evladı kendi elleriyle toprağa verilmiştir. Sevdiği, hürmet ettiği, dualarıyla ayakta durduğu anne babası gözlerinin önünde ölmüştür. İşte her zaman insanı düşünmeye sevk eden, insana endişe veren bir ölüm keyfiyeti vardır. İnsan her zaman için o ölüp mezaristana giden kendi dostları için, akrabaları için, ben de buraya gideceğim, ben de öleceğim. Ölüm sürekli bunu akıl gözümüze gösterir, aklımıza hatırlatır, ruhumuz hisseder. Biz gafletle hissetmesek dahi. Bu keyfiyette yuvarlanır insan. Halbuki bir tek dostu için ruhunu feda eden bu biçare insan, ölüm karşısında zavallı durumda olan insan, çaresiz insan, binler, belki milyonlar, milyarlar dostları, geçmişe doğru giderseniz, Adem Aleyhisselam'a kadar ebedi bir ayrılıkla ondan ayrılmış görünüyorlar eğer imanla bakmazsa. Toprak altında çürüyorlar. Bu cehennem azabından da daha ağır bir acı verir insana. Ama ahirete iman olduğu zaman, ahiret inancı gözünü açtırdığı zaman, insanların ölmediğini, hakikatte zahiren ayrılık olduğunu, mezarlarında çürüyüp yok olmayacaklarını, yeniden diriltileceklerini, ahirete iman ona gösterdiği zaman gözündeki o perde kalkıyor. Bak diyor ona ahirete iman, bak. O da imanla bakıyor. O zaman adeta cennet lezzetlerini ona haber veren bir durum ortaya çıkıyor. Öyle seviniyor. Ruhu öyle lezzet alıyor, cennetteki lezzetler gibi lezzet alıyor. Çünkü bakıyor ki o dostları, o sevdikleri, evladı, annesi, babası, kardeşi, kimi varsa, onlar o ölmekten, o çürümekten, yok olmaktan kurtulmuşlar. Onu nurani bir alemde, cennet aleminde sevinçle bekliyorlar. Sen de gel diyorlar. Sen de gel. Öyle gösteriyor ve o lezzeti, o ruhani lezzeti ahirete imanla insan alabiliyor ancak. İşte Risale-i Nur'da bu netice pek çok delillerle anlatıldığı için, değerli dinleyenler, bunların bir kısmını başka programlarda sizlerle paylaştık. Onun için burada kısa kesiyoruz diyor. İnsanın şahsi hayatına bakan neticesi böyle. Bunu şuna da benzetebilirsiniz. Yine Risale-i Nur'daki bir örnektir. Diyor ki Üstad Hazretleri, bir adam düşünün ki, veyahut kendinizi o kişi yerine koyunuz, %99 ahbap

Abu İstanbul'a gitmişler ve biliyor ki orada çok güzel bir şekilde yaşıyorlar. Bu da şiddetle oraya gitmeyi arzu eder. Ne zaman ki ona haydi sen de gel denilse, dostların orada seni bekliyorlar güzel bir hayat için denilse, sevinir koşarak gider. İşte bu ahirete iman eden bir müminin halidir. %99 ahbabı, en başta peygamberler, büyük Allah dostlar olmak üzere, ahiretin cennet bahçelerinde onu bekliyorlar. Ahbabları, dostları, arkadaşları, kimler gitmişse ahirete. O da sevinerek gider. Mümin ölüm için gel denildiğinde severek, mesrurane o %99 ahbabının bulunduğu cennete gitmek için ahiret inancı ona bir sevinç verir. Ruhani bir lezzet verir. Hemen gitmek ister. Oradan elem almak değil, sevinç duyar. Diğer bir adam ise onun da %99 ahbabı gitmişler, kaybolmuşlar ama nereye gittiklerini bilmiyor. Hatta biliyor ki onları bir takım deliklere atmışlar ya da idam etmişler bir yerde. O burada şaşkın şaşkın dolaşır. Oraya gel dense gider mi? İşte bu da kafirin halidir. Çünkü biliyor ki öldüğü zaman kendi inançsız dostları gibi cehennem kuyularına atılacaktır. Oraya gitmek istemez, dünyadan kopmak, ayrılmak istemez. Dünyayı cenneti gibi görür. Onun için dünya hayatından helal haram demeden her türlü lezzeti almaya bakar. Ama bu hakikati değiştirmez. Yine ahiret, mizan, sırat, terazi, haşır, cennet, cehennem hepsi yine vardır. Ve onun içinde işleyecektir bu süreç. Demek ki insanın, değerli dinleyenler, şahsi olarak da kendi hayatına bakan yönü itibariyle de ahiretin pek çok faydası vardır. Ve yine hayat-ı şahsiyeye ait üçüncü bir fayda, üçüncü bir meyve. İnsanın sair zi hayatlar üstündeki tefavvuku ve rütbesi ise yüksek seciyeleri ve cemaiyetli istidatları ve külli ubudiyetleri ve geniş vücudi daireleri itibariyledir. İnsan diğer hayat sahiplerine, ağaçlara, bitkilere, hayvanlara nasıl üstün geliyor, nasıl onlara karşı muvaffak oluyor, nasıl onların üzerinde bulunuyor? Şu cihet itibariyle bir rütbesi var onlardan. İnsanda gayet yüksek seciyeler var. Yani değişik, güzel, yüksek huyları var hayvanata nispeten. Karakterleri var. Ve yine her şeyi yapabilecek, her şeyi kuşatabilecek bir istidadı var insanın. Kabiliyet vermiş Allah-u Teala. Yine insana diğer mahlukattan farklı olarak külli ubudiyetler kapısını açmış. Ve geniş vücudi daireleri var insanın her şeyle alakalı. Bu itibarla insan diğer hayvana tefavvuk ediyor. Yani onların üzerinde oluyor. Bir rütbe elde ediyor. Halbuki o insan, bu durumdaki insan hem madum, hem ölü, hem karanlık olan geçmiş ve gelecek zamanların ortasında sıkışmış bir kısa zaman olan hazır vaktin mikyas ve ölçüsüyle hamiyeti, muhabbeti, kardeşliği ve insaniyeti gibi seciyeler alır. Geçmiş zamanda, gelecek zamanda insan için ölü hükmünde, madum hükmündedir. Gitmiş onları geri getiremez bu insan. İşte o geçmiş ve gelecek zamanların ortasına sıkışmış olan şu mevcut halde, yaşadığı anda, alıp verdiği iki nefes ortasında yahut bir gün içinde geçen ve giden ve gelecek iki gün ortasında hazır vaktinin ölçüsüyle insan bütün o sevgilerini, bütün hamiyetini kendinden başkası için gayret göstermek gibi, her şeyi Allah için sevmek gibi, kardeşlik etmek gibi, insaniyet göstermek gibi güzel huylar, seciyeler, karakterler verilir ona. Mesela eskiden tanımadığı ve ayrıldıktan sonra hiç göremeyeceği babasını
insan

Eskiden babasını tanıyor muydu? Bilmiyordu ki hiç kimse kim onun babası olacak. Peki ayrıldıktan sonra görebilecek mi? Göremeyecek. Yahut kardeşini eskiden tanımıyordu. O bu dünyada yoktu. Karısını da öyle. Yahut milletini veya vatanını eskiden tanımadığı, ayrıldıktan sonra da insan ya kendisi ayrılır ya bunlar insandan ayrılır. Bir daha göremeyeceği halde bütün bunları insan sever. Vatanını, milletini, karısını, kardeşini, insanları, babasını, annesini ve hakeza. Ve bunlara hizmet eder insan. Tam sadakate ve ihlasa pek nadir muvaffak olabilir. Tam bir doğrulukla, tam bir halis niyetle, samimiyetle bu işleri yapmaya insan ancak nadiren, çok az yani başarılı olabilir. Ve o nispette kemalatı ve seciyeleri küçülür. Muvaffak olamadığı zaman düşer. Değil hayvanların en ulvisi, belki baş aşağı akıl cihetiyle en biçaresi ve aşağısı olmak vaziyetine düşer insan. Neden? Çünkü aklı var, geçmişle alakalı, oradaki üzüntülerle, hüzünlerle, geleceğin endişeleriyle alakalı, annesini, babasını, kardeşini daha önce tanımadığı halde, ayrılınca göremeyeceği halde vatanını, milletini sever, bunlara hizmet eder. Ama tam ihlasla, sadakatle hizmet etmek nadir olur. Bu nispette insanın o seciyesi, kemalatı artar veya düşer. Ama insanda akıl vardır. Hayvandan farklı olarak insan, demin de söylediğimiz gibi, geleceğin endişeleriyle, geçmişin lezzet ya da üzüntüleriyle alakadar olduğu için, tüm kainatla ve içindekilerle alakadar olduğu için, baş aşağı düşeceği sırada eğer iman yoksa, ahirete iman ne yapar imdadına yetişir. Mezar gibi dar zamanını, hani geçmişle gelecek arasında sıkışmış bu hazır vaktini, geçmiş ve gelecek zamanlarını içine alan pek geniş bir zamana çevirir. Ve dünya kadar, belki ezelden ebede kadar bir dairede ona bütün o dairenin içine yerleşecek bir vücut verir. Bununla insan babasını dar-ı saadet denilen o cennet yurdunda ve alemi ervah dediğimiz ruhlar aleminde dahi pederlik münasebetiyle ve kardeşini ta ebede kadar uhuvvetini düşünmesiyle, ona dair kardeşliğini düşünmesiyle ve karısını cennette dahi en güzel bir refikayı hayatı olduğunu bilmesi haysiyetiyle sever. Sadece dünya hayatıyla sevmiyor bakınız. İman olduğu zaman anne babasını, karısını, kardeşini, vatanını, milletini hepsini ebede kadar seviyor. Cennette de devam edecek bir lezzet ve nimet ve sevapla seviyor. Ve öyle hürmet ediyor, bütün insanlığa öyle merhamet eder, memleketine böyle yardım eder. Ve o büyük ve geniş daire-i hayattaki vücut ve vücuttaki münasebetler için olan ehemmiyetli hizmetleri dünyanın kıymetsiz işlerine, hamiyetle demişti ya, vatanı milleti için yüksek tutmak. Sadece bu dünya itibariyle sevdiği karısını, ahirette iman olduğu zaman onu hasta da olsa, yaşlı da olsa sever. Dünya itibariyle seviyorsa, ahirete iman yoksa, karısından menfaat görmediğinde, hastalandığında yahut da yaşlandığında hemen onu terk etmek ister. Yaşlı, ele düşmüş anne babasından kurtulmak ister. Halbuki ahirete iman olduğunda onlarla ebedi hayatta da münasebetinin devam edeceğini bildiği için, onlar vesilesiyle cennete gidebileceğini anladığı için iman onun onların hizmetine verdirir. Ve hakeza vatanına, milletine, annesine, babasına, evladına, bütün insanlara hürmetini, muhabbetini, hizmetini ahiret itibariyle yapar. O zaman kainat kadar geniş bir dairede vücudu adeta öylece büyümüş, himmeti öylece âli olmuş olur. O zaman bu dünyanın küçük işlerine, kıymetsiz geçici işlerine ve cüz'i garazlarına, menfaatlarına bütün bunlar alet etmez. Ciddi sadakate ve samimi ihlasa muvaffak olur. Dünya itibariyle olunca ilk bölümde gördük, tam muvaffak olamaz. Ama ahiret için olunca tam bir doğrulukla, tam bir samimiyetle
babasından.

annesinden, kardeşinden tut tüm insanlığa, vatanına ve milletine böylece hizmet eder. Demek ki hakiki manada anne babayı sevmek, karısını, çoluk çocuğunu sevip hürmet etmek, vatanına, milletine hizmet etmek yine imanla ve hasreten ahiret düşüncesiyle oluyor değerli dinleyenler. O zaman kemalatı ve hasletleri o nispetle derecesine göre yükselmeye başlar. O zaman işte denir ki, kimin himmeti milleti ise iman itibariyle o tek başına bir millettir. Sadece kendisini düşünmez, tüm insanlığı, vatanını, milletini, herkesi düşünür. Gayreti, himmeti, ondaki o özellikleri, kemalatı yükselmeye başlar. İnsaniyeti teali eder. Göklere ulaşır adeta. Hayat lezzetinde serçe kuşuna yetişemeyen o insan, bütün hayvanatın üstünde kainatın en müntehib, yani en seçilmiş, kainatın en müntehab ve en bahtiyar bir misafiri olur ve kainat sahibinin, yani Allah-u Teala'nın, bütün kainatın sahibi odur çünkü, kainat sahibinin en mahbub, en sevgili ve en makbul bir abdi olur. Bu netice dahi Risale-i Nur'da hüccetlerle, delillerle izahına iktifaen o da burada bu kadar anlatılıyor ve burada kesiliyor değerli dinleyenler. Ve dördüncü faide ile devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Ahirete iman etmenin insanın şahsi hayatına dair ve içtimai hayatına dair faydalarına bakıyorduk. İlk üç meyveyi, üç faydayı sizlere arz ettik. Şimdi dördüncüsüyle devam ediyoruz. Dördüncü faydası ki insanın hayatı içtimaiyesine bakıyor. Dördüncü faydası da ahirete inanmanın dünyaya ait faydalarından, insanın içinde yaşadığı cemiyete, toplum hayatına bakan faydasıdır. Risale-i Nur'dan 9. şuada beyan edilen o neticenin bir hülasası şudur ki, nevi insanın dörtten birini teşkil eden çocuklar, insan nevinin dörtte birini çocuklar meydana getiriyor. İşte bu dörtte biri teşkil eden çocuklar, ahirete imanıyla insanca yaşayabilirler. Ahirete iman ediyorsa ancak o zaman çocukça ve insanca yaşayabiliyorlar. Ve insaniyetin istidatlarını taşıyabiliyorlar. İnsanlara ait kabiliyeti o zaman taşıyabiliyorlar. Yoksa elim endişeler içinde çok acı kaygılarla kendini unutturmak veya uyutturmak için çocukça oyuncaklarıyla haylaz bir hayatla yaşayacak. Çünkü her vakit etrafında onun gibi çocukların ölmesiyle, onun nazik dimağında ve ileride uzun arzular taşıyan zayıf kalbinde ve mukavemetsiz, dayanıksız ruhunda öyle bir tesir yapar ki hayatı ve aklı o biçareye aleti azap ve işkence edeceği zamanda, etrafındaki çocuklar ölmüş, ahirete iman yoksa onun küçücük kalbi ve o zayıf dimağı buna dayanamaz. Ebede ait arzuları ona ağır gelmeye başlar. O akıl onun için adeta bir elem ve azap aleti olmaya başlar. İşte böyle bir zamanda ahirete iman olursa o çocukta, ahirete imanın dersini almışsa, o ders ile görmemek için oyuncaklar altında onlardan saklandığı o endişeler, o kaygılar yerinde bir sevinç ve genişlik hissederek der: bu kardeşim veya arkadaşım öldü, kardeşi ölmüş yahut arkadaşı ölmüş. İman varsa böyle diyecek: benim bu kardeşim yahut arkadaşım öldü, cennetin bir kuşu oldu. Bizden daha iyi keyif eder, cennette gezer ve validem öldü, annesi ölmüşse şayet, bir çocuğun ruhundaki ızdırabı düşününüz. Ama ahirete iman olduğu zaman ne der? Ve validem öldü fakat rahmeti ilahiyeye gitti, Allah'ın rahmetine kavuştu. Yine beni cennette kucağına alıp sevecek. Cennette kavuşacağını bilirse, öyle iman ederse, onun o çocuk ruhu dayanır.
İnsan içinde, çocuk içinde bu hayattaki en acı şey ölüm değil midir değerli dinleyenler?

İşte iman ölümü öldürüyor ve ölümden sonraki güzel hayatı, ebedi saadeti bizlere gösteriyor. Öyleyse insan içinde ve insanlığın dörtte birini teşkil eden çocuklar içinde, hele onların o nazik kalplerinde, o zayıf dimağlarında, o çocuk arzularında iman varsa, iman tesir ederse oraya, imanla gösterilirse, işte o zaman o acı olan, büyük insanlar için acı olan ölüme çocuklar dahi gayet rahat dayanır. Çünkü bilir ki ölüm hakikatte kavuşmaktır. Annesi öldüğü zaman der ki, benim bu validem Allah'ın rahmetine gitti. Beni orada yine cennette kucağına alıp sevecek. Şu arkadaşım yahut kardeşim öldü. Cennetin bir kuşu oldu, geziyor, bizden daha iyi yaşıyor deyip dayanacak. Validem beni cennette kucağına alıp sevecek ve ben de o şefkatli anneciğimi göreceğim diye insaniyete layık bir tarzda yaşayabilir. Yine insanın bir rub'unu teşkil eden ihtiyarlar, yani dörtte bir demektir rub, insanlığın dörtte birini çocuklar teşkil ediyordu, diğer dörtte birini ise ihtiyarlar teşkil ediyor. Bu fayda ne içindi? Cemiyet hayatı itibariyle bir kısmı çocuklara bakıyordu, bu kısmı ihtiyarlara bakıyor. Evet, insanlığın rub'unu, dörtte birini teşkil eden ihtiyarlar yakında hayatlarının sönmesiyle, biliyor ki hayatı gitgide zevale doğru gidiyor, hayatı sönecek, hayatının sönmesine, toprağa girmelerine ve güzel ve sevimli dünyalarının kapanmasına karşı teselliyi nereden bulacak? İşte o teselliyi ancak ve ancak ahiret imanında bulabilirler. Yoksa o merhametli muhterem babalar ve fedakar şefkatli analar öyle bir vaveylay ruhi, ruhlarından öyle feryatlar ve öyle bir dağday kalbi, kalbinde öyle karışıklıklar çekecekler ki dünya onlara ümitsizcesine meyusane bir zindan ve hayat onlar için işkenceli bir azap olurdu eğer ahiret olmasaydı, ahirete inanç olmasaydı. Fakat ahiret imanı onlara şöyle der, müjde verir onlara. Merak etmeyiniz, sizin ebedi bir gençliğiniz var. Gelecek ve parlak bir hayat ve nihayetsiz bir ömür sizi bekliyor. Ve zayi ettiğiniz evlat ve akrabalarınızla sevinçlerle görüşeceksiniz. Ve ettiğiniz bütün iyilikleriniz muhafaza edilmiş, mükafatlarını göreceksiniz diye iman-ı ahiret, yani ahirete iman onlara öyle bir teselli ve bir inşirah verir ki öyle genişler, rahatlarlar ki kalben, ruhen, maddeten, manen her birinin 100 ihtiyarlık birden başına toplansa onları mesul ve meyus etmez. Nevi insanın üçten birisini teşkil eden gençler, bir de gençler var. İmanın, ahirete imanın cemiyet hayatında ki dünya itibariyle olan faydalarından birisi de gençlerle alakadar. İşte insanlığın üçte birisini de gençler meydana getiriyor. Bu gençler hevesatları galeyanda, yani arzuları, istekleri coşmuş, hareketli, kaynıyor adeta ve hissiyatlarına mağlup cüretkar akıllarını her vakit başlarına almayan o gençler ahirete imanını kaybetseler, zaten delikanlı, güçlü, kuvvetli, aklı hissiyatına mağlup hevesleri, arzuları galeyanda, ahirete iman da yoksa veya var olan imanlarını siz zedeler, kaybettirirseniz o zaman ve cehennem azabını da hatırlamazlarsa, tahattür etmezlerse, hayat-ı içtimaiyede, bu cemiyet hayatında ehli namusun malı ve ırzı ve zayıflerin ve ihtiyarların rahatı ve haysiyeti tehlikede kalır. Bugün işte iman zedelendiği için değerli dinleyenler, gençlerden hep bu tehlikeleri görmüyor mu ihtiyarlar? Ahirete iman zayıfladığı için yahut unutturulduğu için, cehennemde görecekleri karşılık hatırlatılmadığı için toplumdaki zayıflar, ihtiyarlar, ehli namusun namusu, malı, ırzı, canı bütün o gençler tarafından, nefsine uyan yahut başkaları tarafından kullanılan gençler tarafından ihtiyarların rahatı, haysiyeti tehlikede kalır. Cemiyet bozulur. Kendisini emniyette hissetmez.
Bazen bir dakika lezzeti için o genç bir mesud hanenin saadetini mahveder. Mutlu bir yuvanın yıkılmasına sebep olur. Ve bu gibi hapiste 4-5 sene azap çeker. Canavar bir hayvan hükmüne geçer iman olmazsa o gençlik. Eğer imanı ahiret, ahirete iman onun imdadına gelse, çabuk aklını başına alır. Ahiret var, cennet var, cehennem var dediğiniz zaman, buna inandığı zaman, bu hakikati kabul ettiği zaman aklı başına gelir. Gerçi hükümetin hafiyeleri beni görmüyorlar ve ben onlardan saklanabilirim. Fakat cehennem gibi bir zindanı bulunan bir padişah-ı Zülcelal'in melaikeleri beni görüyorlar ve fenalıklarımı kaydediyorlar. Ben başıboş değilim. Vazifedar bir yolcuyum. Ben de onlar gibi ihtiyar ve zayıf olacağım der. Birden zulmen tecavüz etmek istediği adamlara karşı bir şefkat, bir hürmet hissetmeye başlar. İman olursa o gençlerin kalbinde, kafasında, hükümetin polisi, jandarması, emniyeti, hafiyesi, ajanı beni görmese de Allah beni görüyor. Bütün bu kainatın sahibi olan, ahirette cennet ve cehennemin sahibi olan, beni hesaba çekecek olan bir Allah var. O Allah'ın melekleri benim her yaptığımı kaydediyorlar Allah'ın emriyle. Ben burada vazifedar bir yolcuyum der, o zulmetmek istediği insanlara karşı bir şefkat, bir muhabbet besler. Bakınız ahirete iman, değerli dinleyenler, insanın hem kendisini, hem insanın şahsi hayatını, hem cemiyet hayatını, toplum hayatını nasıl faydeleriyle düzene sokuyor. Hep konuşuruz ya, toplum bozuldu, insanlar böyle oldu, bencil oldu. Tamamının asıl ana sebebi, kökeni imansızlık, haseten ahiret hayatını düşünmemek yahut da iman etse bile ahirete dair imanındaki zafiyetten dolayı olduğu buradan kesin bir şekilde anlaşılıyor. Demek ki biz insanı düzeltmek istiyorsak, aileyi, toplumu düzeltmek istiyorsak, hırsızlığı, arsızlığı önlemek istiyorsak, vatana, millete, anneye, babaya, çocuğa, kardeşe, eşe şefkati, hizmeti arzu oluyorsak, gençler, çocuklar, ihtiyarlar mutlu olsun istiyorsak, cemiyette süratle hem her bir insanda hem her bir ailede ve cemiyetin tamamında Allah'a imanı, ahirete imanı ve imanın diğer rükünlerini, ama hasreten ahirete imanı kuvvetli bir şekilde cemiyet içinde işlemeli, yerleştirmeliyiz değerli dinleyenler. İnsanlar her birisi bununla mükellef olduğu gibi hasreten idareci hükmünde olanlar, memleketimizi idare edenler bu hususlara hiç şüphesiz daha ziyade ağırlık vermeliler. Ta ki mutlu, gayretli, hamiyetli bir cemiyeti idare etsinler. Yoksa şurada söylediği gibi sadece bu insanlığın üçte birini teşkil eden, eğer imansız olursa bir canavara dönüşen gençliğe bile hükmetmek zorlaşır değerli dinleyenler. İşte bu mana dahi Risale-i Nur'da delilleriyle izah edildiği için o da burada bu kadar anlatılıyor değerli dinleyenler. Yine insanlığın ehemmiyetli bir kısmını teşkil eden hastalara dair bir bölüm var. Yani ahirete iman etmek, cemiyetin bu önemli bir kısmını teşkil eden hastalara nasıl hem şahsi hayatları hem cemiyet itibariyle ahirete imandan gelen onurlarla nasıl faydalar veriyor, onun anlatıldığı bir kısım var. Onun devamında yine ahirete imanın insanın şahsi ve içtimai hayatı için nasıl gerekli olduğu, nasıl o hayatı, cemiyet hayatını nurlandırdığı geniş bir şekilde izah ediliyor. Ancak bizim vaktimiz orada doldu değerli dinleyenler. Zamanımız oralara girmeye yeterli değil. İnşallah Rabbim nasip ederse bir sonraki programımızda kaldığımız yerden ahirete imanın bu dünyada dahi faydalarını sizlerle birlikte işlemeye devam ederiz değerli dinleyenler. Bir sonraki programda yeniden birlikte olmak ümit ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz efendim.

0: bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle.
7: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Mughire bin Şube radıyallahu an. Akıl ve zekaları, muhakeme ve üstün kabiliyetleri dolayısıyla Araplar tarafından dahi denilen dört zatın birisi de Mughire bin Şube'dir. Hazreti Mughire, büyük meseleleri halletmede son derece mahirdi. Bir dava ne kadar müşkil olursa olsun, onu çözmek için mutlaka bir çıkar yol bulurdu. En dehşetli hadiseler karşısında dahi şaşkınlığa kapılmaz, soğukkanlı olarak hal çaresi bulurdu. Bilhassa devletler arası münasebetlerde vakar ve sükunet içerisinde hareket ederdi. Zaten onun dehası bu meziyetinden ileri geliyordu. Mughire bin Şube radıyallahu an, pehlivan yapılı, heybetli bir zattı. Hicretin 5. yılında Müslüman oldu ve Medine'ye hicret etti. Hicretin 6. yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte umre yapmak için hareket eden 1400 kişilik sahabi kafilesinde Hazreti Mughire de vardı. Müşrikler, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın kalabalık bir sahabeyle Kabe'ye gelmekte olduğunu öğrendiklerinde, Muhammed ve beraberindekiler Mekke içine sokulmayacaktır diye kesin karar aldılar. Onların bu kararlarını haber alan Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke'ye haber salarak niyetinin sadece Kabe'yi ziyaret etmek olduğunu bildirdi. Müşrikler, Urve bin Mes'ud'u Peygamberimizle görüşme

üzere elçi olarak gönderdiler. Muhire bin Şube radıyallahu anh ise o sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin başında nöbet tutuyordu. Peygamberimizin huzuruna çıkan Urve bin Mesud hem konuşuyor hem de eliyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını okşuyordu. Hazreti Muhire, müşrik birinin Peygamberimizin sakalına dokunmasına tahammül edemedi. Gerçi Urve bin Mesud, Hazreti Muhire'nin amcasıydı. Fakat babası bile olsa henüz müşrikti. Akrabalık bağına ehemmiyet vermedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalını okşayan amcasına şöyle dedi: "Elin kesilip kolundan ayrılmadan onu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sakalından çek. Bir müşrik eli ona dokunamaz." Yeğeninden gelen bu ikaz üzerine çarpılmışa dönen Urve aniden elini çekiverdi. Muhire bin Şube radıyallahu an Hudeybiye anlaşmasından sonra Mekke'nin fethine, Tebük savaşına ve diğer savaşlara iştirak etti. O, müşriklerin korkulu rüyasıydı. Karşısında direnen çıkmazdı. Allah için kalkan kılıcının karşısında müşrik darbesinin akim kalması kaçınılmazdı. Hazreti Muhire radıyallahu an şirke ve putlara o kadar düşmandı ki ondaki dağlar heybetindeki iman putların varlığına tahammül edemiyordu. Allah'tan başka zavallı varlıklara tapılmasına hiç mi hiç mana veremiyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gözde sahabisi Muhire'nin bu celadetini bildiği için Beni Sakif kabilesinin putlarını yerle bir etmek üzere Ebu Süfyan bin Harp'la birlikte onu da görevlendirdi. Diğer taraftan kaderin tecellisine bakın ki daha önce müşrik ordularının kumandanı olan Hazreti Ebu Süfyan iman cennetine girdikten sonra küfre meydan okuyordu. Hazreti Muhire bin Şube radıyallahu an Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına kadar hep onunla beraberdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beka alemine irtihal ettiğini öğrendiğinde iyice sarsılmıştı. Fakat o da insandı, ölümsüz değildi. Onun teçhiz ve tekvin işleriyle ilgilenmeyi çok arzu ediyordu. Ancak bu işleri görme vazifesi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yakınlarına verilmişti. Bu itibarla bu hizmeti Hazreti Ali, Hazreti Abbas ve Fadl bin Abbas radıyallahu anhum yaptı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek naaşı kabre indirilirken Muhire bin Şube radıyallahu anh da kabrin başında bekliyordu. Fakat bir fırsatını bulup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin vücuduna dokunmak istiyordu. Bu meselede dehası kendisine yardımcı oldu. Fark ettirmeden yüzüğünü kabre attı. Arkasından Hazreti Ali'ye yüzüğünü düşürdüğünü söyledi. Hazreti Ali de inip almasına izin verdi. Kabre inen Muhire bin Şube radıyallahu an yüzüğünü alırken eliyle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayaklarına mesetti. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek cesedine son olarak elini süren sahabi oldu. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında irtidat eden Yemame halkının yola getirilmesi için hazırlanan orduda Hazreti Muhire bin Şube radıyallahu anh da vardı. Bu orduda büyük başarılar gösterdi. Yine Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın zamanındaysa fetihler bir hayli çoğalmıştı. İran fethi için Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh komutasında büyük bir orduya kaydoldu. İslam ordusu Kadisiye taraflarına yüklendiğinde İran başkumandanı Rüstem
Hazreti Sa'd'dan görüşüp

konuşmak için kendisine bir elçi göndermesini istedi. Hazreti Sa'd da Muğire bin Şube radıyallahu anh başkanlığında bir heyet göndermeyi uygun buldu.

0: İranlıların ordugah çadırında tam bir tantana vardı. Yerlere halı döşemişler, çevreyi süslemişler, herkese ipekli, süslü elbiseler giydirmişlerdi. Neleri var, neleri yoksa ortaya dökmüşlerdi. Güya bununla Müslüman heyetinin cesaretini kıracaklardı. Muğire bin Şube radıyallahu an, İranlıların bu debdebesine aldırış etmeden ilerliyordu. Sırtındaki elbise gayet sade ve basitti. O kadar şatafatı görmezden geliyor ve hiç aldırmıyordu. Hatta ilerlerken de onlara gözdağı vermek için geçtiği yerin halılarını elindeki mızrakla delerek geçiyordu. Nihayet Rüstem'in yanına kadar vararak bitişiğine oturdu. Saray mensupları buna çok kızdılar. Bir elçi, bir ordu kumandanının yanına nasıl olur da oturabilirdi? Oradan kaldırmak istedilerse de Rüstem mani oldu. Yanından kaldırmadı. İranlılar Rüstem'e taparcasına hürmetkar davranıyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Muğire bin Şube radıyallahu an, sizin akıllı bir millet olduğunuzu duyardık. Halbuki sizden daha akılsız bir millet görmedim. Biz Müslümanlar birbirimize kulluk yapmıyoruz. Aramızda hiçbir farkı yoktur. Hepimiz eşit haklara sahibiz. Ben sizin de birbirinizin kulu olmadığınızı zannediyordum. Bugün artık anladım ki sizin mülkünüz devam etmeyecek ve sonunda mağlup düşeceksiniz. Çünkü böyle adaletsiz bir temele dayanan millet yaşayamaz, dedi. Hazreti Muğire bin Şube'nin bu veciz konuşması üzerine Rüstem, siz bize komşusunuz. Şimdiye kadar size iyilik ediyor, herhangi bir zulüm ve haksızlık yapmıyorduk. Memleketinize dönün, size kapılarımız her zaman açıktır. İstediğiniz anda yurdumuza gelip ticaret yapabilirsiniz, dedi. Hazreti Muğire bin Şube radıyallahu an, onun bu teklifi karşısında dünya için gelmediklerini, Cenab-ı Hakk'ın ismini yaymak için yola çıktıklarını söyledi. Bu dinde sebat ettikleri müddetçe Cenab-ı Hakk'ın kendilerini galip kılacağını, düşmanlarını ise zillete düşüreceğini güzel bir şekilde izah etti. Rüstem'in İslamiyet hakkında bilgi istemesi üzerine ona İslamiyet'i şu cümlelerle anlattı. Bu dinin baş direği Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın Resulü olup getirdiği bütün haberlerin gerçek ve doğru olduğuna şehadet getirmektir. Bu dinin bir gayesi de insanları insanlara ibadet etmekten Allah'a ibadet etmeye çevirmektir. Bu dine göre insanların hepsi kardeştir, dedi. Muğire bin Şube radıyallahu anh'la Rüstem arasında cereyan eden bu konuşmadan bir netice elde edilemedi. Muğire tekrar ordugaha döndü. Hazreti Sa'd ertesi gün Rabi bin Amir radıyallahu anh'ı gönderdi. Üçüncü gün İranlılar başka bir elçinin gönderilmesini talep etti. Hazreti Sa'd yine Muğire'yi vazifelendirdi. Rüstem Hazreti Muğire'ye Arapların çok kötü bir kavim olduğunu, birbirleriyle dahi geçinemediklerini, bundan önce kendileriyle uğraşmaya tenezzül bile etmediklerini söyledi. Şayet açlık sebebiyle buraya geldiyseniz bol miktarda yiyecek verelim, size birçok ikramda bulunalım, hezeyanını ortaya attı. Hazreti Muğire radıyallahu anh, Rüstem'in bu teklifini büyük bir sükunetle dinledi. O sözünü tamamlayınca da konuşmasına şöyle başladı. Biz İslamiyet'ten önce öyle bir haldeydik ki bizim durumumuzdan daha kötüsü yoktu. Aç bir topluluktuk. Dinimiz ise birbirimizi öldürmek, birbirimize haksızlık ve zulüm yapmaktı. Hatta kimimiz ciğer paresi olan kızını sofrada kendisine ortak olmaması için diri diri ve kendi elleriyle toprağa gömüyordu. Fakat Cenab-ı Hak, soyu sopu bizce bilinen, aramızda doğup büyüyen ve içimizde en asil bir aileye mensup olan birini peygamber olarak gönderdi. Bu zat, peygamberlikten önce de iyi bir ahlak örneğiydi. Peygamber bizi bir dine davet etti. O bize doğruyu söyledi. Bizse onu yalanladık. O kuvvetlendi, biz azaldık. Bize neyi haber verdiyse doğru çıktı. Neticede Cenab-ı Hak bizim kalbimizi yumuşattı da onu doğruladık ve ona tabi olduk. Biz yiyecek için gelmiş değiliz. Biz dinimize düşmanlık yapanlarla savaşmaya geldik dedi. Hazreti Muhire bin Şube radıyallahu an bunları söyledikten sonra Rüstem'in önüne üç şart sürdü. Ya Müslüman olursunuz, ya boyun eğerek cize verirsiniz ya da kılıca sarılırsınız dedi. İslam ordugahına dönen Hazreti Muhire bin Şube'yi ordu kumandanı Sa'd bin Ebi Bakkas radıyallahu an ordunun sol kanadına kumandan tayin etti. Bu savaş İran saltanatının çöküşüyle neticelendi. İran'ın fethinden sonra Hazreti Ömer radıyallahu an Muhire bin Şube radıyallahu anh'ı Basra valiliğine tayin etti. Ve Hazreti Muhire radıyallahu an idarecilik hizmetini de çok güzel bir şekilde ifa etti. Hazreti Muğire hadis sahasında da önde gelen sahabilerdendi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den 133 tane hadis rivayet etmiştir. Rivayet ettiği hadisler Buhari, Müsned ve diğer hadis kitaplarında yer alır. Bu hadislerden birisi şu mealdedir. Peygamber Efendimiz ayakları şişinceye kadar namazda dururdu. Kendisine ya Resulallah, Cenab-ı Hak senin geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamamış mıdır denildi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemse şu cevabı verdi. Allah'a şükredici bir kul da mı olmayayım? Bir diğer hadisi şerif şu mealdedir. Cenab-ı Hak kadar kullarını seven hiç kimse yoktur. Bunun içindir ki insanları uyaran ve müjdeleyen peygamberler göndermiştir. Cenab-ı Hak kadar kullarını öven kimse de yoktur. Bunun içindir ki onlara cenneti vaat buyurmuştur. Hazreti Muhire bin Şube radıyallahu an Muaviye'nin halifeliği zamanında Küfe valisiyken vefat etmiştir. Allah ondan ve onun gibi iman erlerinden razı olsun ve onlara rahmet eylesin. Amin.
1: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
4: Şimdi reklamlar.
5: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek. Nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20.

0: Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, Işıltının Starı.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20. 485 22 20. Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar, bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi, enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın hazırlayıp sunduğu Enderuni Muhabbetler, her salı 18.10'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

0: İnsan yaratır mı? Etik ne demek? Birey ne demek? Herkes tarafından bilinen bir husus bilinmesine rağmen burada bir defa daha tekrar ederek konuya girelim. Bir söz vardır. Bu deyim atasözü haline de gelmiştir. Denir ki, et tekraru ahsen velev kane 180. Tekrar 180 defada yapılsa çok sayılmaz. Çünkü tekrarda nasihat ve hatırlatmak vardır. Bunlardan da güzellikler hasıl olur. Bu sebepten, bilinenin tekrarı demeden okumanızdan fayda elde edeceğiniz muhakkaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, İslam davasından vazgeçmek kaydıyla, devletin başına başkan yapalım, dünyanın en büyük kapitalisti, zengini, servet sahibi yapalım, senin için harem kuralım, sana istediğin miktar kadınla harem hayatı yaşatalım. Yani sana makam, mevki, para ve istediğin kadar kadın ve istediğin kadını da verelim. Davandan, sevdandan vazgeç. Bizim hesabımıza çalış dediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu teklifi yapanlara buna gücünüz yetmez. Ama bir an gücünüzün yettiğini varsayalım. Güneşi sağ elime, ayı da sol elime koysanız ben inancımdan ve davamdan vazgeçmem dedi. Ve ihanet tekliflerinde bulunanları teklifleriyle elinin tersiyle ters diyerek reddetti. Aynı metot günümüzde ehli küfrün elinde uygulanıyor. Makam, mevki ile satın alınabileceklere makam, mevki veriliyor. Parayla satın alınabileceklere kapital veriliyor. Kadınla satın alınabileceklere de kadın ikram ediliyor. Siyasetçilerin, gazetecilerin, yazarların, çizerlerin içinde bunlardan bir hayli var. İstisnaları olmakla birlikte bunların içinde hafsalanın almadığı kişiler de mevcut. Birilerinin hesabına çalışan bunlar, bu ülkenin hangi güzelliği varsa o güzelliklerin canına okuyorlar. Biz burada sadece yazılan ve konuşulanların biri üzerinde duracağız. Dilimiz üzerinde oynanan oyunlardan birine özellikle dikkat çekeceğiz. Deniyor ki, öyle fikirler üretiyor ki yaratıcı bir özelliğe sahip. Güzel bir futbol takımı yarattı. Oysa yaratmak Allah-u Teala'ya mahsustur. Niye bu kelimeleri yaratılanlara yüklüyorlar? Bu sorunun cevabını daha önce eserlerimizde vermiştik. Bu davranış etik değil diyorlar. Etik, ahlak manasında açıklanıyor. Etik kavramı, batılın yaşadığı ve bize de sunduğu çürümüş değerleri ifade ediyor. Son yıllarda Müslümanlar arasında da etik kelimesi maalesef çok sık kullanılmaya başlandı. Bu kelimenin kullanılmasıyla beraber dindar denilen çevrelerin çürümelerin hızlanması paralellik arz etti. Biz Müslümanız. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiği ifadeyle güzel ahlakımız var. Ahlak inancımızın, imanımızın tamamlayıcısı. Biri olmadan diğeri olmuyor. Bunun için önce ahlak ve maneviyat denilmiştir. Ahlaklı biri gazetesinde çıplak kadın resmi yayınlamaz. Kimsenin hakkını yemez. Nikahlı olmadığı biriyle aynı yatağa girmez. Haramlardan uzak durur. İnancının gereğini yapanları engellemez. Ahlak dinimizin emridir. Etik ise insanın ürettiği bir kavramdır. İkisi arasında fark mukayese edilemeyecek kadar farklıdır. Ahlaksızlığı yapanlar etik değerlerden bahsederler. Gazetesinde çıplak kadın resmi neşreden patron etik değerlerden bahsedebiliyor. Manken, mankenliğin etik değerlerinin var olduğunu savunuyor. Gazetelerde çıktı. Bir manken cinsel ilişkiye girdiği adamın bu ilişkiyi görüntüleyip medyaya dağıtmasını etik bulmadığını yaptığı basın toplantısında söyledi. Oysa kendisinin yaptığı tam anlamıyla ahlaksızlık. Adamın yaptığı da nikahsız biriyle yatağa girmekte kelimenin tam anlamıyla ahlaksızlık. Peki birey ne demek? Bireyin ne demek olduğunu anlamak için önce insanın ne olduğunu bilmek lazım. İnsan Allah'ın yarattığı bir kuldur. Yeni et türettiler, insana birey demeye başladılar. Bu korkunç bir faciadır. Neden mi? Çünkü insan bir kuldur. birey sistemin ürettiği bir ucubedir. Birey makine gibi bir şey. Tek derdi çalışmak, mesleğinde zirve yapmak, hayat standartlarını yükseltmek. İstekleri hep kendine. Daha iyi bir ev, daha lüks bir araba, daha kabarık bir cüzdan vesaire. Birey bunları gerçekleştirmek için de mutluluğunu başkalarının mutsuzluğu üzerinde kurmaktan çekinmez. Hristiyan ve Yahudi, daha açıkçası bütün gayrimüslim toplumların sömürgeci olmalarının sebebi de bu ruh halidir. İnsanlar birey haline geldikçe doğuştan gelen özelliklerinden hızla uzaklaşırlar. Şu Avrupalı bireylerin haline şöyle bir bakınız. Belçika'da boşanma oranı %81, diğer Avrupa ülkelerinde %60, Amerika'da da boşanma oranı bir hayli kabarık. Bizde her şeye rağmen aile hala kutsal bir kurum. Ey Müslümanlar! Bizler birey değil, insan olalım. Hem de öyle bir insan ki mümin insan, kamil insan, her haliyle Müslüman insan. Allah Celle Celaluhu hepimizi kamil Müslüman insan olmaya muvaffak kılsın. Amin. Bir de fetva nakledelim bu konuyla alakalı. Ebu Suud Efendi kendisine sorulan bir soru üzerine şu fetvayı vermiştir. Kahvehane denilen yerlerde bir kısım insanlar toplanmakta, boş işlerle meşgul olmaktalar. Haramla iştigal etmekteler. Buraları işleten, işletilmesine müsaade eden, girip çıkan, oralarda oturanların üzerine Allah'ın, meleklerin, ehli ulemanın laneti vardır. Allah Celle Celaluhu cümlemizi şerlerden, şerlilerden, şeytanlardan ve şeytanlaşmışlardan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, ilmin ışığı altında bu ayetin izahı şöyledir. Bu son derece yanlış ve son derece hatalı bir tabirdir. Her ilim Kur'an'dan çıkmıştır. Hangi cürette birileri ilmi kaldırıp Kur'an'ın üstüne çıkarıyorlar? Fizik, kimya, matematik, edebiyat, tarih, hepsi Allah'ın ilmidir. Tabirleri yerli yerince kullanmak gerekiyor. Allah Celle Celaluhu cümlemizi yalan, yanlış ve hatalı konuşmaktan muhafaza eylesin. Amin. Bugün hakim olan anlayış tarzına göre insanlar diyorlar ki, iki çocuktan başkasına bakamam, doyuramam. İki çocuktan başkasına bakamam anlayışı, nefse tapınmanın tezahürüdür. Oynanan oyunların toplumumuzda bıraktığı sonuçtur. Batılı strateji uzmanları, insanların infialini pasifize etmek için bazı şeyleri yumuşatmışlardır. Misali şu, kumar yerine tarih oyunu, bebek katliamı yerine aile planlaması. Türkiye kamuoyu bazı kavramlarla meşgul ediliyor. Bu kavramların arkasında ortalama insanların göremeyeceği şekilde anlamlar saklanmakta. Ortaya atılan bu kavramların moda sözlerin doğruluğunu düşünen bir avuç insan sorgular. Arkasına gizlenen esas kavramlarını anlar. Geriye kalanlar da uydurulan yalanlara inanır ve tatbik eder. İşte iki çocuktan başkasına ben bakamam ya da doyuramam felsefesi de bu kandırmacanın sonucudur. 1980 öncesinde nüfus artışı %3'tü. 85'te 2,5, 90'da 2,1, 95'te 1,1 ve 2005'te %1 olarak kritik noktaya geldi. Hala da azalarak devam ediyor. Bu gidişle Türkiye'de nüfus artışı durma noktasına gelebilir. İstatistik ve futuroloji ilminin verilerine göre 1970 yılı hesaplamalarında Türkiye'nin nüfusu 2000 yılında 100 milyon olması bekleniyordu. Türkiye'nin bu güce kavuşması 20 yıl tehir etti. 2005 yılı hesaplamalarına göre 2020 senesinde Türkiye'nin nüfusu 90 milyon civarında bekleniyor. Hasılı, doğum kontrolü yanlıştır. Hele Türkiye için intihardır. Sık sık doğum yapan kadın hem sağlıklı, hem genç, hem de sinirli olmaz. Bütün Müslümanlara sesleniyorum. Her Müslüman aile yeni çocuklar doğursun. Bu ümmetin selameti olacaktır. Allah Celle Celaluhu Müslümanlara bu şuur ve idraki lütfeylesin. Amin.
1: Eser Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar Mevlüt Özcan. Yayın Evi Sabır Yayınları.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

İntikam kurbanları. 4 aydan fazla süre boyunca barışı bozan hiçbir olay meydana gelmedi. Fakat bu sürenin sonunda Beni Esed İbni Huzeyme'nin Medine'ye sefer düzenlediği haberi ulaştı. Müslüman olan Cahş ailesini ve daha önceden Mekke'de yaşayan Esedlileri saymazsak, bu geniş ve güçlü Necd kabilesi hala Kureyşlilerin yakın bir müttefikiydi. Kureyşliler şimdi de onları Uhud'da zayıf düşen Müslümanlardan yararlanmaya teşvik ediyordu. Bu nedenle onlara ve tüm Arabistan'a Uhud'un Müslümanları zayıflatmadığı, bilakis güçlendirdiği gösterilmeliydi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Beni Esed İbni Huzeymelilerin kampına habersiz olarak kuzeni Ebu Seleme komutasında 150 silahlı adam gönderdi. Bu küçük ordu İbni Huzeymelilerin kampına sessizce yaklaştı ve çok az kan dökerek onların kaçmasını sağladı. Müslümanlar ise Medine'ye 11 gün sonra büyük bir deve sürüsü ve 3 çoban ile birlikte döndüler. Bu saldırı amacını yerine getirmişti. Yani İslam'ın bitmeyen gücü tüm Arabistan'a gösterilmişti. O sıralarda daha güneyden bir saldırının yapılacağı haberi Medine'ye geldi. Fakat bu kez Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mucize göstererek İslam karşısındaki düşmanlığın Hudayl kabilesinin Lihyani kolunun başkanında toplandığını bildirmişti. Eğer bu adam ortadan kaldırılırsa o taraftan gelecek saldırı artık pek önemli olmazdı. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreçli Abdullah İbni Uneys'i bu lideri öldürmekle görevlendirdi. "Ey Allah'ın Resulü," dedi Abdullah, "bana o adamı tarif et ki gördüğümde tanıyabileyim." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "onu gördüğünde o sana şeytanı hatırlatacak. Onun aradığın adam olduğunu şöyle anlayacaksın. Onu gördüğünde titreyeceksin," dedi. Abdullah radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediklerini aynen yaşadı ve onu öldürüp sağ salim geri döndü. Medine'ye karşı planlanan saldırıların hepsi şimdilik rafa kaldırılmıştı. Fakat öldürülen başkanlarının öcünü almak için Hudayl kabilesinden bir grup adam komşu köylere İslam'ı anlatmak için giden atlı Müslümanlara saldırdılar. Olay Mekke'nin yakınında Raci denilen sulak bir yerde meydana geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin adamlarından üçü dövüşerek şehit edildi, diğer üçü de esir alındı. Esir alınan 3 kişiden biri kaçmak isteyince hemen öldürüldü. Çatışmada ölenlerden biri de Uhud'da Kureyş'in sancaktarlarından ikisini öldüren Evs kabilesinden Asım idi. Öldürülen adamların annesi Asım'ın kafatasından şarap içmeye yemin etmişti. Hudayrlı adamlar da onun kafatasını bu kadına satmayı planlıyorlardı. Fakat bir arı kovanı yüzünden gece olana dek Asım'ın cesedine yaklaşamadılar. Gece olunca da bir fırtına Asım'ın cesedini sürükleyip götürmüştü. Bu nedenle Kureyşli anne hiçbir zaman yeminini yerine getiremedi. Esir alınan Evsli Hubeyb ve Hazreçli Zeyd, Bedir'deki ölülerinin öcünü almak için her fırsatı kollayan Kureyşlilere satıldı. Hubeyb, Beni Nevfel'in müttefiklerinden birine satıldı ve Bedir'de öldürülen babasının öcünü alması için kabilenin bir üyesine verildi. Safvan da aynı amaçla Zeyd'i aldı ve iki adam haram aylar geçinceye kadar hapiste kaldılar. Safer ayının hilali görünür görünmez esirleri haram bölgeden çıkarıp Tanim'e götürdüler. İki adam birbirlerine hapsedildiklerinden beri ilk defa görüyorlardı. Orada birbirlerine sabır tavsiye ettiler. Daha sonra Beni Nevfel ve beraberindekiler Hubeyb'i biraz ileriye götürdüler.

Hubeyb kendisini kazığa bağlayacaklarını anlayınca onlardan namaz kılmak için izin istedi. Daha sonra iki rekat namaz kıldı. Onun öldürülmeden önce namaz kılma geleneğini kuran ilk kişi olduğu söylenir. Daha sonra onu kazığa bağladılar ve İslam'dan dönersen seni serbest bırakacağız dediler. O şu cevabı verdi. İslam'dan döndüğümde yeryüzündeki her şeyi elde edeceğimi bilsem yine İslam'dan dönmem. Kendin evinde olup Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin yerinde olmasını istemez miydin dediler. Kendim evde oturmak için Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ayağına bir diken parçası bile batmasını istemem diye cevap verdi. Dön Hubeyb dediler. Çünkü dininden dönmezsen seni öldüreceğiz. Allah için ölmem hiç de önemli değil dedi. Daha sonra şunları ekledi. Benim yüzümü kutsal yerden çevirmenize gelince, yüzünü Mekke'den başka tarafa çevirmişlerdi. Allah şöyle buyuruyor, her nereye dönerseniz Allah'ın kıblesi oradadır. Allah'ım, burada benim selamımı senin Resulüne götürecek kimse yok. O halde selamımı ona sen ulaştır dedi. O sırada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Medine'de Zeyd ve diğer arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu. Bir an Peygamber aleyhissalatü vesselam vahiy aldığı zamanlara girdiği hale girdi. Onun ve aleyhisselam ve rahmetullah dediğini duydular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Cebrail bana Hubeyb'den selamını getirdi dedi. Kureyşlilerin yanında babaları Bedir'de öldürülen 40 genç vardı. Gençlerden her birine mızrak verip bu senin babanı öldürendir dediler. Gençler Hubeyb'i mızrakladılar fakat öldüremediler. Bunun üzerine büyüklerden biri elini çocuğun elinin üstüne koyup öldürücü bir darbe indirdi. Bir diğeri daha aynı şeyi yaptı. Fakat buna rağmen Hubeyb bir saat daha yaşadı ve sürekli şu iki cümleyi tekrarladı. Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür. Esir edilen arkadaşı Zeyd de aynı şekilde öldürüldü. Öldürülmeden önce o da iki rekat namaz kıldı ve sorulan sorulara aynı cevapları verdi. Zühre'nin müttefiklerinden olan ve o gün herkesle birlikte Tanim'e gelen Ahnas İbni Şerik şöyle demekten kendisini alamadı. Hiçbir baba evladını Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin taraftarlarının Muhammed'i sevdiği kadar sevemez. Bedir savaşının başında Utbe ile teke tek karşılaşması sonucunda ölen Ubeyde geride kendisinden çok genç olan bir dul bırakmıştı. Bedevi kabilesi Amir'den Huzeyme'nin kızı olan Zeynep çok cömert bir kadındı. İslam'dan önce de fakirlerin annesi diye anılırdı. Dul kaldıktan bir yıl sonra hala evlenmemişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona evlenme teklif ettiğinde memnuniyetle kabul etti. Mescide bitişik odalara bir oda daha eklendi. Büyük bir ihtimalle bu yeni bağ nedeniyle Zeynep'in kabilesinin yaşlı lideri Ebu Bera Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi ziyaret etti. İslam ona teklif edildiğinde yaşlı adam buna karşı olmadığını söyledi. Bununla birlikte tamamen kabul ettiğini de açıklamadı. Sadece kendi kabilesine İslam'ı öğretecek Müslümanların gelmesini istedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona diğer kabilelerin Müslümanlara saldırabileceğini söyledi. Beni Amir, Havazin kabilesinin bir koluydu ve yerleşim bölgesi Müslümanlara saldırmaları muhtemel olan Süleym ve diğer Gatafan kabilelerine yakındı. Fakat Ebu Bera, Beni Amir'in şerefi olarak kendisinin koruyacağı hiç kimseye saldırılamayacağına dair söz verdi. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam hem bilgileri hem de takvaları nedeniyle İslam'ı temsil eden 40 Müslüman seçti. Onların başına Hazreçli Münzir İbni Amr'ı getirdi. Seçilenlerden biri de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebu Bekir radıyallahu anh ile birlikte hicret eden Ebu Bekir'in azatlı kölesi Amir İbni Fuheyre'ydi. Medine'de Ebu Bera'nın liderliğinin tartışmalı olduğu bilinmiyordu. Onun yerine geçmek isteyen yeğeni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir mektup götüren bu nedenle herkesten önce oraya varan bir Müslümanı öldürdü.
Kabilenin diğer adamlar

0: da geri kalan Müslümanları öldürmeleri için teşvik etti. Fakat tüm kabile Ebu Bera'nın koruması altında olan kimseyi öldüremeyeceklerini söyleyince sinirlenen yeğen kısa bir süre önce Medine'ye kötülük yapmayı düşünen iki Süleym kabilesine haber verdi. Süleym kabilesi hemen bir grup atlı gönderdi ve Mauna kuyusu yakınında hiçbir şeyden habersiz konaklayan Müslümanların hepsini şehit ettiler. Sadece develeri otlatmaya giden iki kişi sağ kaldı. Bu iki kişiden biri Uhud'da büyük bir cesaretle savaşan Haris İbni Es-Simme idi. Diğeri ise Kinane kabilesinin Demreh kolundan Amr idi. Uzaktan kamplarının çevresini saran atlıları görünce çok şaşırdılar. Yaklaştıklarında ise kampın bir savaş alanına döndüğünü ve arkadaşlarının hepsinin öldürüldüğünü gördüler. Süleym'le adamlar ölülerin başında derin bir tartışmaya dalmışlardı. Bu yüzden yeni gelenleri fark etmediler. Amr gidip Medine'ye haber verme taraftarıydı. Haris ise şöyle dedi. Munzir'in öldürüldüğü yerde ben savaş alanına arkamı dönüp gidemem. Daha sonra kendini düşmanların arasına attı ve Amr'la birlikte esir alınıncaya kadar çarpıştı ve iki düşman öldürdü. Düşmanların ikisini de öldürmek istememeleri garipti. Çünkü Haris iki adamlarını öldürmüştü. Haris'e kendisine ne yapılmasını istediğini sordu. O da Munzir'in cesedi başında gidip eline silahlar verilmesini ve orada savaşmak istediğini söyledi. Onun isteğini yerine getirdiler. Haris kendisi öldürülmeden önce iki adam daha öldürdü. Amr'ı ise serbest bıraktılar ve kendilerine ölü arkadaşlarının isimlerini saymasını istediler. Amr onlarla birlikte her cesedin başına gitti ve soyuyla birlikte hepsinin ismini söyledi. Ona burada olması gereken fakat cesedi burada olmayan bir arkadaşının olup olmadığını sordular. Amir İbni Fuheyre adındaki Ebu Bekir'in azatlısını göremiyorum dedi. Ona bu adamın sizin aranızdaki konumu nasıldı diye sordular. O en iyilerimizden biriydi dedi. Amr peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ilk tabi olanlar arasındaydı. Soruyu soran sana ona ne olduğunu söyleyeyim mi dedi. Daha sonra amiri öldüren Cebbar'ı çağırdılar. Cebbar mızrağını nasıl arkasından gelip amirin iki kürek kemiği arasına sapladığını anlattı. Mızrağın ucu amirin göğsünden çıkmıştı. Amirin ölmeden önce son sözü vallahi zafere ulaştım olmuştu. Cebbar bu ne anlama gelebilir diye şaşırmıştı çünkü aynı sözü kendisinin söylemeye daha çok hakkı vardı. Daha sonra Cebbar şaşkınlıkla mızrağı amirin sırtından çıkarmış fakat şaşkınlığı görünmeyen ellerin amirin cesedini gözden kaybolana dek yukarı kaldırdıklarını görünce daha da artmıştı. Cebbar'a zaferin cennet olduğu anlatılınca Müslüman oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu olayı duyunca meleklerin amiri cennetin en yüksek derecelerinden biri olan İlliyyuna götürdüklerini söyledi. Süleymliler kabilelerine döndüler ve bu olayı tekrar tekrar herkese anlattılar. Bu onların İslam'a dönmelerinin başlangıcıydı. Serbest bıraktıkları Amr'a bu katliama Beni Amir'in sebep olduğunu söylediler. Bunun üzerine Amr Medine'ye dönerken Beni Amir'den rastladığı iki kişiyi öldüren arkadaşlarına karşılık öldürdü. Fakat gerçekte iki adam da masumdu. Çünkü onlar Ebu Bera'ya bağlıydılar ve onun Müslümanları korumasına taraftardılar. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öldürülenlerin ailelerine kan diyeti verilmesine karar verdi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Kur'an-ı Kerim tilaveti. Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

Yanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 1. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Leblerimle emrine amadedir canım benim.

din zehrine. Bu sebepten her geçen gün düştü dermanım benim. Yok teselliden nasibim, vermeyin zahmet bana, etmeyin bunca eziyet, az mı hicranım?

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
7: www.radyohedef.com.
6: Tıklayın.
8: Zorunlu yayın.
9: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
10: Radyo Hedef FM 91.8.

havalanır uçarak. Ben de peşlerinden bakarak gülerdim. Bütün kuvvetimle bağırarak azad olun bebeklerim. Azad olun bebeklerim. Sonra da kendi kendime artık işim kalmadı derdim. Çeker arabamı giderdim.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
0: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz.

0: edebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Radyo Hedef.
2: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Cennet bizim evimizde. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Alemlere rahmet olarak gönderilen iki cihan serveri Efendimiz'e salat ve selam olsun. Efendimiz'in mübarek ellerinde yetişen bütün ashab-ı kiram efendilerimize selam olsun. 14 asırdır aziz İslam sancağını bugüne kadar taşıyan tüm alimlerimize, ariflerimize, abidlerimize selam olsun. En büyük selam da şu Avrupa'da Müslümanca yaşama adına gayret veren siz kardeşlerime olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. İçinde bulunduğumuz zamanı ve zemini bazen değerlendirmede biz acziyet taşıyabiliyoruz. Mesela sizler Avrupa'da yaşıyorsunuz. Buradaki Müslümanlığın, Müslüman olmanın ne kadar ağır bir sorumluluk olduğunu biliyorsunuz. Ama buna rağmen süreç uzayınca elde edilecek ve edilmesi gereken kazançların büyüklüğünü gözden kaçırıyorsunuz. Biz de bazen Türkiye'de aynı yanlışı yapıyoruz. Nimetler elimizde fazlalaşınca bir şekliyle biz bu manada bazı şeyleri değerlendirirken temel ölçütleri bazen göz ardı ediyoruz. Onun için ben istiyorum ki bir şeyin farkına vararak asıl bugünkü konumuza girmeye çalışalım. Ben bugün size aile meselesini biraz anlatmaya çalışacağım. Sizlerin her biri 20 senedir, 30 senedir, belki 40 senedir bu topraklardasınız. Gelirken babalarınız, dedeleriniz, belki sizler bir miktar burada çalışıp dönmek için geldiniz. Amaç burada kalıcı kalmak değildi. 3 sene, 5 sene o zamanki ifadeyle bir miktar mark biriktirip Anadolu'da geldiğiniz topraklara dönüp orada bir şeyler yapmak, geçim adına o darlığı bu şekliyle savurmak için geldiniz. Sizin niyetiniz, amacınız buydu. Ama sizin planınızın üzerinde bir başka plan daha vardı. Her planın üzerinde o plan devreye giriyor. Ne kadar siz isterseniz isteyin, o planın dışında davranamıyorsunuz. O plan kader-i ilahidir. Allah'ın çizdiği plandır, çizdiği programdır. Allah'ın sizin için çizdiği plan şu idi. Yeryüzünün dört bir tarafına ezan-ı Muhammedi ulaşmalıydı. Yeryüzünün dört bir tarafında Allah için bir araya gelen insanlar olmalıydı. Yeryüzünün dört bir tarafında Allah için alınlarını secdeye koyan müminler ve mümineler olmalıydı. Yeryüzünün dört bir tarafında biraz önce çok güzel kıraatini dinledik. Ben ona Bekçi Bekir diyeyim hemşerime. Bekçimizin bile okuduğu o güzel sesle o Kur'an-ı Azimuşşan çağlamalıydı. Dolayısıyla Allah bunun için aslında buralara sevk etti. Böyle olduğu için sevki ilahi Allah'ın iradesinin altında yürüdüğü için bakın istesek de dönemiyoruz. Biz dönsek çocuklarımız gelmiyor. Gitsek burada bulduğumuz havayı Türkiye'de bulamıyoruz. Ve burada kalma sorumluluğumuzu bir kez daha yeniden hatırlamak zorunda kalıyoruz. Öyleyse eğer kaderle kavga etmenin hiçbir anlamı yok. Bunu yaparsak yanlış yaparız. Allah'ın yasasına aykırı davranırız. Biz burada mülteci değiliz ve bu sözü Biz sözlüğümüzden de zihnimizden de silmek zorundayız. Eğer yeryüzü Müslüman için mescitse, bir Müslüman yeryüzünün neresine giderse gitsin ancak muhacir olur. Asla mülteci olamaz. Dolayısıyla biz mültecilik kavramını kabul etmiyoruz. Bizim vatanımıza gelen dışarıdan, başta Suriyeliler olmak üzere dünyanın dört bir tarafından gelen kardeşlerimizi de biz muhacir olarak kabul ediyoruz. Öyleyse eğer muhacirliğin gereğini yerine getirme adına bir gayret ortaya koyma mükellefiyetini konuşmak durumunda zorundayız. Eğer öyleyse bizim modelimiz Hazreti Mus'ab'tır. Dönmek için değil, ölmek için bir yerlere gideriz. Orada dönmenin hesabını yapmayız. Orada ölmenin hesabını yaparız. Öyleyse orada kalıcı eserler ortaya koyma adına bir gayret içerisinde oluruz. Elhamdülillah ben şu ana kadar Avrupa'nın neresine gidersem gideyim, yüzümüzü ak edecek şeylerle karşılaşıyorum ki burada da öyle. Şu bina yüzümüzü ak edecek bir yerdir. Nice güzellikler burada olacak. Nice çocuklarımız, gençlerimiz burada yetişecek. Biraz önce bir sınıfa girdim, kızlarımızla orada biraz sohbet ettim, biraz ders yaptık orada. Nice nice esmalarımız ve musaplarımız burada yetişecek ve ümmetin yüz akı olacak. Nice güzelliklerin altına buralar ve sizler imzalar atacaksınız. Siz bu güzellikleri yaparken bize de ne düşüyorsa biz de onu yapacağız. Ne varsa onu infak edeceğiz. Neyi Allah bize ikram olarak verdiyse o kendi cinsinden şükrünü eda etme adına bir güzelliği ortaya koyacağız ve bu hizmetleri yarı yollarda bırakmayacağız. Başka şeylere tenezzül edecek, teveccüh edecek bir boyuta bırakmayacağız. Sorumluluğumuzu yerine getireceğiz ki Allah daha güzellerini bizlere nasip etsin. Duam, niyazım odur ki daha da güzelleşsin, daha da güzel noktalara varsın, daha da güzel haberleri bu güzel topraklardan duymayı Allah bizlere muvaffak kılsın. Aziz ve azize kardeşlerim, benim bugün sizlerle konuşacağım konu dünyadaki cennet aile. Madem aileler buluşması, ben de bu konuyu konuşmak istiyorum biraz sizlere. Dünyada mümine cennet olur mu? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dünya müminin zindanıdır diyor. İmtihan yurdundayız biz. Dünyada asıl gideceğimiz cennet yok. Eğer böyle bir cennet bekliyorsak daha biz çok bekleriz. Biz sefa yurdunda değiliz, cefa yurdundayız. Sefa yurdu orası, burası imtihansa eğer, burada bizim anladığımız manada bir cennet yok. Ama dünyada cennetin kokusunu alacağımız yerler var. Bunu da Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bize bildiriyor. Mesela varırsınız o güzel topraklara, Kabe-i Muazzama'nın önünde durduğunuz an başınızı kaldırıp izzeti renginde tecessüm etmiş olan Kabe-i Muazzama'ya baktığınız an ayaklarınız yerden kesilir, kendinizi bir an cennetteymiş gibi hissedersiniz. Varırsınız Arafat'a, mekan itibariyle, zaman itibariyle bir beşerin varabileceği en güzel noktadır orası. Çünkü orası cennetin kokusunu duyacağımız bir alandır. O vakfe anı, inanın, dünyada cennetin kokusunu duyduğumuz müstesna yerlerden bir yerdir. Orada onu alırsınız. Gidersiniz Medine'ye, cennet kokuyordur zaten Medine her tarafında. Ama ne dedi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Evimle minberimin arası Ravza-i Mutahhara cennet bahçelerinden bir bahçedir. O yeşil halılar var ya, o yeşil halılara kendinizi attığınız an dua etseniz, namaz kılsanız, ne yapsanız orada cennetin kokusunu duyarsınız. Ama oralarda o koku asıl gibi değildir. Mesela biz eğer cenneti kazanır, cennete gidersek ki inşallah hep beraber orada da buluşacağız. Kur'an'dan okuyoruz bu bilgileri. Orada bazı nimetlerle karşı karşıya kaldığımız zaman hatırlayacağız o nimetlerin dünyadaki iz düşümlerini ve biz bunları tatmıştık, görmüştük diyeceğiz. Ama diyecekler ki bize melekler, hayır, siz kopyalarını görmüştünüz. Bunlar asılları diyecekler. Asıllarını gördüğümüz zaman tadının, lezzetinin daha farklı olduğunu hep beraber orada da ikrar edeceğiz inşallah. Mesela yine sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den öğreniyoruz. İki kişi birbirini Allah için severse, cebi için, kariyeri için, başka başka dünyalık menfaatler için değil, sadece ve sadece Allah için severse, onun ölçüsü de şudur: şimdi seviyorsun, yarın o insan, o sevdiğin insan dünyevi anlamda etiketlerini kaybettiği zaman da seviyorsan sen Allah için seviyorsun. İşte öyle bir sevgi, Allah için seviyorsan o anda bir araya geldiğinizde o iki dost birbirine cennet kokusunu duyurur. Dünyada cennetin kokusunu duyacağımız yerlerden bir yerdir dostların meclisi. Birbirlerini Allah için sevenlerin meclisi de böyledir. Eğer bir ilim meclisi ise, ki inşallah şu andaki meclisimiz bir ilim meclisidir, bu mecliste cennet kokusunu duyacağımız bir yerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, İlim adına bir şeylerin ortaya konduğu bir meclisi meleklerin sarmalladığını, sardığını ve semaya kadar o mecliste oturanlara istiğfar edildiğini, dolayısıyla o meclisin sakinlerinin de cennetin kokusunu duyduklarını söyler. Başka şeyler de var da asıl biz asıl konumuzun üzerine sözümüzü getirelim. Aile de cennetin kokusunu duyacağımız bir yer mi? Vallahi öyle. Ev, aile eğer Allah'ın istediği gibi kurulur ve Allah'ın istediği gibi götürülürse her bir ev Darul İslam'dır. Dolayısıyla cennetin kokusunun duyulacağı yerdir. İyi hoş diyorsun da hocam, öyle mi gerçekten? Gerçekten realitede bugün bizim hayatlarımızda böyle mi? Vallahi ben öyle olmadığını biliyorum. Ama olması gerekenin bu olduğunu bildiğim için size söylüyorum. Ben Avrupa'yı biraz bilen kardeşinizim. Çok sık gidip gelirim. Şu anda Avrupa'da ailelerimizin ne halde olduğunu ben çok iyi biliyorum. Bana Avrupa'dan gelen soruların, sorunların yarısından fazlasının aile sorunları olduğunu da biliyorum. Avrupa'da durum böyle de Türkiye'de durum farklı mı? Son 10 yılda Türkiye'de boşanmaların kaç rakamlara vardığını biliyor musunuz? Yapılmış bir anket üzerinden size bir rakam vereyim. Son 10 yılda boşanan aileler Türkiye'de 1 milyon 200 milyon civarında. Bu geçimsizlikten, çeşitli nedenlerden dolayı dağılan aileler. Bir de her gün birbirine cehennem yaşatanlar var. Bazı şeylerden dolayı boşanmıyorlar ama evin içerisinde alevler var. Alevler sarmış aslında bacayı. Böyleleri de var. Şu anda bile son yıllarda, diyelim ki 2012'den bu tarafa kadar yapılmış bazı araştırmalarda da yapılan evlilikler 3 ay içerisinde sonlanıyor. Boşanmaların büyük bir kısmı düğünün üzerinden 3 ay geçtikten sonra ortaya çıkıyor. Ya 3 ayda siz ne yaşadınız? Ne oldu ki birbirinizi yiyecek bir hale geldiniz? Demek ki ortada bir problem var ve ciddi bir problem var. Eğer bu problem varsa

0: Bizim başka başka şeyleri konuşmamıza gerek yok. Sorunumuz bu bizim ve bu sorunu biz bir daha masaya yatırmak zorundayız. Eğer yatırıp da masaya bu meseleyi irdelemezsek daha başka önü alınmaz sorunlarla karşılaşırız, Allah muhafaza. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, gelin bu meseleyi biraz anlamaya çalışalım. Nedir aile? Biz aile deyince ne anlıyoruz? Evet, aile bir erkekle bir baba, bir hanımın bir araya gelerek kurdukları yuvanın adıdır. Aslında Arapça aile geniş aile anlamındadır Türkçedeki karşılığıyla. Arapçada aile dediğiniz zaman dede, nine, aşağıya doğru onların evlatları ve onların evlatları. Yani amcalar, dayılar, halalar, teyzeler, onların çocuklarının tamamı için içine girer. Bizim aile dediğimize Arap dilinde usretun denir. Usre. Ailenin de usrenin de kelime anlamları çok önemlidir. Özellikle aile kavramının birçok anlamı var da iki temel anlamı şudur. Aile terazinin iki kefesidir. Birbirini dengeleyen iki kefeye aile denir Arapçada. Bir başka anlam, biri olmazsa diğeri yıkılan demektir. Birbirini tutan, dengeleyen şeye Arapçada aile denir. Peki usre nedir biliyor musunuz? Usre de zırh demektir. Saldırılara karşı giyilen zırh demektir. Biz bu anlamları alt alta dizdiğimiz zaman aile dediğimizde ne anlamamız gerekir biliyor musunuz? Birbirini dengeleyen iki insan, birbirini dışarıdaki şeylere karşı koruyan iki insan, birbirini saldırılara karşı koruyan iki zırh. Eğer böyleyse ortada bir aile var. Ama böyle değil de başka şeyler ortaya çıkıyorsa, demek ki biz aile mefhumunu da evlilik meselesini de anlamış değiliz. Evlenmek meselesi Türkçe bir kelime. Evlenmek ev sahibi olmaktır. İnsan düğün yaptıktan sonra evlendiğini söyler. Ama biz biliriz ki her insan ev sahibidir. Şu anda içinizde bekarlar da vardır. Onlar da bir ev sahibi. Peki onlar ev sahibi olmalarına rağmen neden düğün olduktan sonra evlenmek kavramı ortaya çıkar? İnsan kendisi hukukun başına geçmeyene kadar evin bir bireyidir. Ne zaman hukuklu yürümeye başlar, orada evlenmiştir artık. Evlenme adına kendine yüklenen bir vazife, bir görev vardır. Onu yerine getirme adına bazı sorumlulukları vardır. Onun için onun yaptığı işe evlenmek denir. Neden evlenir peki bir insan? Şimdi düşünün, zor bir şey. İnsan kardeşiyle bile aynı çatı altında bir ömür yaşayamıyor. Kardeşler arasındaki kavgaları bilirsiniz. Aynı anadan, aynı babadan değilsiniz. Bazen aynı memleketten bile değilsiniz. Aynı topraktan bile değilsiniz bazen. Ne oluyor? Hayatlar birleşiyor ve bir ömür beraberce bir yolculuğa çıkılıyor. Böyle uzun soluklu bir yolculuğu ortaya koyan bir insan bu adımı niçin attığını bilmeli. Vallahi bazen benim aklıma şu geliyor, biraz mizahi bir şeydir ama hakikatte olduğu için söylemek zorundayım. Aklı olan adam evlenir mi diye düşünüyorum. Bu kadar ağır bir yükü sadece akıldan, mantıktan bakarsak altından kalkabilir miyiz? Sonra ben bu soruya nasıl bir cevap veriyorum biliyor musunuz? Sadece aklı olan değil, dini olan adam evlenir. Dinine ait bazı şeyleri aslında adam kendisine dert edinmişse evlilik meselesi onun için biraz daha farklı bir şey olur. Çünkü evlilik dediğiniz şey kulluğun ifasıdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evliliği dinin yarısı görmüştür. Evlenen adam dininin yarısını tamamladı. Diğer yarısı içinde Allah'tan korksun ve dinini sakınmaya çalışsın diyen bir peygamberimiz var. O halde evlilik dediğiniz şey kulluğun ifasıdır. Evlilik dediğiniz şey neslin devamıdır. Biz evleniniz, çoğalınız diyen bir peygambere ümmet olduk. Hayatın olmazsa olmaz parçalarından birisidir. Neslin devamı için de nikah şarttır. Onun için evlilik dediğiniz şey neslin devamı adına atılması gereken bir adımdır. Bir başka şey evlilik, hayat yükünün paylaşımıdır. Hayat gerçekten ağır. İnanın ki çok ağır. Eğer siz hayatı Allah'ın istediği gibi yaşamaya çalışırsanız, hayat bazen sizin ananızdan emdiğiniz sütü burnunuzdan getirir. Bu manada bazı şeyleri ortaya koymanız için bir destek istersiniz. Yorulduğunuz zaman uzanacak bir el istersiniz. Daraldığınız zaman size nefes olacak bir Havva istersiniz. Bir Adem istersiniz. İşte o anda aslında evlilik meselesinin nasıl yükü paylaştırma adına, hayat yükünü bölüştürme adına bir misyon taşıdığını da anlamış olursunuz. Böyle gördüğümüz için benim aziz ve azize kardeşlerim, Allah'ın emri, peygamberin kavli diyerek biz bu işe adım atıyoruz. Allah'ın emri, peygamberin kavli. Eğer Allah'ın emri ise o zaman evlilik dediğiniz şey işte o kulluğun ifası adına Allah'ın bizden istediği bir şey. Eğer peygamberin kavli ise nikah benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse ben de ondan yüz çeviririm diyen peygamberin sözüne ve onun bizim önümüze koyduğu hayat tarzına ki biz ona sünnet diyoruz. Ona ittiba ederek yaşama adına bir şeyler ortaya koyarız. Böyledir. Bunları da biliyorsunuz. Çoğunu benden de iyi biliyorsunuz. Ama yine bazı şeyler yaşıyoruz biz. Ben o yaşadığımız şeylere geleceğim. Ama bu evlilik meselesinin üzerinde biraz daha size durmak istiyorum. Aziz ve azize kardeşlerim. Evlilik bir nimettir. Eğer bir nimetse her nimet şükrü eda edilmek istenir. Evliliğin de şükrü eda edilmelidir. Nasıl eda edilmeli? Bir yuva kurdunuz değil mi? Her nimetin şükrü kendi cinsinden. Orada Allah size böyle bir şey bahşettiği zaman o sevinci, o mutluluğu başka Müslümanlarla, mümin kardeşlerinizle, insan kardeşlerinizle paylaşıp evliliğin güzel olduğunu siz hayatınızla yansıtmak zorundasınız. Şu anda gençlerimizin evliliğinin çatırdamasının en büyük sebeplerinden bir tanesi de önlerinde örnek görememelerinden dolayıdır. Ne yazık ki 5 sene, 10 sene, 20 sene, 30 sene evlilik devam ettiren abilerimiz, kardeşlerimiz, ablalarımız örneklik adına bir şeyi ortaya koyamıyor. Genç de bakıyor. Falanca ablam evlendi, abim evlendi. İkinci günden itibaren birbirine düştüler. Şöyle oldu, böyle oldu, sıkıntılar, kavgalar, sorunlar. Yavaş yavaş evlilikten korkar hale geldi. Böyle olduğu için de Allah korusun, meşru ve helal dairede ihtiyaçların temini sağlanmadığı için haram yollara tevessül etme gibi bir şey ortaya çıkmış oldu. Ama örnekliği biz ortaya koymuş olsaydık bu manada başka şeyler eğer yapılır ve teşvik olurdu. Mutlu yuvalar, yeni mutlu yuvaların kurulmasının da sebebi olurdu.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun.

0: durun. İkliminizi değiştirin. Dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz, merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2 artı 2 4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
9: Türk Eğitim Vakfı, TEV.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Yine ben size Türkiye'den bir şey söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de böyle İslami hassasiyetleri olan, yani din diye bir dertleri olan gençler üzerinden yapılmış bir araştırmaya göre evlilik yaşı bizde bile 30'lara geldi, dayandı. Dışarıdaki sıradan insanlara demiyorum ben. Onlarla işimiz yok bizim. Şu anda biz kendi kendimize dertlerimizi konuşuyoruz. 30 yaşına dayanan bir evlilik yaşı var. Hatta bunların çoğu da kızlarımızın oluşturduğu bir zümre, oluşturduğu bir kitle. 30 yaşından sonra bu iş nereye varacak, nasıl gidecek, nasıl bu manada bazı şeyler yürütülecek, varın siz tahayyül edin. Bu yaşın her türlü geciktirilmesi işin kolaylaşması değil, inanın ki daha da zorlaşmasıdır. Ne kadar zorlu olduğunu bu manada birçok şey söylenir, örneklerini gördüğünüz için oralara girmeye gerek yok. Ama biz bilelim ki evlilik nimettir. Nimetse eğer şükür ister, her şükür de kendi cinsinden olmalıdır. Bu manada bazı şeyler ortaya koymalıdır. İkincisi, evlilik dindir. Eğer dinse o halde gözünü korur gibi onu korumak zorundasın. Dindir, Allah'ın emri, peygamberin kavli, bunu ister senden. Allah aşkına bugün en ufacık bir meselede babanın evine giden kız, en ufacık meselede ortalığı velveleye veren bey, o erkek, bunlar bu manada bazı şeyleri anlamazlarsa nasıl yürüyecek bu şey? Bu konuda önümüzde örnekler var bizim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok güzel bir örnek. Onun mübarek ellerinde yetişen sahabe çok güzel bir örnek. Ama evliliği din olarak gördükleri için bakın neler neler ortaya koymuşlar. Ben biraz siyeri, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını bilen bir kardeşinizim. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Efendimiz aleyhissalatü vesselam 25 yaşına kadar bekardı. 25 yaşında kendinden 15 yaş büyük iki evlilik yapmış. O iki evlilikten 3 tane de çocuğu olmuş, Hatice anamızla evlendi. Peygamber aleyhissalatü vesselamı bu manada evlilik hayatı üzerinden vurmaya çalışan başta oryantalistler olmak üzere onların yerli iz düşümlerine ithaf olunur bu bilgiler, ama onlar zaten biliyor, onların derdi başka, ama biz bir daha hatırlayalım bunları. 25 yıl boyunca da Efendimiz tek eşlidir. 25 yıl, 15 yıl nübüvvetten önce, 10 yıl nübüvvetten sonra, 25 yıl Hatice anamızla beraber sürdürdüğü bir evlilik hayatı var. Bu evlilikten 4 tane kız, 3 tane erkek, 7 tane de çocuğu oluyor sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin. 25 yıllık evliliğin sonrasında Efendimiz kaç yaşında? 50 yaşında. 50 yaşında Efendimiz dul kalıyor. Kaç yıl? 2 yıl. 2 yıl boyunca da dul kalıyor. 52 yaşında kendinden yine 10 yaş büyük, 6 tane çocuk annesi olan Sevde annemizle ikinci evliliği yapıyor. Dikkat buyurun. İkinci evliliğini Efendimiz Sevde validemizle böyle bir şartta yapıyor. Ve o evliliği yaparken de tek nişanlandığı, sonrasında da evlendiği Bakire hanım olarak Hazreti Ayşe annemizle de nişanlanıyor. Medine'ye varınca da o evlilik olacak. Medine'ye varınca sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tebliğ ve davet adına zemin olsun diye evliliklerini çoğaltıyor. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselam çok evliliğine 54-55 yaşından sonra başlıyor. Hayatının artık son demleri sayılabilecek o zaman zarfında.

adımları atıyor. Ve asla bunlar cinsel anlamda, çok affedersiniz bu kelimeden dolayı, bir talepten dolayı değildir. Efendimizin attığı o adımların tamamı tebliğ ve davet adınadır. O işin ayrı bir boyutudur. Oraya girersek başka başka şeyler konuşmamız lazım. Ben başka bir şey söyleyeceğim şimdi size. Böyle bir hayat var önümüzde. 25 yıl tek eşliği, 2 yıl dulul. Ondan sonra kalan ömründe de yaklaşık 12 tane, 13 tane hanımla hayatını birleştirmesi. Allah aşkına bir tane örnek bulun bana, söyleyin. Ben bütün söylediğim sözleri geri alacağım. Bir kez olsun sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hanımlarına, kadınlarına şöyle elini kaldırmış mıdır? Bırakın vurmayı, şöyle bir elini kaldırmış mıdır? Bir kez olsun o kadınlara, ki hepsi bizim anamızdır, kendi öz annelerimizden daha önceliklidir, kötü bir söz söylemiş midir? Bir kez olsun o annelerimize ağza alınmayacak şeyler arka arkaya dizmiş midir? Beyler, hanımlara şimdi bir şeyler söyleyeceğim de, beyler önce size söyleyeyim. Siz sünnet istiyorsunuz ya, peygamber hayatını hayatlarınıza taşıma adına bir hassasiyet istiyorsunuz ya, bırakın Allah aşkına sünneti sadece tabakların altını sıyırmaktan ibaret saymayı. Böyle bir şey yok. O ayrı bir şey. Pazarlık yaparken karşıdakinin canını çıkararcasına pazarlık sünnettir demek elbette ki kolay ve işimize de geliyor. Alın size sünnet. Analarımıza karşı Allah Resulü'nün tavrı sünnettir ve o sünnette de böyle bir durum var, böyle bir hal var. Peki şimdi şöyle bir itiraz yapabilirsiniz. Hocam sen neyden bahsediyorsun? Peygamberin evine giren hanımlardan bahsediyorsun. Onlar sahabi analarımız, onlar müminlerin anneleri, onlarla peygamber aleyhissalatü vesselamın için dünyasında ne yaşanabilirdi ki sorun olsun? Vallahi öyle değil. Siz meleklerden mi bahsediyorsunuz? Hayır. Bakın ben size Hazreti Ömer'den bir örnek vereyim. Kavga ediyor hanımıyla Hazreti Ömer. Sinirleniyor. Zaten sinirlidir biliyorsunuz. Şimdi gidiyorum diyor sizi Resulullah'a şikayet etmeye. Siz Mekke'deyken korkudan önümüzde konuşamazdınız. Geldiniz Medine'ye, Ensar'ın kadınlarına uydunuz, bize itirazlarda bulunuyorsunuz. Ben gideceğim Allah Resulüne sizi şikayet edeceğim ki sizi biraz hizaya çeksin. Allah Resulü'nün evine bu maksatla yürüyor Hazreti Ömer. Eve yaklaştıkça sesler duyuyor. Bakıyor ki analarımız bağırıyorlar, bir şeyler söylüyorlar, bir şeyler söyleniyor. Sesler dışarıya doğru yayılıp geliyor. Ömer oturduğu yerde duruyor ve şu sözü söylüyor. Resulullah'ın evi Ömer'in evinden farklı değil ki, Ömer Resulullah'ın evine bu meseleden dolayı şikayete gitsin. Siz Kur'an okuyan insanlarsınız. Ahzab suresinde, Tahrim suresinde, Nur suresinde, Hucurat suresinde, Talak suresinde biz peygamberimizle eşleri arasındaki sorunları okuyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir ay küsmedi mi annelerimize? Bir ay olsun evine gitmedi, Mescid-i Nebevi'de çadır kurdu ve çadırında kalmadı mı? Ayetler bunu bize söylemiyor mu? Peki biz bu ayetleri kendi dünyamıza taşıyarak okumazsak, bu meseleyi din olarak anlamadığımız zaman nasıl bu meselenin altından kalkacağız? Evlilik dindir. Nasıl ki insan dinini gözü gibi korur, evliliğini de böyle korumak zorundadır. Evlilik devlettir. Her devletin anayasası olduğu gibi evliliğin de anayasası vardır. Ve taraflar o anayasaya, yani o hukuka, o kurallara uymak zorundadırlar. Hukuksuz hiçbir şey yoktur, olmamalıdır da Müslümanın. Müslüman hukuka inanır, hukukun üstünlüğüne de inanır. Onun için asıl olan şey yasa neyse o yasaya göre hareket etmektir. Evliliğin yasasını belirleyen de Allah'tır. O manada eşlere belli yasalar koymuştur. O yasaları
konuşursak bize saatler lazım. Ama ben kestirmeden size bir şey söyleyeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evlilik üzere beyanlarını şöyle alt alta düzüp okuduğunuz zaman hanımlar için bir mesaj, erkekler için de bir mesaj, iki ana mesaj önümüze çıkar. Erkekler için olan mesaj nedir biliyor musunuz? Beyler, erkekler, aldığınız her kadın size Allah'ın bir emanetidir. Emanete sadakat müminliğinizin ve Müslümanlığınızın en temel işaretidir. Bitti. Daha başka bir şey konuşmaya gerek yok. Ben susayım, siz söyleyin. Emanete ihanet edene ne söyleniyor? Münafık deniyor. Emaneti zay eden nifak çizgisindedir. Biz emanete ihanet etme meselesini konuştuğumuz zaman aklımıza şu geliyor. Biri bize bir şey verse, bir mal verse, değerli bir eşya verse onu koruduğumuz zaman emanete sadık kalmış oluruz. Hayır. Sadece o değil. Emanet dediğiniz şey eşler meselesinde de öyledir. Öyle olduğu için de kadınlara bu manada sahip çıkmak, evliliğin yasalarına uygun bir biçimde o yasaların bizden istediği şeyleri ortaya koymak, hukuklu davranmak yani emanet meselesine sahip çıkmaktır. Ona ya onu yapan, onu ortaya koyana da biz mümin diyoruz. Allah bizi de onlardan kılsın inşallah. Peki hanımlara da birkaç söz söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hanımlar için ne söyleniyor? Bana cehennem gösterildi. Baktım çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Dehşete kapılıyor. Sahabe de dehşete kapılıyor. Haşa bu bazı cahillerin anladığı gibi kadını farklı konumda görmek değil. Bakın İslam'da her şey yerli yerinedir. Kadınla erkek eşit değildir. Eştir. Eşit başka bir şey, eş başka bir şey. Eşitlik bazen zulümdür. Her zaman için eşitlik adalet demek değildir. Bunu bir kere doğru anlayalım. Bugün erkeğe yüklenen sorumluluğun aynısı kadına yüklense kadının ocağı batar. Kadın yaratılış itibariyle o yükü taşıyamaz. Onun için mesele eşitlik meselesi olarak değil, eş meselesi olarak değerlendirilir. Zaten Arapçada da bunun çok güzel bir karşılığı var. Ne denir biliyor musunuz Arapçada eşlere? Zevç ve zevce. Ne demek zevç? Bir çift ayakkabı. Erkek sağsa kadın sol, kadın solsa erkek sağ. Birbirinin yerine giyerseniz sağı sola, solu sağa yürüyebilir misiniz? Yürüyemezsiniz. Aynen bu böyledir. Konumları ihlal ettiğiniz zaman orada anarşi olur. Şimdi burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği başka bir şey. Bana cehennem gösterildi. Baktım ki çoğunluğu kadınlardan oluşuyor. Sahabe özellikle de hanım sahabeler ya Resulallah dediler. Kadınlar çoğunlukla inkar mı edecekler? Onlar mı küfre girecekler ki cehennem hep onlardan dolu olacak? Hayır diyor sallallahu aleyhi ve sellem. O kadınlar nankörlük edecekler. Eşleri onlara birçok sefer iyilikte bulunacak. Birçok sefer ihsanda bulunacak. Bir defa yapmadı mı? Sen bana ne yaptın ki? Sen bana şunu da yapmadın, bunu da yapmadın deyip yapılan iyilikleri yok sayacak, nankörlük edecek. Nankörlükten dolayı da azabı hak edecek bir konuma taşınacak. Böyle bir konuma varacak. Dikkat buyurun. Kadınlar için burada çok önemli bir şey söylüyor. Nedir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği o çizgi? Nimete nankörlük yok. Eğer sen o nimete nankörlük üstünden bakarsan meseleye hep tek taraflı bakarsın. Şöyle bir bardak suya baktığın zaman suyu görmesin de üstündeki bir parmaklık boşluğu görürsün. Yanlış baktığın zaman da yanlış değerlendirirsin. O değerlendirmeyi de yanlış yaptığın için hayatından asla lezzet alamazsın. Şimdi şu bardağı ben size
birkaç şekilde tarif edebilirim. Bir bardak su içinde var, böyle tarif ederim ki hepiniz öyle edersiniz. Aslında yarım su derim, o boşluğu dikkate alarak. O yarım içilmiş olan yeri dikkate almam, dolu olan tarafından bakarım, dolu bardak derim. Başka da şeyler de söylerim ama şunu da söylerim. Şu sıcakta Allah'ın beni serinletmek için gönderdiği büyük bir nimet diye bakarım. Böyle baktığım zaman elde ettiğim şeyle diğerlerini söylediğim şeyde elde ettiğim şey aynı olur mu? İyi gören iyi düşünür, iyi düşünen de hayatından lezzet ve tat alır. Bu işin ölçüsü budur. Siz iyi tarafından bakarsanız meseleyi görürsünüz. Ama yanlış yerlerden bakarsanız başka yerlere çekeceğiniz için hiçbir zaman güzel taraflarını göremezsiniz. Evlilik aziz kardeşlerim, azize kardeşlerim böyledir. Bir başka şeye götüreyim ben sizi. Evlilik ibadettir. Öyleyse her ibadetin külfetine katlanıldığı gibi evliliğin külfetine de katlanılır. Burada ben namazsız insan olduğunu zannetmiyorum. Bir şey söyleyeceğim, hepimizin şu anda zorlandığı bir şey. Şu mevsimde sabah namazına kalkarken zorlanmayan pehlivan var mı içimizde? Şimdi ben dün gece çok yorgundum. Korktum yatmaya. Yatarsam namazım geçer diye namaza kadar oyaladım kendimi. Korktum, kendimden korktum. Çünkü biliyorum yatarsam o yorgunlukla kalkamayacağım. Şu anda bir ibadeti yerine getirmek için bakın bu külfete katlanıyoruz. Ya biz Allah adına bir eş aldık. O da Allah adına bizi kabul etti. Peygamberin sünnetiyle bir akit, bir bağ gerçekleşti aramızda. Öyleyse eğer şimdi biz bu meseleyi ibadet olarak görmesek, külfetine katlanmazsak, hep işin güzel taraflarıyla ilgilensek, hep öyle baksak olur mu? Siz evli olanlar benim bu sözümü daha iyi anlayacaklar. Genel anlamda ailelerde en güzel dönemler kavgaların arkasından yaşanır. Kavga edersiniz, sonra barışırsınız. Öyle güzel bir ortam olur ki o biçim. Çünkü bu iş böyledir. Acısıyla, tatlısıyla, tuzlusuyla, şekerlisiyle biz bu imtihanı, bu ibadeti yaşamak zorundayız. Bu imtihanı böyle kabul edersek eğer bu manada meseleyi ibadet olarak görürüz. İbadet olarak gördüğümüz zaman da birbirimize tahammül ederiz. Müsamaha gösteririz, hoşgörüyle davranırız, var olanları sayarız, işe yok olanları sayarak başlamayız. Varları sayarak başladığımız zaman da şükredecek çok şey olduğumuzun bilincinde olur. Ona göre hareket ederiz, olay da başka bir yere doğru varmış olur. Şimdi bu başlıkta size söyleyeceğim son söz de şudur. Evlilik çok büyük bir imtihandır. Bunu başta kabul edelim. İmtihansa eğer sabrı kuşanarak yürümelisin. Sabrı kuşanmadan bu işi götüremezsin. Bakın benim aziz ve azize kardeşlerim, size bildiğiniz bir bilgiyi bir daha hatırlatayım. Kur'an bize kaç peygamberden bahsediyor? Allah Resulü dahil 25. Üzeyr, Lokman, Zulkarneyn'i de sayın 28. Bu peygamberlerin bir miktarının ailelerinden de bahsediyor mu? Ailelerinden de bahsediyor. İmtihanlarından da bahsediyor mu? İmtihanlarından da bahsediyor. Allah aşkına bir de Kur'an'ın o ayetlerini açın, şu nazarla bir okuyun. Bütün peygamberlerin hayatlarında aile diye bir imtihan gelmiş, hayatlarını bulmuştur. Hazreti Adem'in en büyük imtihanı ailesiydi. Oğlu Kabil onun imtihanı oldu. Peygamber oğluydu, katil oldu. Dünya bir avuç insanın elinde, katil bir evladın babası oldu Hazreti Adem. Biz mesele hiç bu açıdan bakmıyoruz. Ama imtihana bakın, imtihanın ağırlığı peygamber evlat imtihanıyla karşı karşıya. Gelin iman atamız olan Hazreti Nuh'a, aynı şey onun için geçerli değil mi? Nuh Aleyhisselam'ın hanımı inkarcıydı. İnkarcı hanımla bir ömür,
hayatını birleştirmek zorunda kaldı. Neler neler çekti, neler neler. Nuh'un kelime anlamı da inleyen demektir. İnledi, ah etti, ah etti. En sonunda Kenan'ını bile gemiye alamadan gözlerinin önünde Kenan'ın dalgaların arasında boğulduğuna şahit oldu, gözyaşı döktü. Gelin Hazreti İbrahim'e 80 yaşına kadar evlatsızlıkla imtihan olundu. İmtihan aileleriyle oluyor. Tam rahata erdi, İsmail aleyhisselam doğdu Hacer anamızdan. Sare annemizin başladı kıskançlığı, dünya yine ona zindan oldu. Aldı gencecik hanımı Hacer'i, kundaktaki yavrusu İsmail'i, ta El Halil'den, Filistin'den Faran dağlarına, Mekke coğrafyasına kadar götürüp bırakmak zorunda kaldı. Hazreti Musa'nın imtihanı aynı değil miydi? Hazreti Yakup'un çocuklarının imtihanını hatırlayın. Hangi birini ben size anlatayım? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin imtihanı da öyleydi. Benim aziz ve azize kardeşlerim, ben size somut bir örnek daha vereyim. Biz bazen kendimizi kışa göre hazırlamadığımız için ufacık bir yağmur yağdığı zaman bile meseleye hazırlıksız yakalanıyoruz. Kendimizi hazırlayacağız imtihanlara. Biz kışa göre hazırlanalım. Allah bahar verdiyse baş göz üstüne, ama geldiyse kış, ben hazırım diyebileyim ki imtihanın altında ezilmeyeyim. Ben size soruyorum. Sahabenin en büyüğü kim? Hazreti Ebu Bekir değil mi? Peki. Hazreti Ebu Bekir'in en büyük imtihanı evlatları desem bana ne dersiniz? Hazreti Ebu Bekir'in iki yakası bir araya gelmedi evlatlarından. Onun üç tane kızı var, üç tane oğlu var. Kızları Ayşe anamızı biliyorsunuz. Onun ablası Esma'dır. Kızlardan bir sorun yok. Ümmü Habibe babası vefat ettikten sonra doğacak. Yani annesinin karnındayken Hazreti Ebu Bekir vefat edecek. Üç tane de oğlu, onlar Abdullah, Abdurrahman, Muhammed. Muhammed küçük, onunla bir imtihan yok. Abdullah'la Abdurrahman yıllarca Hazreti Ebu Bekir'e öyle bir inlettiler, öyle bir inlettiler ki. Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun oğlu 21 sene küfür üzereydi. Bedir'e babasına ve Müslümanlara karşı geldi. Küfür üzere olan bir evladın babasıydı Hazreti Ebu Bekir. Ama bir gün olsun ellerini açıp evladına beddua etmedi. Bir gün olsun evladından gördüğü, mesela Abdullah biraz tembellik gösterirdi namaza. Müslüman olmuştu ama namaza, özellikle de cemaatle namaza biraz tembellik gösterirdi. Çok üzülürdü Hazreti Ebu Bekir. Ama yine de kötü bir söz söylemezdi. E sen ne oldu ki daha Ebu Bekir kadar inlemedin? Çocuğun için kalmadık sözleri söylüyorsun. Onun kusurlarını konuşuyorsun. Kendi kusurlarını öncesinde konuşman gerekirken neler neler. İmtihan adına bunları sen ortaya koymazsan eğer altında kalırsın. Bil ki bu iş imtihandır. Allah bazen Hazreti Nuh gibi, Hazreti Lut gibi iki peygambere küfür üzere olan iki tane eş nasip edebilir. Bazen de Asiye anamız gibi bir cennet kadınına Firavun gibi bir koca verebilir. Bazen Meryem validemiz gibi meseleyi başka bir biçimde imtihan sahasında şekillendirir. Meryem anamızı siz evlenmeyen bir kız olarak düşünün. Meryem anamızı siz dul kalan bir kadın olarak düşünün. O modeli de onun üzerinden anlayın. Yani Kur'an'ımız ve İslam tarihi bu örnekleri, meseleyi anlayalım diye bize koyuyor. Anlayıp örnek alalım diye bize takdim ediyor. Şimdi benim aziz kardeşlerim, biraz daha ben somutlaştırmak istiyorum. Meseleyi somutlaştırırsak daha iyi anlayacağız. Yoksa anlamıyoruz. Çünkü bazı şeyleri tam olarak üzerimize almayana kadar da hayatımıza intikal ettiremiyoruz. Ben bugün bu sohbetle iki şey amaçlıyorum. Evliliğin ihyası, evliliğin ibdası. Evliliğin ihyasından kastım ne? Olur ki içimizde evliler var. Biraz evliliklerini yıpratmışlardır.
onlara bir tecdit olsun, yenilenme olsun, yeniden bir nikah tazeleme olsun. Nikah tazelemek için ille de gidip yeniden nikah kıymaya gerek yok. Evliliğin önemini öğrendiğimiz an nikahlarımızı tecdit etmiş oluruz. Bir ikincisi de ibdası, yani

evliliğin başlaması, olur ki içimizde bekar kızlarımız, gençlerimiz var. Onlar da bu mesele ne kadar önemli bir mesele anlasınlar ki meseleye somut adım atma noktasında bazı adımlar atmış olsunlar. İnşallah Allah beni muvaffak kılar da şimdi aklımda olan bazı şeyleri de size emanet etmeye güç bulabilirim. Kıymetli kardeşlerim, bu ümmeti Muhammed'in bir cümle ile tarifi söz konusu olsa nasıl tarif ederiz biliyor musunuz? Biz denge ümmetiyiz. Uçlarda işimiz yok bizim. Ne ifrat ne tefrit. Ümmeten vasatan bizim en temel ölçümüzdür. Biz vasat ümmetiz. Vasat ümmet olmak, itidal üzere olmak her zaman orta yolu tutmak demek değildir. Doğru işi doğru zamanda yapmaktır. Şurası ifrat, şurası tefritse vasat olmak bazen burası olabilir. Bazen burası olabilir, bazen tam ortası da olabilir, önemli değil. Ama önemli olan doğru işi doğru zamanda yapmaktır. Birçok alanda bizim dengesizliğimiz var da evlilik meselesinde de bazı şeyleri tam anlamıyla anlayamadığımız için denge problemi yaşıyoruz. Hangi alanlarda biliyor musunuz? Beklentide bir dengesizliğimiz var bizim. Hayatın alanlarında bir dengesizlik var bizim. Evin alanlarında bir dengesizlik var bizim. Mükellefiyet alanında bir dengesizliğimiz var bizim. Muhabbet alanında bir dengesizliğimiz var bizim. Bu beş tane dengesizliği dengeye çağırmayana, dengeyle buluşturmayana kadar da yaptığımız evliliklerde, yapacağımız evliliklerde de ne yazık ki dünyada cennetin şubesi olacak evleri kuramayacağız. Sadece konuşup duracağız. İşte onun için diyorum ki gelin bu denge meselesini bir konuşalım, beraberce bir anlayalım. Bakın İslam öyle bir hayat nizamı ki hayatın hiçbir alanında dengesizliğe tahammül yok. Mesela İslam şöyle bir mümini sevmez. Sabaha kadar namaz kılsın, sabaha kadar Kur'an okusun, gündüz ise rızkının peşinde olmasın, onun bunun sırtında çok affedersiniz asalak olarak yaşasın. Böyle bir şey din değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sefer sırasında bir bakıyor ki nerede duraksalar, konaklasalar, bir sahabi efendimiz hemen orada ibadete girişiyor. Birkaç kez olunca dikkatini çekiyor. Soruyor efendimiz, bu kardeşiniz ne yapıyor? Ya Resulallah, öyle bir abid adam ki nerede dursak hemen seccadesini sarıyor, başlıyor namaza, başlıyor duaya. Çok güzel diyor. Peki onun ihtiyaçlarını kim karşılıyor? Ya Resulallah, biz karşılıyoruz. Ne diyor biliyor musunuz sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz? Siz ondan hayırlısınız. Denge dininin denge peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Yok bizde böyle bir şey. Sen bir yerde çalışıyorsun, işçisin. Ramazan bile olsa, Ramazan'da bile uykunu tam anlamıyla yerine getirmeden işe gidip orada akşama kadar adamın işinde esniyerek duramazsın. Müslüman bunu yapamaz. Müslüman hak hukuk sahibidir. Çalıştığın adam gavur bile olsa, Alman bile olsa yapamazsın, kusura bakma. Biz bu hak ve hukuk meselesini tam anlamıyla konuşmadığımız için bakın başımıza bir türlü bela geliyor. Yapamazsın bunu. Hak ve hukuktur bu. Haklara riayet edeceksin. Dinleneceksin. O dinlenme anında alacaksın vücudunun ihtiyacını. Ertesi gün Bismillah deyip işine başlayacaksın. Ter dökeceksin, helal lokma evine taşıyacaksın. İşte orada ter adına döktüğün şeydir aslında helal kazanç. Dolayısıyla biz böyle bir ümmetiz. Geliyor, babası geliyor Allah Resulü'nün yanına. Babası kim? Amr İbni As radıyallahu anhu. Oğlunu şikayet ediyor. Ya Resulallah diyor, evlendirdim bunu. Gittim hanımına sordum, hanımı şikayetçi. Sabahlara kadar namaz kılıyormuş, gündüzleri oruç tutuyormuş, böyle bir halde çağır diyor bana Abdullah'ı. Çağrılıyor Abdullah. Abdullah diyor, ben senin

için güzel bir örnek değil miyim? Bak bana, ben gecenin belli bir vakitlerinde yatarım, belli bir vakitlerinde ailemle beraber olurum, belli vakitlerinde de Rabbimle baş başa kalırım. Bazı günler oruç tutarım, bazı günler iftar ederim. Bazen Kur'an okurum, bazen dostlarımla oturur sohbet ederim. Ben senin için güzel bir örnek değil miyim? Benim örnekliliğimden yüz çeviren benden yüz çevirir. Dolayısıyla senin yapman gereken adım adım beni izlemendir. Şimdi benim aziz kardeşlerim, meseleyi buradan örnek veriyorum. Belki içinizden şöyle geçiriyorsunuz: hocam biz daha doğru dürüst yatsı namazını kılmıyoruz. Kim var içimizde ki sabahlara kadar namaz kılan ki sen bu sözleri söylüyorsun? Kıyas yapın diye söylüyorum. Sabahlara kadar namaz kılan bile muteber değilse, 3-4 saat eve gelen birisi çocuklarının ya da eşinin yüzüne bakmayıp da telefonda cihat adına bir şeyler bile yapsa, ki onun cihat olduğuna siz beni ikna ettiremezsiniz, o ayrı mesele. Orada telefonda, sosyal medyada, internette zaman geçirerek bu manada siz dengeyi sarsmış olursunuz. Ve dengeyi sarsan adam Allah Resulü'nün bu sözünü her zaman karşısına yazsın: benden yüz çeviren, benim sünnetinden yüz çeviren, benden yüz çevirir diyen bir peygamberin sesini duysun. Şimdi bu bilgi ışığında gelin. Beklentide dengesizlik ya da beklentide denge. Evleneceksin. Ne arıyorsun? Öyle birini arıyorsun ki melek. Melek arıyorsun. Kızdığımda sessiz olsun, ben bağırdığımda o sussun. Hiç bana bir şey istemesin, benden bir şey beklemesin. Benimle her şeyi aynı düşünsün. Ben nereden bakıyorsam aynı baksın. Nereden düşünüyorsam aynı düşünsün. Böyle biri var mı dünyada? Böyle bir şey yok. Allah her birimizi orijinal yarattı. Aynı anadan, aynı babadan bile olsak, kardeşler olarak bile aynı değiliz. Şimdi mesela sen bazen şu sözü söylüyorsun ama bu söz tehlikeli bir söz. Ben öyle birini buldum ki Allah onu benim için yaratmış. Haşa, bu söz batıl. Allah kimseyi kimse için yaratmaz. Allah kulları kendisine kulluk için yaratmıştır. Ama sen buldun, her şeyle aynı olduğunu zannediyorsun. Eğer her şeyle aynıysa var ya, ortada bir sorun var. Ya sen adam değilsin ya o adam değil. İki adam birbiriyle aynı düşünmez. Farklılıklar vardır. Dolayısıyla eş ararken bu manada bir denge lazım bize. Diyelim ki %70 frekansları tutturduk. Vallahi bu iyi bir rakam. %70 acayip bir rakam. %30 için de sabredeceğiz. Başka çaremiz yok bizim. Onun da belli hassasiyeti olacak. Onun da belli bir hassasiyeti olacak. Ben sana başka bir şey daha söyleyeyim. Allah da bizi hassasiyetlerimizin üzerinden imtihan ediyor, biliyor musunuz? Size öğrenciler üzerinden bir örnek vereyim mi? Girer bir öğrenci imtihana, çıkar. Siz de babalar belki karşılaşıyorsunuz. Sorar, der ki baba nasıl geçti imtihan? Eğer iyi geçmemişse nasıl gelir cevap talebeden? Hoca hep çalışmadığım yerden sordu. Vallahi Allah da bizi hep çalışmadığımız yerden imtihan eder. Senin zafiyetin neredeyse imtihanında oradan gelir. Mesela sen diyelim ki temizlik delisi bir adamsın. Sana bir eş verir, senin bütün imtihanı oradan gelir. Acayip derecede misafir seven birisisin. Sana bir eş verir, hanım da misafire deli olur. Hanım başka bir şeydir, sende o yoktur. Bu böyledir. Öyle evlilik görüşmelerinde İşte birkaç kezle de bu işler anlaşılmaz zaten. Öyle birkaç görüşmeyle nerede buna bakacaksın? Birkaç defa bir araya gelirsin. Meşru ve helal dairede bizde flört diye bir şey yok. Evliliğe karar verirsin. Bu manada onun ölçüleri bellidir. Görüşürsün. Hassasiyetlerini ortaya koyarsın. 3-4 tane şey söylersin. Bir yönüyle bugün gençlerin dediği gibi, eğer birbirinizden elektrik almışsanız da o elektriğin çarpmasından dolayı bazı şeyleri konuşmaktan da vazgeçersin. Olay böylece gelişir gider. Bir müddet sonra olayın aslı ortaya çıktığı zaman başlar imtihanlar arka arkaya dizilmeye. İşte orada meseleyi sen bu manada farklı bir biçimde değerlendirmek zorundasın. Niye bugün gençlerimizin evlilik yaşı her geçen gün artıyor? Beklentide.

Dengesizlik var. Şu Avrupa'da bile bir düğün yapmak için, yanlışsa beni düzeltin başkanım, 30-40 bin euro lazım en az. Bir salon bile 10 bin eurodan bahsediliyor Allah aşkına. Nasıl olacak bu iş? Ya faize bulaşacak, ya başka başka şeylere bulaşacak, bunu yapacak, ya da bu para biriksin diye bedel ödeyecek, bu manada bir şeyler ortaya koyacak ve her geçen gün zorlaşacak, zorlaşacak. Ondan sonra da başka şeyler ortaya çıkacak. Şimdi bizim bazı sıkıntılarımız var. Burada kendi kendimize konuşuyoruz. Adet diye, gelenek diye bazı şeyler var. Sanki yapılmasa Allah'ın emri çiğnenecekmiş gibi algılanıyor. Gençler birbirine bu manada yanlış yanlış telkinde bulunuyor. Bu manada farklı farklı şeyler söyleniyor. Özellikle kız aileleri beklentileri üst düzeyde tutuyor. Oğlan da oğlan tarafı da bazen iyi niyetli olan kız tarafının iyi niyetini suistimal ediyor. Yani bu tek taraflı değil. Böyle olduğu için de o denge bir türlü sağlanmıyor. Sağlanmadığı için de bakın olmuyor. Ne olur Müslümanlar, çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Diyelim ki bir evde 20-25 yaşında kız erkek var. Sen de o evin annesi ve babasısın. O gencin o genç yaşta şehvetinin en üst düzeyde olduğu bir zaman diliminde, haramların caddelerde, sokaklarda, ceplerde kol kanat gerdiği bir zaman diliminde, eğer bu manada bazı şeyleri el nedir putuna mahkum ediyorsan, senin ilk önce kıracağın put Lat, Uzza, Menat değil, el nedir putudur. O putu kıracaksın ki la ilahe demenin bir anlamı olsun. Sen la ilahe deyince aklına niye o put gelmiyor? El nedir putu da var. O putun yüzünden bak ocaklar batıyor. Ocaklar batıyor, evler sönüyor. Onun için bunu yapmaya hiçbirimizin hakkı yok. Müslümanız elhamdülillah, iman ettik. O zaman iman ettiğimiz değerlere göre hareket etmek zorundayız. Beklenti adına evlilik öncesinde de evlilik sonrasında da bunu yapacaksın. Olur ki diyelim ki bazı şeyler ortaya çıkacak. Güzel güzel konuşacaksın. Sofraları suffa edineceksin. Sohbet edeceksin. Örnek göstereceksin. Beraber kitap okuyacaksınız. Öyle güzel güzel o kitaplar üzerinden mesajlar alacaksın. Bazen seyahatlere çıkacaksınız. Seyahat vahdetiyle aslında evlilikte oluşan o arızayı giderme adına gayret içerisinde olacaksın. Ama hepsini yaptın, yaptın, yaptın. Olmadı. Olmadıysa da sabredeceksin. Sabrettin, sabrettin. Sabır bir noktaya geldi. Taş çatladı. Sabır taşı çatladı. O zaman ne yapacaksın? Allah'ın en sevmediği helak talaktır. Onu yapacaksın. Ama bunu yapana kadar bir bedel ödeyeceksin. Öyle ufacık bir şeyle bunu yaparsan eğer, Allah'ın sevmediği talakı kendin sevdiğin için aslında haddi aşmış olursun. İslam'da aslında boşanma boşanmıştır. İslam'da boşanma çok zor şartlarda devreye giren bir şeydir. Ama bugün iş değişmiş, o ayrı bir mesele. Olması gereken bu. Ama bu işin olabilmesi için en önemli şey beklenti dengesi adına bazı adımların atılmasıdır. İkincisi, hayatın alanlarında denge. Hayatta bir denge var. Kadın, erkek hayatın içerisinde belli sorumlulukları var. Bu sorumluluklar üzerinde bir denge içerisinde olacaksın. Eğer erkeksen sen kadından evi geçindirmesini bekleyemezsin. Böyle bir beklentiye hakkın yok senin. Hayatın alanında Allah o görevi, o sorumluluğu sana yüklemiştir. Eğer kadınsan 8 saat, 10 saat çalışan bir kocandan eve geldiği zaman da bir ev işi beklemeyeceksin. Kalkıp onu beklersen eğer, sen evdeki sorumluluğunu yerine getirmemiş olursun. Ve hayatın alanları içerisinde sana yüklenen görev, misyon neyse ona aykırı davranmış olursun. Bu manada terazinin dengelerini sarsmış olursun. Sarstığın her türlü terazi dengesi de sıkıntılara sebebiyet verecektir. Dolayısıyla hayatın alanlarında böyle bir şey var. Şimdi burada
ben önemli bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bir oğlumuz, genç bir evladımız şöyle bir eş arıyor kendine. Ben öyle başka şeylere katlanacak bir adam değilim. Benim aldığım eş evini mektep ve medrese olarak edinecek. Evinde hizmetini yapacak. Evde yapacağı o işlerin yanında çocuklarıma bakacak. Ben de onun nafakasını elimden geldiğince yapacağım. Böylelikle cennet bahçelerinden bir bahçeye çevirmiş olacağız. Böyle bir beklentiye girmeye hakkı var mı bir delikanlının? Var. Ama bu beklentiye giren bir delikanlı 4 sene 5 sene medreselerde okumuş bir kıza gidip talip olursa 2 kez düşünmek zorundadır. Onun evlilikten anladığı bu, gitmiş tıp fakültesinde okuyan bir kıza talip olmuş. Onun evlilikten anladığı bu, gitmiş üniversitelerde okuyan bir kızımıza talip olmuş. Peki bu kıza bu kadar emek verilmiş, bu kadar bir şeyler söylenmiş, beklenilmiş, bunca şeye rağmen sen kalkıp bu kızı eve hapsedersen o kıza daha yazık edersin, o kızın üzerinden harcanan ümmetin emeklerine de yazık etmiş olursun. Şimdi biz israf meselesini konuştuğumuz zaman hep aklımıza mal israfı geliyor. İsrafın malda olma bahsi önemli bir bahis. Ama inanın duygular israfı da en az mal kadar önemli bir şey. Heyecan israfı da en az onun kadar önemli bir şey. Zaman israfı da en az onun kadar önemli bir şey. O halde ne aradığını iyice tespit edeceksin ki ona göre bir eş arayasın. Aradığın eşte vasıfları iyice ortaya koyduğun zaman karşılıklı bu manada belli bir mutabakat olursa tamam, ne ala, ona göre adımı atarsın. Attığın o adımla da inşallah o manada, o alanlarda sıkıntı yaşamazsın. Ama başka alanlarda yaşar mısın? Elbette ki başka alanlarda yine yaşamaya devam edersin. O işin ayrı bir boyut. Onun için hayatın alanlarında böyle bir denge. Evin alanlarında denge de böyle. Evde de sorumluluklar var. Aileye karşı da birbirinize karşı sorumluluklar var. Somut örneklerden vereyim ki iyice anlaşılsın. Şimdi bakın benim aziz ve azize kardeşlerim, söylediğim sözlere şimdi genç kızlarımız biraz daha dikkat etsinler. Özellikle eşler arasındaki huzursuzluğun en büyük sebeplerinden bir tanesi erkeğin ailesine karşı kadının tavırlarıdır. Erkeğin ailesinin üst düzey beklentileri kadının o aileye karşı farklı bir tavra girmesi evlilikleri ve evleri yıkıyor. Kadın mesela öyle istiyor ki eşim evlendi, bundan sonra artık benim babamın oğlu olsun. Bizim aileden ne varsa hep bizim evde, bizim yerde. Bizimle alakalı şeylerde. Ama öyle değil ki. Allah o erkeğe, anne ve babasına, ailesine, amcasına, halasına, dayısına, teyzesine bir sorumluluk yüklemiş. Şimdi bayram olmuş. Bayram ziyaretlerinde öncelik, eğer aynı yerdeyse eşin, yani erkeğin ailesine gitmektir. Önce ona gidilir. Çünkü sen bir kadın olarak bir aileye gelin geldin. O ailenin bir parçasısın. O aileye gidilir. Ondan sonra da senin ailene gidilir. Sen bunda önceliği bende olsun diye başlarsan konuşmaya ve bunu huzursuzluk alanına taşırsan çatırdatırsın, sıkıntıya sokarsın o işi. Aynı şeyin bir başka boyutu daha var. Yine özellikle içimizde kaynanalar varsa benim sözlerime şimdi dikkat etsinler. Biliyorsunuz gelin kaynana savaşları Haçlı savaşları gibidir. Bitmez bir türlü. Nasıl bir şeyse ne o ondan razıdır ne o ondan razıdır. Bir türlü geline kız gibi, öz evladı gibi, kaynanalara da bu gelen benim evladım, ben de onun annesiyim bilincini uyandıramadık. Bu kadar şeye rağmen uyandıramadık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilk evliliğini Hatice anamızdan yaptı değil mi? Hatice annemizle. Hatice annemizle evliliğinin ilk yıllarında Efendimizin süt annesi Halime annemiz Mekke'ye geldi. Hatice annemiz biliyor musunuz ısrar etti.
gitmesin Halime annemiz, bizimle beraber kalsın, aynı evde kalsın, ben ona

hizmet edeyim diye. Şimdi kızlarımız evlilik yaparken ilk önce neyi şart koşuyorlar? Ben senin babanla annenle aynı evde oturmam. Hadi aynı eve zaten alıştık. Aynı muhitte de oturmam. Aynı şehirde de oturmam. Niye oturmuyorsun? Niye bu iş karşılıklı bir biçimde, belli bir biçimde konuşulmaz da denge adına belli şeylere taşınmaz? Bir gelin aldığı zaman bir bey, artık o kayınbaba olmuştur, ona sorulduğu zaman senin kaç tane evladın var, o güne kadar dörtse göksünü gere gere beş evladın var demeli. Bunu söylemeli, bunu kayınbaba da söylemeli, kayınvalide de söylemeli. Ama gelin de damat da karşılıklı bir biçimde kurdukları o hukuk üzerinden anne ve baba onları bilmeli. Böyle bir hukuku anlayıp bunu tam anlamıyla ortaya koyarsak Allah'ın izniyle huzursuzlukların birçoğunun önünü alırız. Ama bunu yapmasak, bunu başka başka alanlara taşırsak inanın ki daha çok ciddi sıkıntılar görürüz. Şimdi benim aziz kardeşlerim, mükellefiyetlerde denge meselesini de siz bu çerçeveden anlayın. Muhabbette dengeyi de anlayın. Sizi daha fazla yormak istemiyorum ama o ikisi için de aslında söyleyecek çok sözlerim vardı. Bu kadarıyla iktifa ediyorum. Bir hakikate dikkatlerinizi çekip sözlerimi bitireceğim. Bakara suresinin 205. ayetinde Rabbimiz çok önemli bir şey söyler bize. Yeryüzünde idareyi ele alan zalimler, zulmedenler İfsat alanını iki alandan yürüteceklerini söylüyor. Bu mucizevi bir şeydir. Kur'an'ın Allah katından olduğuna sosyolojik anlamda da aslında bir tespittir bu. Bir iddianın ispatıdır bu. İki alanda. Ve Kur'an bu alanları sayarken önce ekinler sonra nesiller diyor. Önce yediklerimizi içtiklerimizi ifsad edecekler. Sonra nesillerimizi ifsad edecekler. Yeryüzünü kana bulayacak olanlar, dünyanın istikbar güçleri, büyük güçleri, o güçlü güçleri, yani kendilerini öyle görenler, aslında Allah'ın gücünün karşısında onların hiçbir değer ve kıymeti yok ama kendilerini öyle görenler ifsadı buradan başlatacaklar. Sadakallahul azim mi? Vallahi öyle. Allah her sözünde doğru söylediği gibi bu sözünde de doğru söylemiştir. Bugün dünya istikbarı bakın bizim ekinlerimizi ifsad ediyor. Yediklerimiz içtiklerimiz inanın ki öyle ciddi sıkıntılar ihtiva ediyor ki. Sadece bu meseleyi siz çok hassassınız ben biliyorum. Affedersiniz, sadece mesele domuz eti yememe meselesi değil. Sadece et meselesi de değil. Şu içtiğimiz su bile şu anda sıkıntılı, biliyor musunuz? Hele şöyle bir bakın, dünyada su ticaretini kimler yapıyor ve ne maksatla yapıyor? Bu kardeşinizin niçin bunu söylediğini anlayacaksınız. Niye bu kadar son dönemlerde hastalıklar arttı? Neden özellikle kanser vakaları bu kadar hızlı bir biçimde yayılıyor içimizde? Özellikle de bunlar İslam toplumlarında. Şöyle halkı Müslüman olan İslam ülkelerini alt alta yazın. Kanser oranlarını internetten ortaya koyun. Ve son yıllarda bunların ne kadar ciddi bir artış ortaya koyduğunu görün. Neden bu sözleri söylediğimi anlayacaksınız. Yani ekinlerimizi birileri ifsad ediyor. Ve birileri oradan bizi vurmaya, duygularımızı, midelerimizi, düşüncelerimizi, bedenlerimizi, her türlü hastalığa mahkum etmeye çalışıyorlar ve bunda da ciddi oranda başarı sağlıyorlar. Cihat mı istiyorsunuz? Alın size cihat. Bu alanda ortaya konulacak her türlü çaba cihattır. Ne olur cihadı artık sadece savaş meydanlarına mahkum etmekten kurtaralım. Savaş kıtaldir. Kıtal cihadın içerisinden bir cüzdür, bir parçadır. Cihad genel bir kavramdır. Allah aşkına, şimdi derdimiz var, konuşuyoruz, yine bir şey söyleyeceğim. Ben size İslam'ı anlatıyorum güya şu memlekette. Kullandığım mikrofon benim değil, başkası üretmiş, onun ürettiğini kullanıyorum. Beni çeken kamera benim değil, benim ürettiğim bir şey değil, onların üzerinden konuşuyorum. Şu anda sesimizi
dünyanın dört bir

0: canlı olarak duyuyorlar sosyal mecralardan, onlara da buradan selam olsun. Bunların hiçbir tanesi de bizim değil. Allah aşkına biz ne zaman bu dünyada söz söylemeye başlayacağız? Bu iş bağırmakla çağırmakla olmaz, hamasetle olmaz. Öyle kahrolsun şu kahrolsun bu demekle kahrolmuyor. Kahredecek işler yapmamız lazım. Bu işleri de ancak bu meselelerin sorumluluğunu ciddi bir biçimde düşünerek ortaya koymamız lazım. Onun için diyorum ki zalimler bizi ekinleri ifsad ederek ifsad ediyorlar, bunu bilelim. İkincisi nesilleri ifsad ediyorlar. Eğer kurulmuşsa yuvalar, yuvaları yıkmaya çalışıyorlar. Farklı farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Magazinlerle, televizyonlarla, sosyal medyayla evliliği toz pembe göstermeye çalışıyorlar ve bizi nikahsızlığa, evsizliğe teşvik ediyorlar. Şeytanın bugün en büyük ambalajı evliliği bize kötü öcü göstermesidir. Onun için biz Müslümanlar olarak, hatta şu çağın bütün insanları olarak iki davetle karşı karşıyayız. Bu iki davetten birini kabul edeceğiz. Şeytan bizi evsizliğe ve nikahsızlığa davet ediyor. Allah bizi evliliğe ve nikaha davet ediyor. Kimin nikahın davetine uyacaksanız varacağınız yer de belli. Şeytanın davetine uyanların varacağı yer belli. Rahman'ın davetine uyanların varacağı yer belli. Diyorum ki işte gelin, eğer evliysek ne olur evliliklerimizin kıymetini bilelim. Birbirimize salih ve saliha eşler olalım. Birbirimizin cennet vesileleri olalım. Birbirimize cennet azığı olalım. Olalım ki en azından bunu yapanlar örnek olsun, model olsun. Bu da gençlerimize teşvik olsun. Onlar da bizden daha iyi, daha güzel yuvalar bu vesileyle kurmuş olsunlar. Mevla bu manada hepimizin gücüne güç katsın. İhlasına ihlas katsın. İhsan şuuruna ihsan katsın. Evliliklerimizdeki saadetleri arttırsın. Bu alanda sabırları azalanlara sabırlar versin. İmtihanları ağır olanların imtihanlarını kolaylaştırsın. Bizi öyle bu manada birbirimize muhabbet ikliminde yaslasın ki birbirimizi farklı bir biçimde, birbirimize farklı bir biçimde taşıyacak vesileler kılsın. Bunu dedim, iki tane de örnek vermesem bu dediğim anlaşılmayacak. Sahabeden biri bir evlilik yapmış. Biraz da zor bir evlilik. Duyulmuş da Medine'de. Demişler ki arkadaşları, ya boşa gitsin bu kadını, sana dünyayı zindan etmiş. Demiş ki ya boşayacağım boşamasını ama ben tanıdım bu kadını. Boşarsam gider başka birinin başına bela olur. En azından ben katlanayım da başkası bundan zarar görmesin diyor. Ve dayanıyor, katlanıyor. Bu da bir ufuktur. Bir müddet geçiyor, o hanım sahabi ki o da başımızın tacıdır, vefat ediyor. Vefat edince gidiyor o erkek sahabi, eşi yani, kabrinin başında duruyor. Üç kez boş ol, boş ol, boş ol diyor. Diyorlar ki ya sen ne yapıyorsun? Zaten öldü gitti, boş ol. Boşanma gerçekleşti. Böyle diyeyim ki cennette gelip başıma bela olmasın diyor. Ne kadar yakmışsa canını böyle bir şey söylüyor. Bir tarafta bu var. Bir tarafta da şu var şimdi. Ebu Derda'nın son anları, ümmetin hakimi radıyallahu anhu. O anlarda hanımı Ümmü Derda da başucunda. Ben senden razıyım diyor Ebu Derda. Ne olur hakkını bana helal et. O da helal olsun diyor, gözyaşları sel oluyor. Diyor ki sen gerçekten benden razı mısın? Ebu Derda Ümmü Derda'ya soruyor. Vallahi razıyım diyor. O zaman gel bir şeyi anlaşalım. Benden sonra evlenmeye hakkın var ama evlenme, cennette Allah yine bizi birbirimize buluştursun. Tamam diyor, söz veriyor. Böylelikle vefat ediyor Ebu Derda. O anlarda Ümmü Derda da ellerini açıyor, şöyle de bir dua ediyor. Allah'ım diyor, bu dünyada Ebu Derda beni senden istedi, sen nasip ettin, evlendi. Ben de cennette Ebu Derda'yı senden istiyorum. Sen onu bana nasip et, bizi cennette buluştur. Öyle de var, öyle de var. Allah ikincisine inşallah bizleri vardırsın. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selamların en güzelini bir dua niyetiyle sizlere veriyorum. Sizden de o duayı bekliyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
8: Zorunlu yayın.
10: Radyo Hedef.
11: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Ya Resulallah, ben günden önce Müslüman oldum. Babam din değiştirdiğimi duyunca deliye döndü. Beni gördüğünüz hale getirdi. Eve hapsetti. Ayaklarıma prangalar vurdu. Ne dediysem onu ikna edemedim. Sizin buraya geliş haberiniz Mekke'de yayıldığında bulduğum ilk fırsatı değerlendirip yanınıza geldim. Beni de yanınıza götürün lütfen. İşkencelerine dayanacak gücüm kalmadı.
2: Demek öyle ha. Al bakalım. Ey Muhammed. Bu adam sana gelmeden aramızdaki anlaşma kesinleşmişti. Anlaşmamızı bozacak değilsin değil mi?
1: Yardım edin. Ey Müslüman cemaati. Müslüman olarak geldiğim halde şimdi ben müşriklere mi teslim ediliyorum? İçinde bulunduğum şu hali görmüyor musunuz?
3: Onu bu halde nasıl bırakırız? Babasının insafına terk edersek ölür gider.
4: Kardeşimiz

0: Onlara teslim etme ya Resulallah.
1: Müslümanların üzgün ve çaresiz bakışları arasında Resulullah şöyle dedi: Ebu Cendel, sabret ve sevabını Allah'tan dile. Muhakkak ki Allah sana ve senin gibi ezilmişlere yakın bir zamanda bir fırsat ve çıkış yolu verecektir.
2: Öyleyse neden dinimiz hususunda bu acizliği gösteriyoruz da Allah henüz onlarla bizim aramızda bir hüküm vermemişken geri dönüyoruz?
1: Peygamberimiz bu defa şöyle cevap verdi: Ey Hattab'ın oğlu, ben gerçekten Allah'ın Resulüyüm. Allah ebediyen benim emeğimi boşa çıkarmaz ve ben Allah'a isyan etmem. O bana yardım edecektir. Peygamberimiz sevincini ilk olarak Hazreti Ömer'le paylaşmak istemişti. Ona şöyle dedi: Ey Hattab'ın oğlu, bana bu gece bir sure indi ki o bana üstüne güneş doğan her şeyden, dünyadan ve dünyadakilerden daha sevimlidir. Sonra Fetih suresinin ilk ayetlerini okumaya başladı.
2: Allah'ım sana şükürler olsun. Hamdolsun beni şu halden kurtardın. Bize bir fetih müjdeledin. Ey Allah'ın Resulü, bu Hudeybiye Antlaşması gerçekten bir fetih midir?
1: Peygamberimiz evet cevabını verdi. Böylece Hazreti Ömer derin bir nefes aldı.
3: 107. Bölüm.
1: Sadece ibadet maksadıyla vatanlarını ziyaret etmek isteyen Müslümanlar, müşriklerin engellemesiyle karşılaşmışlar ve ilk başta yenilgi gibi görünen bir anlaşma imzalamak zorunda kalmışlardı. Müslümanların zihninde var olan endişeler inen ayetlerle yerini sükunete bırakmıştı. Müşriklerse bu anlaşmanın sonucu olarak nasıl problemlerle karşılaşacaklarının farkında değillerdi. Hudeybiye Anlaşması'nın imzalandığı sıralarda Mekke'den kaçan sadece Ebu Cendel değildi. Ebu Basir isimli bir Mekkeli, Müslüman olduğu için günlerdir hapis tutuluyordu ve nihayet bir çıkış yolu bulmuştu. Sıcaklığıyla insanları kavuran güneşin altında günlerce yürüyerek Medine'ye ulaştı.
4: Şu adamı tanıyanınız var mı?
5: Evet, Mekkelidir. Kureyş halkından. Sakif kabilesine mensup. İsmi de Ebu Basir.
4: Neden geldi acaba?
5: Peygamberimizle görüşmek istiyor. Üstüne başına bakılırsa iyi bir yolculuk geçirmemiş.
4: Evet, yorgun görünüyor. Yürüyerek gelmiş sanırım. Bineği yok, baksana.
5: Genç ve kuvvetli bir adam. Ama aç kalmış belli ki. Yiyecek bir şeyler getireyim.
6: Hoş geldin.
7: Hoş bulduk.
6: Kimlerdensin bilmiyorum. Ama yol yorgunusun. Arkadaşlar sana biraz hurmayla bir parça ekmek getirmişler. Buyur. Ye de dinlen azıcık.
7: Teşekkür ederim. Adım Ebu Basir. Mekke'den geliyorum. Daha doğrusu kaçıyorum. Aylar önce Müslüman oldum. Babam ve annem bana yapmadıklarını bırakmadı. Günlerdir ev hapsindeyim. En sonunda bir gece vakti onlara fark ettirmeden kaçtım.
6: Mekke tüm gücüyle Allah'a düşmanlık etmeye devam ediyor desene. Allah yardımcın olsun.
7: Medine'de peygamberimizin civarında hepinizin nasıl kardeşçe yaşadığınızı duyuyordum. Hayalim buraya gelmekti. Çok şükür gerçek oldu.
6: Mekkelilerle yapılan anlaşmadan haberi yok galiba. İyi etmişsin. Tekrar hoş geldin. Peygamberimiz birazdan namaz için çıkar, onunla görüşürsün. Hadi biraz dinlen.
7: Sağ olasın.
6: Ebu Basir Müslüman olmuş. Bunu söylediği için de aylardır Mekke'de hapsediliyormuş. Bir yolunu bulup kaçarak buraya gelmiş.
5: Ebu Cendel gibi. Ne olacak şimdi? Onu da mı geri göndereceğiz?
4: Anlaşmaya göre evet. Peygamberimiz söz verdiği zaman asla dönmez.
5: Ama şu delikanlının haline bak. Buraya sığınamazsa ne yapar? Ailesinin yanına dönemez artık.
4: Durun bakalım, durun. Allah'ın bir bildiği vardır. Peygamberimiz bu anlaşmayı kabul ettiğine göre bunun da bir hikmeti olduğunu göreceğiz.
5: Doğru söylüyorsun. Sabredip neler olduğunu göreceğiz.
4: Bak, peygamberimiz geliyor.
1: Ebu Basir'in yokluğu Mekke'de hemen fark edilmişti.
8: Yok yok yok.
3: Nereye baktıysam yok. Kaçmış.
8: Ne oluyor sabah sabah?
3: Oğlan yok, kaçmış.
8: Nasıl kaçar? Kapısı kilitliydi. Anahtar da bendeydi. Buralardaydı. Yok. Anahtar gitmiş.
3: Yok tabii sersem. Kapının üstünde. Senin dalgınlığından faydalanıp anahtarı almış. Senin de ruhun bile duymamış.
8: Şimdi ne yapacağız? Ebu Sufyan'a ne derim ben? Ya gidip de Muhammed'in adamlarının arasına katılırsa?
3: Bir an evvel git de kaçtığını haber ver. Gerekirse peşine adamlar salalım. Hadi kalk, hadi, oyalanma.
8: Tamam tamam, sakin ol. Ben bu işi halledeceğim.
1: Adam esir olarak tuttukları Ebu Basir'in kaçtığını haber vermek için Ebu Süfyan'ın yanına gitti.
8: Dün gece beklemediğimiz bir şey oldu. Bize verdiğiniz esir nasıl olduysa kaçmış.
9: Kaçmış da ne demek? Ben seni ne diye görevlendirdim? Gözünü üstünden ayırmamalıydın.
8: Özür diliyorum. Nasıl yaptığını ben de anlayamadım.
9: Yıkıl karşımdan beceriksiz. Neyse ki Muhammed bize bir söz verdi. Onu bize teslim etmek zorunda. Bana hemen Huneys'i çağırın.
10: Girebilir miyim?
9: Gel Huneys, gir içeri.
10: Beni çağırtmışsın.
9: Evet, bir kaçağımız var.
10: Kaçak mı?
9: Evet, Ebu Basir kaçmış.
10: Onu durduramayacağımızı biliyordum.
9: Durduracağız. Sen gidip onu alıp döneceksin.
10: Nasıl getireceğim peki? Benim ona gücüm yetmez ki.
9: Yanına güvendiğin bir adamını al. Muhammed onu sana iade edecektir. Aramızda anlaşma var.
10: Peki. Birkaç güne kalmaz Medine'ye ulaşırım.
1: Huneys Medine'ye geldiğinde Ebu Basir Peygamber Efendimizle birlikte mescitteydi.
6: Ya Resulallah, Mekke'den bir elçi gelmiş. Sizinle görüşmek istiyor.
7: Eyvah, bu Huneys. Kesin beni geri götürmek üzere geldi.
11: Buraya Mekke eşrafı adına geldim. Muhammed, sana bir mektup gönderdiler.
1: Peygamberimiz Übey bin Ka'ab'dan mektubu okumasını istedi.
12: Aramızdan birinin senin yanına gelmesi durumunda ne şart koştuğumuzu biliyorsun. Aramızdaki anlaşmaya şahitler tuttuk. Öyleyse bildiğin şeyler üzerine bizi zorlama ve adamımızı iade et. Yazılanlar böyle.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'e dönerek şöyle dedi. Ebu Basir, biliyorsun ki biz Kureyş'le bir anlaşma yaptık. Verdiğimiz sözde durmamak bize yaraşmaz. Hiç şüphe yok ki Yüce Allah senin ve seninle birlikte olan koruyucusuz Müslümanlar için bir genişlik ve çıkar yol yaratacaktır. Hadi kavminin yanına dön.
7: Ya Resulallah, oraya dönersem bana işkence yapacaklar. Dininden dönmem için ellerinden geleni artlarına koymayacaklar. Beni onlara teslim etme.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'e Allah'ın hiç ummadığı yerden bir çıkar yol göstereceğini tekrarlayarak gitmesi gerektiğini söyledi. Ebu Basir de mecburen Huneys'in yanında Mekke'ye dönmek üzere yola çıktı. Aynı günün ikindi namazı vaktinde Peygamberimiz mescitte arkadaşlarıyla otururken Huneys'in yanında gelmiş olan adam korku içinde kendisini mescide attı.
13: Ne oldu sana? Neden bu kadar korktun?
14: Neden bu kadar korktun? Adamınız efendimi öldürdü. Ben de elinden zor kurtuldum. Beni kurtarın. Arkamdan geliyor.
13: Nasıl böyle bir şey olabilir?
14: İşte geldi. Efendimi tek bir darbede öldürdü. Ne olur beni eline bırakmayın.
12: Ebu Basir, neler oluyor? Bu adamın söyledikleri doğru mu?
7: Doğru. Mekke'ye geri dönemezdim. Dönersem beni öldüreceklerdi. Ben de onu öldürdüm.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'in yanına geldiğinde Ebu Basir ona şöyle açıklama yaptı.
7: Ya Resulallah, sen üzerine düşeni yaptın. Verdiğin sözü tuttun ve beni onlara teslim ettin. Ben de dinim hakkında uğrayacağım işkencelerden korunmak için bunu yaptım. Allah beni onlardan kurtardı. Bundan sonrası benim sorumluluğumdadır.
1: Peygamberimiz Ebu Basir'in cesaretine hayran kalarak, ne yaman bir savaşçı, bir de yanında adamlar olsa elinden gelmeyecek şey yok dedi.
7: İzninizle ben gidiyorum ya Resulallah. Burada bulunmam sizin için sorun olsun istemem.
12: Allah yardımcın olsun.
10: Yolun açık olsun Ebu Basir.
12: Güle güle git.
1: Ebu Basir dediği gibi Medine'den uzaklaştı. Deniz sahilindeki Zulhuleyfe'nin İs Vadisi'ne ulaştı. Bu bölge Kureyş müşriklerinin Şam'a giden ticaret yolları üzerinde ağaçlık bir yerdi. Ebu Basir'in buraya yerleşmesi Kureyş'in hiç beklemediği sonuçlar doğuracaktı.
15: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.
16: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.

0: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
2: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
3: www.radyohedef.com.
2: Tıklayın.
4: Radyo Hedef.
5: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler. Onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayat-ü Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayat-ü Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Zülcelal ve ikramsın ki keremin muhteşem bir bolluk içindedir. Celalin ve yüceliğin sonsuz ikramlarda bulunmana, bana benden de yakın olmana asla mani değildir.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
3: Hazreti Peygamber'in zina yapabilmek için izin isteyen bir genci tatlılıkla ikna etmeleri. Kureyş'ten bir genç Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, zina hususunda bana izin ver," dedi. Bunun üzerine orada bulunanlar, "Sus, sus," diye onu engellemeye çalıştılarsa da Hazreti Peygamber, "Bırakın da yanıma gelsin," dediler. Gencin yanına gelmesi üzerine de ona, "Sen annenin zina etmesini ister misin?" buyurdular. Genç, "Sana feda olayım ey Allah'ın Resulü, tabii ki istemem," karşılığını verdi. Hazreti Peygamber, "Sen nasıl istemiyorsan, diğer insanlar da annelerinin zina etmelerini istemezler. Peki, sen kendi kızının zina etmesini ister misin?" buyurdular. Genç, "Canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Hayır, kızımın zina etmesini de istemem," cevabını verdi. Hazreti Peygamber bu kez, "Senin istemediğin gibi başkaları da kızlarının zina etmelerini istemez. Söyle bakalım, sen kız kardeşinin zina etmesini ister misin?" dediler. Genç buna da, "Hayır, istemem ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun," cevabını verdi. Hazreti Peygamber, "Sen nasıl istemiyorsan, diğer insanlar da kız kardeşlerinin zina etmesini istemezler. Peki, öyleyse halanın zina etmesini ister misin?" diye sordular. Genç, "Hayır ey Allah'ın Resulü, canım sana feda olsun. Tabii ki bunu da istemem," dedi. Hazreti Peygamber'in, "Halk da halalarının zina etmesini istemez. Peki, sen teyzenin zina etmesini ister misin?" buyurmaları üzerine de yine, "Canım sana feda olsun ey Allah'ın Resulü, bunu da istemem," cevabını verdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Diğer insanlar da senin gibi teyzelerinin zina etmelerini istemez," dedikten sonra mübarek elini onun omzuna koyarak, "Rabbim, bu kulunun günahlarını bağışla, kalbini her türlü kötülükten arındır, onu zinadan koru," diye dua ettiler. Bu duadan sonra hiç kimse bu gencin kadınlara dönüp baktığını görmedi. Hazreti Peygamber'in anlaşılması için sözlerini 3 kere tekrarlamaları. Hazreti Peygamber konuştukları zaman iyice anlaşılması için sözlerini 3 kere tekrar ederlerdi. Hazreti Ayşe validemiz Medine vaizi İbni Ebi Saibe, "Üç şey vardır ki bunlar hususunda ya benim dediklerimi yaparsın ya da senden davacı olurum," dedi. İbni Ebi Saib'in, "Ey müminlerin annesi, bu 3 şeyin ne olduğunu söyle de sana tabi olayım," demesi üzerine de şöyle buyurdu. "Dua ederken sakın secili sözler kullanma. Çünkü Hazreti Peygamber ve sahabileri böyle yapmazlardı. Cuma günü Müslümanlara 3 defadan daha fazla vaaz etme ki onları Allah'ın kitabından usandırmayasın. 3.'sü de konuştukları sırada aralarına girerek insanların sözlerini kesme. Onları kendi hallerine bırak. Ancak gelip kendilerine vaaz etmeni istediklerinde vaaz et." İbni Mesud'un öğreticinin halkı usandırmaması gerektiğini söylemesi. Şakik bin Seleme şöyle anlatıyor. "Abdullah bin Mesud yanımıza geldiği bir gün şunları söyledi. Sizin meclislerinize sık sık gelmememin sebebi sizi usandırmak istemeyişimdir. Hazreti Peygamber de usanmamızdan korktukları için bizlere seyrek olarak vaaz ederlerdi." İbni Mesud, halka vaaz eden birisine, "Ey vaiz, sakın halkı ümitsizliğe düşüreyim deme," diye nasihatte bulundu. Hazreti Ali'nin gerçek fakihi vasıflandırması. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Size gerçek fakihi, fıkıh alimini haber vereyim mi? Gerçek fakih, insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, onlara Allah'a isyan hususunda cesaret vermeyen ve onun azabından emin kılmayan ve Kur'an-ı Kerim'i asla terk etmeyen kişidir. İçerisinde bilgi ve şuur olmayan bir ibadette hayır olmadığı gibi, içerisinde amel olmayan bilgide de hayır yoktur. Aynı şekilde, içinde takvanın olmadığı ibadette ve içerisinde düşünmenin bulunmadığı okumada da hayır yoktur." Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdikleri Muaz'la Ebu Musa'ya bazı tavsiyelerde bulunmaları. Hazreti Peygamber, Muaz bin Cebel'le Ebu Musa el-Eş'ari'yi Yemen'e gönderdi. Yola çıkmadan önce bu ikisine, "Birbirinizle yardımlaşın ve birbirinizin sözlerine kulak veriniz. Müjdeliğiniz, nefret ettirmeyiniz," buyurdular. Muaz bin Cebel, Yemen'e vardıklarında bir hutbe irad ederek ora halkını İslam'a ve Kur'an'a davet etti ve şunları söyledi: "Size cennetlik ve cehennemliklerden haber vereyim mi? Hayırla yad edilen kimseler cennetlik, kendisinden kötülükle ve şerle bahsedilen kimselerse cehennemliktir." Bir araya gelen sahabilerin fıkıhtan konuşmaları. Hazreti Peygamber'in sahabileri bir yerde oturduklarında Kur'an okumaları ya da birisine Kur'an okumasını öğretmeleri dışında konuşmaları hep fıkıh üzerine olurdu. İbni Ömer'in hakiki alimi vasıflandırması. İbni Ömer şöyle buyurmuştur: "İnsan kendinden üstün olanları kıskanıp çekemediği, aşağı olanları ise küçük görüp horladığı, ilmiyle dünyayı elde etmeye çalıştığı sürece ilimden nasibini almamış demektir." Hazreti Ömer'in ilmin adabı hakkındaki sözleri. Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur: "İlmi öğrendiğiniz gibi halka da öğretiniz. İlim için vakar ve sekineti de öğreniniz. Kendisinden ilim aldığınız ve kendilerine ilim öğrettiğiniz kişilere karşı alçak gönüllü olunuz. Zorba alimlerden olmayınız ki cehaletiniz ilminize üstün gelerek cahil ve bilgisiz insanlar durumuna düşmüş olmayasınız." Hazreti Ali'nin öğrencilik adabı hakkındaki sözleri. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur: "Kendisine çok soru sormaman, güç sorular sorarak onu zor durumda bırakmaman, cevap vermek istemediğinde üstelememen, elinle ona işaret etmemen, kaş göz işaretleri yaparak onunla eğlenmemen, onun meclisinde bir başkasından sual sormaman, onu yanıltmaya çalışmaman, yanıldığında ona yumuşaklık gösterip acele etmemen, kendisine "falan kişi bu konuda senden farklı şeyler söylüyor" dememen, öğrendiğin herhangi bir sırrını ifşa etmemen, yanında bulunduğun sırada hiç kimsenin gıybetini yapmaman, yanında olsan da olmasan da onun şeref ve haysiyetini koruyarak saygıda kusur etmemen, bir cemaat içerisinde otururken herkese birden selam verdiğinde onu özellikle zikretmen, huzurunda edepli bir şekilde oturman, bir ihtiyacı olduğunda bunu yerine getirmen için herkesten önce koşman, uzun sohbetlerinden usanmaman, alimlerin senin üzerindeki haklarıdır. Alimler hurma ağacına benzerler. Onlardan yararlanabilmek için bekleyeceksin. Tıpkı hurma ağaçlarının meyve zamanını beklemen gibi. Alimlerin Allah katındaki dereceleri, oruç tutan ve kendisinin yolunda cihad eden kimselerinkinden üstündür. Alimin ölümü, İslam'da kıyamete kadar giderilmesi mümkün olmayacak bir çatlak meydana getirir. İlim öğrenen bir kişi vefat ettiğinde, onu göklerde bulunan meleklerden 70.000 tanesi karşılar. Sabit el-Bünani'nin kendisinden ilim öğrendiği Enes bin Mali'ye çok saygılı davranması. Enes bin Mali'nin Ümmül Veled'i olan cariyesi Cemile şöyle anlatıyor. Sabit el-Bünani'nin bize geleceği gün Enes bana, ey cariye, güzel kokunu getir de ellerime süreyim. Çünkü Sabit geldiğinde elimi öpmedikçe yakamı bırakmaz derdi. İbn Abbas'ın Hazreti Ömer'e bir şey sormaktan çekinmesi ve ona saygı göstermesi. İbn Abbas şöyle anlatıyor. Hazreti Ömer'den 2 sene boyunca bir şey sormak istedim. Fakat heybetinden dolayı bir türlü cesaret edemedim. Nihayet birlikte yaptığımız bir hac veya umre yolculuğunda bunu sormaya karar verdim. Merru Zehran denilen yerde konakladığımızda Hazreti Ömer defi hacet için bulunduğumuz yerden biraz uzaklaştı. Ben de ileri giderek onun dönmesini bekledim. Geri döndüğünde kendisini karşılayarak, ''Ey müminlerin emiri, 2 seneden beri size bir şey sormak istiyordum. Fakat heybetinden dolayı buna bir türlü cesaret edemedim.'' dedim. Bunun üzerine, ''Böyle yapmayacaktın. Bana istediğini sorabilirsin. Eğer o şey hakkında bir bilgim varsa bunu sana söylerim. Aksi takdirde bu konuda bir şey bilmiyorum derim. Böylece sen de gidip bilenlerden sorarsın dedi. O zaman Allah Teala'nın Hazreti Peygamber'e karşı birleştiklerinden bahsettiği o 2 kadın kimdir diye sordum. Hazreti Ömer, onlar Ayşe ile kızım Hafsa'dır buyurdu. Said bin el-Müseyyeb'in kendisinden ilim aldığı Sa'd bin Ebi Vakkas'a saygı göstermesi. Said bin el-Müseyyeb şöyle anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Mali'ye, Sa'd bin Ebi Vakkas'a sana bir şey sormak istiyorum. Fakat heybetinden dolayı çekiniyorum dedim. O da çekinmene gerek yok. Sana cevap verebileceğimi bildiğin her konuda bana soru sorabilirsin dedi. Bunun üzerine ona Hazreti Peygamber'in Tebük Savaşı'na çıkarken Medine'de yerine bırakmış olduğu Hazreti Ali'ye ne söylediklerini sordum. Şöyle dedi. Hazreti Peygamber yerine bıraktığı Ali'ye seninle benim aramdaki yakınlığın Musa ile Harun arasındaki yakınlık gibi olmasını istemez misin? Buyurdular. Cübeyr bin Mut'im'in kendisine sorulan bir soruya bilmiyorum cevabını vermesi. Cübeyr bin Mut'im bir su başından geçiyordu. Orada yaşayanlar ona dini bir mesele sordular. Mut'im onlara, bu konuda herhangi bir bilgim yoktur. Ama benimle birlikte birisini gönderirseniz, sizin için bu sorunuzun cevabını öğrenir ve onunla

birlikte size gönderirim dedi. Onlar da Cübeyr'in yanına birisini kattılar. Cübeyr yanındakiyle birlikte Hazreti Ömer'e gitti ve durumu anlatarak kendisine yöneltilen soruyu ona iletti. Bunun üzerine Hazreti Ömer şöyle buyurdu. Kim alim ve fakih olmak istiyorsa Cübeyr oğlu Mut'im gibi davransın. O, hakkında bilgisinin olmadığı bir mesele hakkında kendisine bir şey sorulduğunda Allah daha iyi bilir demiştir. İbni Ömer'in hakkında bilgisinin olmadığı konularda bilmiyorum demesi. Adamın biri İbni Ömer'e hakkında bilgisi olmadığı bir konuda bir soru sordu. İbni Ömer de bilmiyorum dedi. Adam gittiğinde arkadaşları ona niçin cevap vermedin diye sordular. Şöyle cevap verdi. Ne yapabilirdim? İbni Ömer'den hakkında bilgisi olmadığı bir şey soruldu. O da bilmiyorum dedi. Ukbe bin Müslim şöyle anlatıyor. İbni Ömer'le 34 ay arkadaşlık yaptım. Kendisine sorulan sorulara çoğu kez bilmiyorum cevabını verirdi. Bir keresinde bana, ey Ukbe, bu adamların ne istediklerini biliyor musun? Bunlar bizim sırtımızı cehenneme karşı bir köprü olarak kullanmak istiyorlar, dedi. Birisi İbni Ömer'e bir soru sordu. Bunun üzerine İbni Ömer, başını eğerek uzun bir süre hiçbir şey söylemedi. Orada bulunanlar, onun soruyu duymadığını zannettiler ve Allah sana merhamet etsin. Soruyu işitmedin galiba, dediler. İbni Ömer ise, hayır işittim. Fakat siz Allah Teala'nın sorduklarınızdan dolayı bizi sorumlu tutmayacağını zannediyorsunuz. Bir şey sorduğunuzda bizlere düşünme payı veriniz. Böylece hakkında bilgimiz varsa cevabını veririz. Yoksa da bu hususta bir bilgimiz yoktur deriz buyurdu. Hazreti Ali, İbni Mesud ve İbni Abbas'ın alemin bilgisinin olmadığı konularda bilmiyorum demesi gerektiğini söylemeleri. İbni Mesud şunları söylemiştir. Ey insanlar! İçinizden birisine herhangi bir şey sorulduğunda, eğer o konuda bilgisi varsa bildiklerini söylesin. Aksi takdirde Allah daha iyi bilir desin. Çünkü insanın bilmediği bir şey hakkında Allah daha iyi bilir demesi de ilimdendir. Allah Teala peygamberine, ey Resulüm, de ki ben buna, tebliğatıma karşı sizden bir ücret istemiyorum. Ben size kendiliğinden bir yükümlülük getirenlerden de değilim buyurmuştur. Bir gün Hazreti Ali'den bir mesele soruldu. O da bilmiyorum cevabını verdi. Sonra da şunları söyledi. İşte yüreğimi serinleten bir cevap. Bana bilmediğim bir şey soruldu. Ben de bilmiyorum cevabını verdim. İbn Abbas şöyle demiştir. Alim bir kişi bilmiyorum sözünü söylemekten çekindiğinde felakete uğramış demektir. Hazreti Ömer, Ali ve Osman'ın öğretim metotları. Hazreti Ömer bir gün halka vaaz ediyordu. Bir ara onların usandıklarını ve kendisini dinlemediklerini görerek vaazını yarıda kesti. Ağaçların nasıl dikilmesi gerektiğine dair konuşmaya başladı. Hazreti Ömer bir gün minbere çıkarak Kays bin Husayn el-Harisi'nin kızı Zülgussa dahi olsa evleneceğiniz kadınlara 40 ukiyeden fazla mehir vermeyiniz. Kim bu söylediğimden daha fazla mehir verecek olursa onun fazlasını alıp Beytül Mal'e koyacağım buyurdu. Bunun üzerine kadınların safından uzun boylu ve basık burunlu bir kadın ayağa kalkarak "Ey Ömer, sen böyle bir yetkiye sahip değilsin." diye itiraz etti. Hazreti Ömer'in "Niçin?" demesi üzerine de şunları söyledi. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'inde "Eğer bir eşi boşayıp başka bir kadınla evlenmek isterseniz, öncekine mehir olarak yüklerle mal ve para vermiş olsanız dahi onlardan hiçbir şey almayınız. Acaba iftira ederek ve açık günahkarlık yaparak onu geri alır mısınız?" buyurmaktadır. Bu ayetten mehrin sınırının olmadığı anlaşılmaktadır ve bunu sınırlamaya hiç kimsenin hakkı yoktur. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Bu kadın doğru söylüyor.

0: kendisini kastederek bir kişi yanıldı buyurdu. Bir kişi Hazreti Ali'den bir mesele sordu. O da bildiklerini söyledi. Ancak soruyu soran, "Hayır ey müminlerin emiri, söylediğiniz gibi değildir. Şöyle şöyledir," dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali, "Evet, senin söylediğin doğru. Ben yanıldım," buyurdu ve sonra da, "Her ilim sahibinin üstünde daha iyi bilen biri vardır." ayeti kerimesini okudu. Hazreti Ömer ile Osman, görenlerin artık bu ikisi birbirleriyle asla konuşmazlar kanaatine kapılacağı kadar sert tartışmalara girerlerdi. Fakat ayrılmazdan önce anlaşmış olurlar ve böylece birbirlerinden en güzel bir şekilde ayrılırlardı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Kampanya üstüne kampanya.

0: Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlarda ise net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güney Kent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta. Bu şerefli kitapta, bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
4: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Rahman suresine devam ediyoruz. İkinci sayfedeyiz. 17. ayet-i kerime. Allah Teala kainatı okumaya, kainatı anlamaya bizi davet ediyordu bu surede. Merhameti başlığı altında. Merhameti üst başlık, merhameti çatı. Öyle düşünün. Er-Rahman. Sonra anlayın, idrak edin. Kulluk ödevinizi yerine getirin. Rabbul meşrikeyni ve Rabbul magribeyn. Febi eyye alâi rabbikuma tükezzibân. İki doğunun, iki batının Rabbidir o. Yani huve rabbul meşrikeyni ve rabbul magribeyn. Güneşin battığı yer ve doğduğu yer. Bunları tesne olarak getiriyor. İki doğduğu yerin Rabbi, iki battığı yerin Rabbi. Belki biri yazın, biri güneşin, farklı yerlerde yazın doğar ve batar. Ama fela uksimu bi rabbil meşariki vel magarib. La orada zaide Cenab-ı Hak kendisini anlatırken, yemin ederken zatına fela uksimu bi rabbil meşariki vel magarib. Orada da cemi olarak getiriyor. Doğuların ve batıların, güneşin doğduğu yerlerin ve battığı yerlerin Rabbi, rabbul meşriki vel magribi, güneşin doğduğu yer, battığı yer. Müfret olarak da geliyor, iki tesniye olarak da geliyor, cemi olarak da geliyor. O halde kainatın sahibi bazen güneşin doğup battığı iki noktaya işaret ediyor, bazen tek bir noktaya anlık bir dikkat bizden istiyor, bazen güneşin yıl içerisinde doğup battığı bütün noktaları işaret ediyor. İşte nereye dönersen dön, fe eynemâ tuvellû fesemme vecullâh. Allah'ın kudreti, Allah'ın azameti, Allah Teala'nın yaratması, Allah Teala'nın azameti, nereye dönersen

orada Rabbini göreceksin. Eğer iman nazarıyla bakarsan, surenin başındaki allemel Kur'an'e, Kur'an-ı Hakim'e öğrenci, Kur'an-ı Hakim'e talebi olduysan, o zaman bu nazarla bakacaksın aleme. Rabbul meşrikeyni ve Rabbul mağribeyn. Ya da Kur'an-ı Hakim'in bütün vadilerinde dolaşabildiysen, her yerde onu, yani onun eserini göreceksin. O eserden وَمِنْ آيَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ diyecek sana Kur'an-ı Kerim. Onun ayetlerinden, onun var ve bir olduğuna götüren işaretlerden. Ota bakacak, ağaca bakacak, güneşe bakacak. Alemde gördüğün her şey bir imza. O imza Allah Teala'nın var ve bir olduğuna bizi götürecek. Peki فَبِأَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Güneşin doğuş ve batışı nasıl olur da insanoğlu için, cinler için nimete vesile olur da Cenab-ı Hak, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar ediyorsunuz diye bize sorar. Febi eyyâ alâ'i rabbikümâ tükezibân. Güneşin doğup ve batışı hayatın oluş sebebidir. Eğer güneş doğmasa, güneş batmasa, güneş olmasa ne insan olur, ne hayvanlar, ne bitkiler. Güneş olmasa yeryüzünde hayat olmaz. O halde o güneşin doğduğu yerler, battığı yerler, hatırlayın, yaz olur, kış olur, bahar olur. Ağaçlar güz mevsiminde yapraklarını düşürürler. Sonra bir yağmur alır onları götürür. Baharda yeniden kainat hayat bulur, ağaçlara su yürür, o tomurcukları görürsünüz, dallar meyveye durur. Bütün bunlar güneşle alakalıdır. O halde febi eyyâ alâ'i rabbikumâ tükezibân. Her ayet, her konu müstakil. Hepsi bir kompozisyon. Her birinin sonunda soruyor. Yetmiyor mu size? Sadece buradan bakmış olsanız bile güneşin doğup batış yerlerine, doğup batışı arasındaki hikmet ve sırları anlamış olsanız, sadece bununla bile insanlar Rablerine, kainatın sahibine teslim olurlar. Meracel bahrayni yeltekiyan beynehuma berzahul la yebghiyan febi eyyâlâ'i rabbikuma tükezibân. Merace gönderdi demek, ersele. Meracel bahrayni, iki denizi saldı, iki denizi. Biri nehir, biri normal tuzlu deniz. Meracel bahreyni yeltakiyan. Onlar birbirine komşu olacak şekilde onları saldı. Burada nehir suyu geliyor. O yatağından boğaz var. Oradan denize karışıyor. Yeltakiyani. Fakat denize girince beynehuma berzahun. O nehir suyuyla deniz suyu arasında bir berzah var. Perde var. La yebghiyani, ne denizin suyu nehir suyuna, ne de nehirin suyu denizin suyuna tecavüz ediyor. Nehrin suyu geliyor, bugün bilim de onu söylüyor. Tatlı su, acı su. Tatlı su acı suyun içine girdiği zaman tatlı su geliyor. Denize girerken orada kendine bir alan oluşturuyor. O alanda akıp gidiyor. Acı su gelince tuzlu su oraya vurup dönüyor. Sanki orada bir duvar var. Tatlı su da orada tuzlu suya geliyor, vurup kendi hacmi ne kadarsa oraya dönüyor. Dün bunu kimse bilmiyordu. Okyanusun içerisinde nehir akıp gidiyor. Deniz geliyor, vuruyor, giremiyor. O suyun içerisine giremiyor. Nehir denizin içinde sanki yukarıdan baktığınız zaman ayrı bir alan gibi, sanki denizin içinde kırılıp giden bir yol görüyorsunuz orada. Kur'an-ı Kerim bunu bize ifade ediyor. Meracel bahreyni yeltekiyan beynehuma berzahul la yebghiyan. O tatlı su acı suya, tuzlu suya karışmaması gerekiyor. Tatlı suyun içinde yaşayan balıklar var. Tuzlu suyun içinde yaşayan balıklar var. O balıkları aldığınız zaman tatlı suda, nehir suyunda yaşayamaz onlar. Nehir suyunda yaşayanlar, onlar da tuzlu suda yaşayamazlar. O halde kainatın sahibi, nehirler denizlere akacaklar.
akmaları

gerekir. Kainat bunu gerektiriyor. Eğer onlar denize akmamış olsalar, o zaman vadilerde insanlar duramazlar, kalamazlar. Dağlardan gelecekler, nehirlere akacaklar, sonra buharlaşacak, yağmur olacaklar, tekrar dağlara, vadilere inecek, tekrar o ovalardan nehirlerin yatağına gelecek, yataklardan tekrar denizlere gidecekler, tekrar semaya çıkacaklar. Peki o nehirlerin içerisinde canlılar var, hayvanlar var, kainatın sahibi, madem rahmeti, madem merhameti, bütün kainatı, bütün alemi kuşattı, işte bakın denizde de onu göreceksiniz. مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخُ لَا يَبْغِيَانِ Tatlı sular tuzlu suyun içine karıştığı zaman kendi varlığını orada korur, kendi dünyasında akar, kendi içindeki o hayvanları tuzlu su korur, tatlı su kendine ait hayvanları korur. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Sizin için yaratmış olduğu o tuzlu su balıklarını tuzlu suyun içerisinde, tatlı su balıklarını tatlı suyun içerisinde koruyan Rabbinizin nimetlerini ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebiliyorsunuz? Nasıl reddediyorsunuz? فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانِ O iki denizden, tatlı ve tuzlu sudan inci ve mercan çıkar, minhuma. Peki nereden çıkar? Sadece tuzlu sudan çıkar. Fakat yahrucu minhuma lu'lu vel mercan diyerek şunu söylüyor. Artık bunlar tek deniz oldular, tek su oldular. Tek su oldular ama yine birbirine karışmıyorlar. Tuzlu su ayrı yerde akıyor, tatlı su ayrı yerde akıyor. Aynı yerdeler ama tatlı su tuzlu suya karışmak istediği zaman vuruyor, kendi alanına dönüyor. Sanki bir borunun, sanki müstakil bir alanın içinde akıp gidiyor. Öteki balık geliyor, tuzlu suyun balığı tatlı suyun içerisine girmiyor. Orada bir duvar var gibi dönüyor. Peki neden o zaman minhuma diyor ikisinden? Bunlar tek su olduğundan dolayı böyle söylüyor. Adam dese ki haraçtu min belletin, ben şehirden çıktım dese, şehrin tamamından, bütün noktalarından çıkmadı. Bir noktadan çıkar ama yine şehirden çıktım der. Yani Cenab-ı Hak burada o suyun karışımla zahirde baktığınızda tek bir su olduğunu ama o tek su olmasına rağmen karışmadığını ifade ediyor ve bir cihetle tek sudur, bir cihetle ayrı bir sudur. Tek su gibi görürseniz o zaman minhuma der, her ikisinden de inci mercan çıkar ama hakikatte tuzlu su ayrı, tatlı su ayrı, bu inci mercan da tuzlu suyun içinden çıkar. فَبِأَيَّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Yani bu denizin içerisinde balıkları sizin için var eder, tuzlu su, tatlı su onlar ayrı noktada akarlar, oradan size inci mercan çıkarır, sonra da kainatın sahibine iman noktasında problemler yaşarsınız. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ Denizlere bakın, bugün kömürle çalışan, mazotla çalışan gemiler var. Farklı enerjide, farklı enerji kaynaklarını kullanan gemiler var. Ama önceden rüzgarla gemiler denizde yol alırlardı. Velehu o Allah Azze ve Celle'nindir. El cevari gemiler demek. Velehul cevaril yani el cariyetu denizde akan. O denizde akan onun çoğulu cevari, denizde akan gemiler de onundur. El munşaatu fil bahri. Denizde yelkenleri yükseltilen gemiler. Nasıl yükseltiliyor? Kel alami, dağlar gibi. Dağlar gibi yüce o yelkenlere sahip gemiler de onundur. Peki burayla Cenab-ı Hak bu ifadeyle, bu ayetle ne işaret ediyor? Ey kulum diyor, suya bir şey attığın zaman su şeffaftır, onu üzerinde taşıyamaz.
Ama suyun kaldırma kuvvetini koyup seni, yükünü, evladını denizde gemilerle taşıyan Allah Azze ve Celle'nin kainattaki imzalarını görmüyor musun? Er-Rahman, onun rahmetinin tecellilerini görmüyor musun? Limanlarınız, gemileriniz, deniz taşımacılığınız, karayı kullanıyorsunuz, havayı kullanıyorsunuz, denizi de kullanıyorsunuz. Hem balıkları alıyorsunuz, inci mercanı alıyorsunuz, denizde nakliye yapıyorsunuz. Deniz kuvvetleriniz var, limanlarınız var, filolarınız var. Bütün bunları yaratan kim? Eğer ben, buyuruyor Cenab-ı Hak, suya kaldırma kuvvetini koymamış olsaydım, denizden bu şekilde insanlar istifade edebilirler miydi? Evet, dün yelkenli gemilerle denizde yol alıyorlardı. Bugün kömürle yol alıyorlar, mazotla yol alıyorlar. Eğer Cenab-ı Hak kömürü kullanıyorlar, mazotu kullanıyorlar, denize, suya kaldırma kuvvetini vermemiş olsaydı, suyun üzerinde bütün kömür madenlerindeki, bütün ocaklardaki kömürleri insanlar kullanmış olsalar, denize gidebilirler miydi? İşte o kuvveti görün. فَبَيَّ عَلَٰئِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبًا. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini yalanlayabilirsiniz? Küllü men aleyha fan. Nimetlerden bahsetti. Kainattaki nimetler, bizim varlığımızdaki, hayatımızdaki nimetler, şimdi bunların sonuna geldi. Artık bunlar bitecek. Bize ait nimetler, kainata ait nimetler. Daha sonra ahirettekilerden bahsedecek. Fakat burada şuna işaret ediyor. Say kulum diyor. Şemsi say, güneşi say, ayı say, yıldızları say, ağacı say, otu say, semayı say, yeri say, her şeyi say, yaratılışını say. Peki neticede ne olacak bunlar? Küllü men aleyha fan. Alemdeki her şey fani olacak, yok olacak. Peki yok olacaksa neden bunlar var oldu? Senin için var oldu. Sen bu nimetleri Allah Teala senin için var etti. Sen bunlardan istifade edecek, kul olacak, kulluğunun gereğini yerine getirecek. Sonra fenadan bekaya ulaşacaksın. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Sadece وَجْهُ رَبِّكَ, Rabbinin zatı kalacak. O bütün her şey, melekler, Mikail aleyhisselam, Melekül Mevt, ölüm meleği, her şey, İsrafil, Cebrail, onlar da ölecekler. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Celal sahibi, yani azamet sahibi, azamet sahibi olan, ikram sahibi olan, kullarını affeden, ihsanda bulunan Rabbin kalacak. Yani ya zel celal vel ikram, celali vel ikram. Bunu anlamak, bunu hayata taşımak. Neden bunu anlamak önemli? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elizzu biyadel celal vel ikram. Yani şunu çok söyleyin, şuna devam edin. Nedir ya Resulallah? Elizzu biyadel celal vel ikram. Ey celal ve ikram sahibi, azamet sahibi, ihsan sahibi, lütuf sahibi, bizi dünyaya getiren, bize rızık veren, bizi koruyan, bizi muhafaza eden Rabbim. Elizzu biyadel celali vel ikram. Neden böyle söyleyin? Onun celal sahibi, azamet sahibi, onun ikram, ihsan sahibi olduğunu anlarsanız, o zaman kullara kul olmaktan azat olursunuz. O zaman kullara değil, o kulları da yaratan Allah'a kul olursunuz. Her namazdan sonra, farzdan sonra döndüğümüzde ya da selam verdiğimizde ne diyoruz? Allahümme enteselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celal vel ikram. Ey azamet sahibi, ey ikram sahibi Allah'ım. Allah Azze ve Celle'nin azametini düşündüğün zaman, o zaman önünde senin dünyada bir şeyler kalmayacak. Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz kılan birinin yanına geliyor. Namaz kılıyor, sonra dua ediyor. Ya zel celali vel ikram diyor o namaz kılan. Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyorlar ki kad ustuci belek, sana icabet edildi.
Allah duana icabet etti. Artık neler istediysen Cenab-ı Hak'tan, Rabbim onları yerine getirdi. Küllü men aleyha fan. Fena ile ya del celal vel ikram. Birlikte düşüneceksiniz. Burada dünya, burada ay, burada Amerika, burada dünyada neler varsa onlar. Burada da ve yebka vecu rabbike zul celal vel ikram. Müslümanlar bunun hakikatine inanarak söylerlerse eğer, ya zel celal vel ikram değil söylerken bütün hücreleriyle, bütün mevcudiyetleriyle buna eşlik ederlerse, işte o zaman ya zel celal vel ikram olan Allah Azze ve Celle kuvvet ve kudretiyle Şam'a, Bağdat'a, Kahire'ye, bütün bir alemi İslam'a tecelli edecek. İşte o zaman ashab-ı kiram efendilerimize Allah Teala nasıl büyük fetihler ihsan ettiyse, ya zel celali vel ikram, ona inanan, onun gereğini yapan, ya zel celal vel ikram derken Allah Teala'nın azameti namütenahi bir derecede onun gözü önünde büyürken, sınırı olmadığı bir şekilde, bir çerçevede ya zel celal vel ikramı görürken büyük dedikleri o derece küçülecek. Eğer küçülebiliyorsa işte o zaman Allah Teala onları bizim önümüzde küçültecek. Fakat bu duaları, bu ifadeleri, bu ayetleri annemizden, babamızdan, hocamızdan, yakınlarımızdan duyduk diye hakikatine ermeden tekrar edersek, o zaman dünyamıza ya zel celal vel ikram dersiniz, nidada bulunursunuz, çağrıda bulunursunuz, ama dualarımıza icabet olmaz kardeşim. Fe bi eyyâlâ-i rabbikumâ tükezzibân. O ya zel celal vel ikram azamet sahibi oluşuyla, ikram ve ihsan sahibi oluşuyla bir avuçtu Müslümanlar, o bir avuç Müslümanı dünyaya galip hale getirdi. Efendimiz Aleyhisselam'dan şu kadar zaman sonra ashab-ı kiram Fas'a kadar geldiler. Ebu Eyyub el-Ensari İstanbul'a geldi. Allah Teala İran'ı onların ayakları altına serdi. Bizans'ı, Kayseri onların ayakları altına serdi. Peki bir Müslüman için, bir insan için bundan daha büyük nimet ne olabilir ki? Hakkın hakimiyetinden daha büyük nimet ne olabilir? Eğer ya zel celal vel ikram derken hakikatine teslim oluyorsanız, Allah büyük gördüğünüz bütün küçükleri, eşya ve hadiseye dair ayaklarınızın altına serecek, taşları, tahtları ayaklarınızın altında olacak, azameti göreceksiniz. İşte büyük nimet, en büyük nimet. يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ ف۪ي شَأْنٍ. يَسْأَلُهُ ondan ister, ondan talep eder Allah Teala'da. En büyükler bile, büyük zannettikleriniz, onlara gittiniz, onlardan istiyorsunuz. Şimdi bir katil Suriye'den kalktı, bugün itibariyle Rusya'ya gitti. Orada, dün oraya gitti. Neden oraya gitti? Neden orada bu adam? Kendi milletini öldüren bu katil, gerçekte milleti adına kiralık bir katil, küresel güçler adına kiralık bir katil olduğunu ilan edebilmek için kendi milletine, çocuklarına, kadınlarına uçaklarıyla bomba yağdıran o Rusya'yı, o katili tebrik edebilmek için oraya gidiyor. Tebrik edebilmek için oraya gidiyor. Bu adamlar, bu katiller de daraldıkları zaman, o en zor anlarında, hasta olduklarında belki dilleriyle istemiyorlar ama çaresiz bir halde doktorlara merhamet nazarıyla bakıyorlar. Doktor mu şifayı verir, şafi olan Allah Azze ve Celle midir? Her ne kadar onların dilleri inkar etmiş olsa bile, devlet başkanı olsalar, zalim olsalar, katil olsalar, kiralık olsalar, ne olurlarsa olsunlar, inansınlar ya da inanmasınlar, onların zor anları vardır, aç kaldıkları anlar var. Birisinden ekmek istiyorlar, yemek istiyorlar, günde 3 defa önlerine sofranın kurulmasını istiyorlar. Peki o nimetleri yaratan kim, var eden kim? Yani doğrudan Allah Teala'dan istemiyorlarsa da dolaylı olarak yine kainatın sahibinden istiyorlar.
يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Yer ve gökte neler varsa hep ondan isterler. Kullar muhtaç,

Allah ganidir. Eğer muhtaç olmasalardı Roma çökmezdi. Firavun yok olmazdı. Yok oldular. Yani onların yok oldukları an muhtaç oldukları zamandır. Muhtaç oldukları zamanlarda kainatın sahibine onlar da ellerini açar. Külle yevmin huve fî şe'nin. Külle yevmin külle vaktin demek. Külle hînin demek. O her zaman, her an, sürekli fî şe'nin bir durumdadır. Ya yaratır, ya iade eder. Bir yerde tohum toprağa yarar. Bir yerde ağacın tohumu çürür, toprağa karışır. Biraz sonra ağaç olacaktır. Çürür, erir, eridikten sonra hayat bulur. Bir yerde çocuklar doğuyordur, bir yerde insanlar ölüyordur. Bir yerde yaz oluyordur, bir yerde kış, bir yerde bahar, bir yerde sonbahardır. Bir yerde çocuklar vardır, bir yerde kadınlar vardır. Külle yevmin huve fî şe'nin. Sürekli Allah Teala yaratır. Her an, her zaman. Süfyan bin Uyeyne rahmetullahi aleyh diyor ki Allah Teala'nın umum planına baktığınız zaman iki günü vardır. Bir dünya günü, bir ahiret günü. Dünyayı ta yaratıldığından kıyamete kadar tek gün olarak mutala ettiğiniz zaman dünya günündeki Cenab-ı Hakk'ın şe'ni, yaptıkları emirleridir, emretmesidir, yasaklamasıdır, öldürmesidir, çocuklara hayat vermesidir, yağmur yağdırmasıdır, karı yağdırmasıdır, rüzgarları estirmesidir, yeryüzüne hayat vermesidir, kainatı sevk ve idare etmesi. Peki ahiretteki Allah Teala'nın günü, o günde ne vardır? O günde ceza vardır, hesap vardır. Cennete sevk ediş, cehenneme sevk ediş. Cennet ve cehennemi idare ediş halleri vardır. فَبِيَيَّ عَلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Ey insanlar ve cinler! Ya ayrı bir konu, ayrı bir hadise. Ondan sonra kainatın sahibi tekrar ediyor. O halde ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَا الثَّقَلَانِ. Buradaki fera, yani senefrugu, iki anlama gelir. Bir, kastetmek demek. Bir, bir şeyden ayrılıp başka bir şeyle meşgul olmak demek. Artık küllü men aleyha fan. Yeryüzünde hiçbir şey kalmadı. Alem, kainat yok oldu. Peki önceden kainatla da alakadar oluyordu. Allah Azze ve Celle kainatı idare ediyordu. Yarattı ve yönetiyordu Cenab-ı Hak. Artık dünya yok. Şimdi hesap var. Şimdi haşir var. Yani sanki sadece ahiret var. Ahiretteki olaylar, hadiseler. Kur'an-ı Kerim hadiseyi bizim zihin dünyamıza çağrıştırıyor. Siz bu duvarı yaptıktan sonra orayı bitirdiniz, camını, çerçevesini taktınız, sonra buraya gelirsiniz. Oradan ayrılıp buraya gelirsiniz. Sanki dünya, sanki burada neler varsa onlar bittikten sonra Allah Teala ahirette sadece insanlar ve cinler, onların mahkemesi, mahkemeden sonra cennet ve cehenneme sevk edilişleri ya da kast anlamı var, yönelme anlamı var. Oradan Cenab-ı Hak şimdi insanlara yöneliyor. Peki neden bize senefrugu lekum eyyuhessekalan? Oradan, dünyadan ahirete yönelme şeklinde anlatıyor. Şöyle düşünün, bir ordu, bir tümen, şehrin asayişini sağlıyor. Orada bir olay var, bir yerde terör olayı var. Oraya iki tane asker değil de bir taburu gönderiyorlar. O evi ablukaya alıyorlar. O evi ablukaya aldıkları zaman oradaki o iki teröristin kurtulma imkanı, ihtimali var mıdır? Hayır, yoktur. Kainatın sahibi insanoğlunun bildiği, tanıdığı, yani gözüyle baktığı, algılayabildiği hadiseler üzerinden kıyameti bize anlatıyor. Yani Allah Teala artık dünyayı bıraktı. Dünya yok olduğundan dolayı ey kullar, sadece sizinle alakadar oluyor. Sizin hesabınız, haşırdaki, mahşerdeki haliniz. Orada kurtulma imkanınız var mı? Kadir olan, muntakim olan, aziz olan, her şeyi bilen, gören Allah var. Bir de sadece sizinle alakadar oluyor. Kıyametin dehşetini,
kıyametin azametini yaşayın. Febi eyyâlâ-i rabbikuma tükezzibân. Sizinle alakadar olması demek, en küçük yaptığınız hayırlı bir amel varsa o da gelecek. Ya buneyye innehâ inteku miskâle habbetin min kardelin fetekun fî sahratin ev fissemâvâti ev fil ardı ye'ti bihallâh. Hazreti Lokman aleyhisselam onunla diyordu ki, yani alemin hangi noktasında olursa olsun, nerede onu saklarsan sakla, zerre kadar olsa Allah Azze ve Celle onu getirecek, mahşerde onu bulacaksın. Hayır olsa bulacaksın, şer olsa bulacaksın. Hayır yapanlar sevinecekler, onlar mesrur olacaklar. Ya Rabbi diyecekler, ben unutmuştum, çok küçüktü, hatırlayamıyorum. Ama senefruhu leküm eyyühes sekalan. Sekalan demek insan ve cinne hitap ediyor. Ey insan ve cinler demek. Neden sekalan? Yani dünyada insan ve cinnin bir varlığı var. Yeri var, ağırlığı var. Alemin üzerinde cin bağlamında baktığınız zaman yeri olan, insan bağlamında baktığınız zaman ağırlığı olan varlıklar. İşte kıyamet. Allah Teala sadece sizinle alakadar olacak. Sadece sizinle alakadar olacağım buyuruyor. Febeyyâ lâhi rabbikümâ tükezzibân. Hiçbir emeğiniz zayi olmayacaksa, sizi bu şekilde mükafatlandıracak Allah Azze ve Celle, ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini yalanlıyorsunuz? Febeyyâ lâhi rabbikümâ tükezzibân. Ya da kafirler bağlamında baktığınız zaman, tabi onları da dünyada bununla ikaz ediyordu. Orada kurtuluş yok. Bakın, anlayın, idrak edin. O büyük yanlıştan, büyük hatadan dönün. Ya maşerel cinni vel insi in istada'tum en tenfudu min aktari semavati vel ardi fenfudu. Yani bu ya maşerel cinni vel insi diyerek aynı zamanda eyyühes sekalanı da tercüme ediyor. Onu tefsir ediyor. Eyyühes sekalandan insanlar ve cinlerin kastedildiğini, Cenab-ı Hakk'ın onlara nida ettiğini anlıyoruz. Çünkü burada açıkça ey insan ve cin topluluğu, insan ve cin alemi, in istada'tum, eğer güç yettirebiliyorsanız, en tenfudu çıkmaya, min aktari semavati vel ardı, yer ve semaların nahiyelerinden, köşelerinden ayrılmaya güç yettirebiliyorsanız, fenfudu, hadi çıkın bakalım. Yani şunu söylüyor, benim hükmümden, benim kararımdan kurtulmaya imkan var mı? Bu dünyada sana Allah Azze ve Celle şu tarihte ölüm hükmü vermişti. Kul innel mevtellezi tefirrune minhu fe innehu mulakikum. Hadi burada ölecektin, ayrıl bakalım, git güneşe, git aya, git Mars'a, git Jüpiter'e, başka bir aleme git. Orada yaşa, yaşayabilir misin? Ayrılabilir misin? Allah'ın hükmünden, Allah'ın kararından, ne kadar zengin olursan ol, orduların olsun, emrinde şu kadar valiler olsun, yani şu kadar ülkeyi işgal et, şu kadar ülkeye bombalar yağdır. Ey zalimler, ey katiller, ey kafirler, ey Allah ve Resul düşmanları, Rabbim sizi Firavun gibi öldüreceği an Allah'ın hükmünden çıkabilir misiniz? Ey Müslümanlar! Neden küllü men aleyha fan ve yebka vecu rabbike zül celal vel ikram? Neden bu ayetle teselli olmuyorsunuz? Neden Amerika'nın da bir gün hak ile yeksan olacağını, sadece Allah Azze ve Celle'nin baki kalacağını, neden bu ayetle teselli bulup da ayağa kalkmıyorsunuz? Neden zalimlerle, kafirlerle mücadele etmiyorsunuz? Ey alem-i İslam, bu ayetlere inanan, bir avuç Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın ashabının yaptığını 1,5 milyarlık alem-i İslam neden yapmıyorsunuz? Çünkü küllü men aleyha fan ve yebka vecu rabbike zül celal vel ikram. Siz okuyorsunuz bunları ama okuduğunuz ayet-i kerimeler sizin fikir dünyanızda belirleyici olmuyor. Akideniz, hayatınız onda müessir olmuyor. En tenfudu min akdari semavati vel ardı fenfudu la tenfudune illa bi sultan. Nereye kaçacaksın? Kaçabilir misin?
Dünyadan gidebilir misin? Nereye gideceksin?

Nasıl gideceksin? Eğer insanlar gidebilseydi Firavun giderdi. Roma'nın hükümdarları giderdi. Kisra giderdi. Ebu Cehil giderdi. Ama gidemediler. Allah'ın kararından, Allah'ın hükmünden kurtulamadılar. La tenfuzune illa bi sultan. Allah'ın hükmünden ancak onun gücü ve kuvvetiyle insanlar kurtulabilirler. Cenab-ı Hak da onların kurtulmalarına dair bir hükmü olmadığına göre, onlar da ölümü tadacağına göre, onlar da yenilecekler, onlar da yıkılacaklar. Hak o batıldan sonra galip olacağına göre, o halde onlar da yok olacaklar. La tenfudune illa bi sultan. Fe bi eyyâ la yarabbikuma tükezziban. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin üzerindeki hangi nimetini inkar ediyorsunuz? Hangisini inkar edebilirsiniz? Fe bi eyyâ la yarabbikuma tükezziban. Gelinlik gibi Efendimiz Aleyhisselam öyle buyurmuştu. Rahman suresi Arusul Kur'an. Kur'an'ın gelinliği gibi rahatlatıyor ehli imanı. Diyor ki, daralıyorsun, bu karanlık gecenin sabahı yok mu diyorsun. Hep böyle mi devam edecek? Hep yarasalar, hep onlar yuvalarında, hep onlar mı ötecekler? Hep alemi İslam'da matem mi olacak? Bu ayet sana diyor ki, hadi bundan önce zalimler vardı, kafirler vardı. Onlar da güçlüydüler. Onlar da şehirleri kan ve ağıtla doldurmuşlardı. Peki yeryüzünde durabildiler mi? Allah'ın ölüm hükmünden kurtulabildiler mi? Ey ehli iman, bu kafirler de Allah'ın emrine ram olacaklar. Siz vazifenizi yapın, fetih Allah Azze ve Celle'den gelecek. Yurselu aleykuma şuvadun min narin ve nuhasun fela tentasiran. Yurselu aleykuma, şimdi kabri anlatıyor. Ölümden kurtuluş yok. Onlar kabre gelecekler. Yurselu aleykuma şuvadun. Onların üzerine saf ateş dökülür. Kıyamet kopunca yerin altı yerin üstüne gelecek. Ateş Allahu alem yerin üstünde olacak. Kabirleri ateş saracak. Onlardan Allahu alem bahsediyor. Yurselu aleykuma, kabirdeler. Kıyamet kopacak, onların üzerine, yani insan ve cin, kafirlerin üzerine şuvadun, halis ateş, o gönderilecek. Minnarin, ateş, ateşten lav gönderilecek. Ve nuhasun, eriyen bakır. Fela tentasirani, birbirlerine yardım edemeyecekler. Ne kadar güçlü olsalar, dünyanın en güçlü itfaiye teşkilatı, Amerika'da olmuş olsa da Allah Teala yurselu aleykuma şuvadun min narin ve nuhasun fela tentasiran ayeti tecelli etsin. Onu murad ettiği zaman en güçlü itfaiye teşkilatları bile onlar çare olamayacak. Zaten kıyamet kopunca onlar da olmayacaklar. Fe bi eyyâlâi rabbikuma tükeziban. Ey Müslüman, insan ve cinler, sizin intikamınızı o kafirlerden alacak Rabbiniz, onun üzerindeki hangi nimetlerini inkar ediyorsunuz ki, hangisini inkar edebilirsiniz? Feiden şakkatis semâu fekânet verdeten keddihan. Kabir altı üstü ateş haline geldi. Her yerden ateş yağıyor. Mama yerin üzerine çıktı. Fışkırıyor ateş her yerden. Semadan yağıyor. Peki işte o an feyden şakkatis sema'u, sema yarıldığında nasıl olacak? Fekanet verdeten bir gül gibi, keddihani o akan yağ. O halde semayı göreceksiniz, gül renginde kırmızı olacak ve yağ gibi eriyecek, akacak. Fe beyyâlâ'i rabbikumâ tükezzibân. Ehli iman cennete gidiyor. Şu kadar sıkıntı, şu kadar çeleden sonra Allah Teala onlara ahirette en büyük nimeti lütfedecek. Ey insanlar ve cinler, Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Zorluktan sonra selamete, dünyadan sonra imanınız varsa sizi cennete ulaştıran Rabbinizin hangi nimetini inkar edebilirsiniz? Kafirseler tabii, onları da uyanmaya davet ediyor.
Feyevme izin la yus'elu an zembihi insun ve la can. O kıyamet gününde feyevme izin onlara o gün feyevme izin o günde la yus'elu an zembihi. Günahından sorulmaz. La yus'elu an zembihi insun ve la can. Ey insana ne cine o gün onlara günahından sorulmaz. Peki Cenab-ı Hak Hicr suresinde Hicr suresinin 92. ayet-i kerimesinde feve rabbike lenes'elennehum ecma'in. Rabbine yemin olsun ki onların hepsine soracağız. Ya da vakifuhum innehum mes'ulun buyuruyor. Safat suresinin 24. ayet-i kerimesinde vakifuhum innehum mes'ulun. Onlara sorulacak. Peki burada feyevme izin la yus'elu an zembihi insun ve la can. O kıyamet gününde ey insana ne cinne sorulmaz. Hangi mahaldeyiz? Yurselu aleyküma şuvazun min narin ve nuhasun felâ tentasira. Kıyamet kopuyor. Yerin altındaki o mama yerin üzerine geliyor. Gök yarıldı. Eriyen bir gül gibi sema akıyor. Siz oradan mahşere gidiyorsunuz. Giderken sormuyorlar. Mahşer uzun bir fasıl. Orada sorgu anı var. Doğrudan sevk ediliş anı var. Şimdi doğrudan sevk ediliş anı. Hesap daha sonra başlayacak. Daha sonra vakifuhum innehum mes'ulun. Onlara hesap başlayacak. Şimdi dünyadan ahirete sevk ediliş anı. Febe yalai rabbikuma tükediban. Rabbinizin ey insanlar ve cinler hangi nimetin inkar ediyorsunuz? Yani o kıyametin dehşetinde bir de soru olsa insanlar o sevk ediliş anında yer altı üstüne gelmiş, güneş dürülmüş, yıldızlar savrulmuş, vahşi hayvanlar bir yere toplanmışlar. O anda bir de hesap, bir de sorgu olsa o sıkıntının üzerine, dehşetin, korkunun üzerine bir başka korku. O korkuyu o an sizde bir parça hafifletmiş oluyor. Rabbinizin ey insanlar ve cinler hangi nimetini inkar edebilirsiniz ki? Kıyamette sevk ediliş başladığında soru sorulmamasının bir nedeni de daha sonra soru sorulacak. Çünkü kim nereye alınacak? Onlar alınlarından tanınıyorlar. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ فَيُوْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْاَقْدَامِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ. Kafirler, mücrimler, zalimler, Allah ve Resul düşmanları, onlar simalarından tanınırlar. يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. Yüzler var ağrır, yüzler var kararır. Kararan yüzler kafirlerin, Allah ve Resul düşmanlarının yüzleri. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِس۪يمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاسِ وَالْاَقْدَامِ. Nasiye'nin çoğulu nevasi. Onlar perçemlerinden, ayaklarından derdest edilirler. O halde mahşere sevk edilirler. فَبِأَيَّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. İnsanlar ve cinler o anı, mahşeri, her biri ayrı bir fasıl, her biri ayrı bir mevzu. O oraya dair Rabbinizin nimetlerinin hangisini inkar edebilirsiniz? İşte cehennem. İnkar ediyordunuz ya, zulmediyordunuz, anlaşıyordunuz. Sen oradan geliyordun, öteki buradan. Bir tarafta Amerika, bir tarafta Batı, bir tarafta Moskova, bir tarafta İran haydutları. Birlikte Suriyeli yavruları bombalıyordunuz. İşte cehennem. İnkar ediyordunuz ya mahşeri, hesabı. Bize kimse hesap soramaz diyordunuz. Dünyanın beş büyük devleti, beş büyük katili, beş büyük eşkıyasıyız biz diyordunuz. O mazlumları, masumları öldürürken hesabı inkar ediyordunuz. İşte inkar ettiğiniz, yalanladığınız cehennem. Hâzihi cehennemulleti yükezzibu bihel mucrimûn. İşte cehennem. Hâzihi cehennemulleti yükezzibu bihel mucrimûn. Mücrimlerin inkar ettiği cehennem. Hâzihi cehennemulleti yükezzibu bihel mucrimûn.
Peki cehenneme gittiler artık. Cehennemin faslı başladı. Yetufu

0: بينها وبين حميم آن يطوفون بينها او جهنمله وبين حميم حميم kaynar su demek. Anin de şiddetli, namütenahi derecede kaynar, paramparça yapan su. O kaynar ama şiddetini tarif edemezsiniz. O kadar kaynar, o suyla cehennem arasında o kafirler, zalimler, yani hâzihi cehennemulleti yükezzibu bihel mücrimûn. O mücrimler gider gelirler, dolaşırlar, cehennemden çıkarlar, oraya suya giderler. Ama o su işte bu kadar dehşetlidir. Febi eyyâlâ'i rabbikümâ tükezzibân. Sizin içinizde de hisler var. Sizi de nefsiniz o mazlumlara karşı, ezilenlere karşı zulme sevk edebilir, icbar edebilir. Hadi oraya git der. Ama Süleyman gibi dersiniz ki bu karınca, eğer bu karıncayı öldürürsem yarın bu karıncanın sahibi bana bunu sorar diyordu ya, varıp direhti sarınca karınca günah olur mu karıncayı kırınca. Şeyhülislam Hazretleri de yarın Hakk'ın divanına varınca varıp Hakk'ın alır Süleyman'dan karınca. Şimdi güçlüsün, dünyanın en büyük ordusu sende, ama yarın Rabbin huzuruna gidince bu karınca eğer onu öldürürsen senden daha güçlü olur, bunun hesabını sana sorar Süleyman der. Eğer bu iman olursa o zaman zalim olmaz. Cehennem zulmedeceği her an sanki önünde bir hakikat gibi durur, ona bakar. Bakar ve döner. Bakar ve günahtan, bakar ve masiyetten, bakar ve zulümden uzak durur, ayrılır. Eğer bu dünyada cehennemi inkar ederse kıyamette hâzihi cehennemulleti yükezzibu bihel mücrimûn. Orada o cehennem gösterilecek. Bize Kur'an-ı Hakim'le bu hakikatleri bildiren Allah'a namütenahi derecede secdeler olsun. Febe yâlâ'i rabbikümâ tükezzibân. Cenab-ı Hak o nimetlerin karşılığını vermeyi, eda edebilmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve etûb ileyh. Velhamdülillahi rabbil âlemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da beyaz eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150.000 TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10.000 TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat. Işıltının starı.
5: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
7: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: İsmail.
11: İslam medeniyeti, insan ve İslam dini buluşmasından ve birlikteliğinden doğan maddi manevi mahsulat ve müktesebat, yani fikir, duygu, söz, eser, ürün, yapı ve sistemler bütünlüğüdür. İslam Medeniyeti Külliyesi, insan ve toplumun bugün ve geleceğini İslam medeniyeti çizgisinde kurgulamaya yönelik eğitim-öğretim ekosistemi ve modelidir. Bizler, insan ve Müslüman olarak dünya ve ahiret hayatını kazanmak ve güzel bir şekilde yaşamak idealindeyiz. Bu ise insanların yaşamında yer alan maddi manevi sosyal yapıların doğru, dengeli ve düzenli işlemesiyle mümkündür. Bugün insanların yaşamındaki en önemli sosyal yapı ve ekosistem eğitim-öğretim ekosistemidir. Bunun için bugün yaşadığımız dünyada eğitim-öğretim sistemimizi insan gerçekliğinde, ilahi yaşam modeli olan din temelinde, gelişen ve değişen dünya şartları doğrultusunda, rekabet ettiğimiz diğer toplumların tecrübeleri düzleminde ve fütürist bir gelecek örgüsünde tasarlamak, kurgulamak ve yapılandırmak durumundayız. İşte İslam Medeniyeti Külliyesi radyo programı, ülkemizin bugün ve geleceğine yönelik ideal eğitim-öğretim ekosistemini alanında uzman, tecrübeli, duyarlı ve girişimci konuklarla ele alan, işleyen, tartışan, kurgulayan, tasarlayan, programlayan ve yapılandıran bir programdır. Eğitimci, ilahiyatçı, idareci ve sosyal çalışmacı Metin Polat, her hafta pazartesi günü saat 18 ila 19 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Hayırlı, faydalı ve istikrarlı olması dileğimizle. İslam Medeniyeti Külliyesi, İslam medeniyeti geçmişimiz ve geleceğimizdir.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Wonder, wonder.

Sabahlar.

What's that man?

Ben sürüyorum.

وَلَوْ ضَرَبَهَا لِلَّهِ

والحرب ذو النفس.

Hoala

İnne

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.

Oh,

وإذا السماء كشطت.

وَلَا

خلق

وَلَقَدْ

Bismillah.

Bismillahirrahmanirrahim.

Ben

وأن السائل

اهدنا الصراط المستقيم.

اهدنا الصراط المستقيم.

La

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312-285-6025.
3: Taksitle yatırım mı olur? Damla gayrimenkulle olur. Üstelik beklemek yok. Anında tapu teslim. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde 150 bin TL'den başlayan fiyatlarla ayda sadece 10 bin TL taksitle siz de geleceğinize yatırım yapın. Bugünün fırsatını yarının kazancına dönüştürün. Hemen arayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Doğru yatırım, değerli gelecek.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Zorunlu yayın.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
10: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
11: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et, son başvuru tarihini kaçırma.
9: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
11: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
8: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. İslam medeniyeti, insan ve İslam dininin birlikte yoğrulmasından doğan ve ortaya çıkan mahsul. İslam medeniyeti fikir, inanç, ahlak, ibadet, maharet, sanat, spor, kültür, üretim, fen, teknik ve her şeydir. İslam medeniyeti insanın ve İslam'ın tekamül sırrından dolayı sürekli yenilenmekte ve gelişmekte. İslam medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam'la tohum olmuş ve toprağa düşmüş, tarihsel süreçte değişik coğrafyalarda ve toplumlarda dal budak salmış, belki son 100 yılda duraksatılmış ancak kıyamete kadar büyüme ve gelişmesini sürdürecek olan insan odaklı, ilahi temelli yaşam programıdır. Yeni dönemde kaldığı yerden ve yeniden yeni toplum ve dünya için İslam medeniyeti. İslam medeniyettir. Medeniyet İslam'dadır. İslam Medeniyeti dersleri Doktor Abdullah Servet Yılmaz'ın sunumuyla her pazartesi 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
13: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: İslam Medeniyeti dersleri başlıyor. Hazırlayan ve sunan Doktor Abdullah Servet Yılmaz. Program yönetmeni Halil Bekki.
14: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.
15: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Kıymetli Radyo Hedef dinleyenleri, yeni bir İslam medeniyeti dersleri ile sizlerle birlikteyiz. Rabbimiz bu derslerimizi, bu anlatılarımızı hem kendimize hem de siz dinleyicilerimize hayırlı ve mübarek kılsın. Tabii uzun bir zamandan bu yana İslam medeniyeti derslerini sizlerle yapmaktayız. Bu İslam medeniyeti mefhumunu da özellikle günümüz açısından bizler çok önemli bulduğumuzu bir defa daha hatırlatmak istiyoruz. Örneğin günümüz dünyasında İslam'a dair tüm söylemleri, tüm ifadeleri, tüm teklifleri, tüm ilan edeceğimiz iddialarımızı, ortaya koyacağımız fikir ve düşüncelerimizi bugünkü medeni toplum içerisinde insanların ilgili konuya ilgi ve alaka duyacakları şekilde ön yargıya kapılmaksızın bunu dinleyecekleri şekilde bir yaklaşım sergilemek bugün çok önemlidir. Çünkü Müslümanların

sanki insanların hayatına karşı bir olumsuz bir intiba, olumsuz bir girişim söz konusu olacakmış gibi bir endişe, bir kaygı uyandırmakta. Bu hakikaten bugün bizim açımızdan çok ciddi bir problem. Fakat buna karşın Müslümanların yeni kavramlar, yeni ifadeler, yeni terimler, bazen de kendi kavramlarını tabir yerine ise ıslah etme, kendi kavramlarını temize çıkartma çabası, gayreti içerisinde olmaları önem atfetmektedir, önemlidir. Örneğin cihat kavramını biz bugün bir kavram olarak herhangi bir ortamda dile getirdiğimizde, hamdolsun geçmişe nazaran kavramsal bir kazanımımız söz konusu. Bugün cihat kavramı daha olumlu, daha yapıcı, daha böyle kabul edilebilir bir yaklaşımla karşılanmakta. Fakat yine de kavram olarak bu kavramı kullandığımız ortamlarda çok rigid, çok böyle insanların ürkmesini, insanların kaçmasını sağlayacak bir anlam çerçevesi tasavvur edilebiliyor. Bir algı ortaya konulabiliyor. Aynı şekilde bugün İslam ile ilgili diğer benzer kavramları İslam şeriatı dediğimizde, halbuki şeriat dediğimiz şeyi de bugün ele aldığımızda buna benzer bir yaklaşımın olduğunu görebiliyoruz. İslam şeriatı bir anlamda İslam hukuk nizamı olarak ifade edilirken, birden insanlar İslam şeriatı denildiğinde sanki bir cebri yönetim, ondan sonra sanki kan dökmenin beraberinde zorbalığın, baskının, şiddetin, kıyımın, katliamın bir habercisi olan bir kavrammış gibi bir yaklaşım algılanmakta, anlaşılmakta. Öyle değil. Bizatihi insanlık topluluğu için bugün farklı farklı yönetim önerileri teklif edilmekte. Farklı farklı yaşam biçimleri, stilleri, tarzları, modelleri insanlara teklif edilmekte. Bunlara insanlar teşvik edilmekte. Hatta bir anlamda tek kutuplu dünyada insanların bu yönde bir kimlik kazanmaları, bu yönde bir özellik kazanmaları konusunda bir sosyal zorlama da görülmekte. Medya zorlaması görülmekte. Fakat biz bu tüm çeşitliliğin içerisinde işte A'nın, B'nin, C'nin olduğu bir seçkinin, bir çeşitliliğin içerisinde diyoruz ki biz insanız, bütün bu seçenekler bizleri meşgul ediyor. Bu meşguliyetler, bu seçenekler içerisinde biz İslam şeriatını tercih ediyoruz. O İslam şeriatı dediğimiz şeyin de kısa ve öz açılımı İslam hukuk düzeni, İslam yönetim düzeni olarak biz bunu söylüyoruz. Ama bu şu değildir, senin anladığın değildir. Yakın zamanda bir yerde böyle konuşuyoruz. Bir takım insanlar Suriye meselesi üzerinden Suriye'deki menfi ve aşırı kimlikleri İslam vasfı ile tavsif etmektedirler. Yani IŞİD denildiğinde sanki İslami bir cihat örgütü, teşkilatı, nizamı olarak bir eleştiri, bir tenkit yapılmakta. Başta biz şunu net olarak söylememiz gerekiyor. Müslümanların kendi kavramlarını savunması gibi Müslüman kimliği adı altındaki kuruluşlara da bizim gerekli olan açıklamaları, gerekli olan savunmaları yapmamız gerekiyor. Nitekim biz bugün bu tür organizasyonları İslam dini ile aynı muvazenede, aynı müsavatta görmüyoruz. Yani bunu ben görmüyorum demiyorum. Görmüyorum demiyorum. Örnek söylüyorum. Biz bu tür şeyleri konuşurken kefenin bir tarafına değerleri, ölçüleri, standartları koyuyoruz. Diğer kefesine Ahmet'i, Mehmet'i, A'yı, B'yi, C'yi, organizasyon, örgüt, yapı, teşekkül neyse onu koyuyoruz. Tartıyoruz. Diyoruz ki bu A kefesi

felsefesinde yer alan İslami ölçüler, standartlar vesaire neyse bunlar tümü açık ve aleni bir şekilde yer almakta. Evet, B kefesine işte A camiasını, B camiasını, A hocasını, B hocasını koyuyorsunuz, tartıyorsunuz. Örneğin bu açıdan baktığınızda kimin kaç gram olduğunu, kaç derece, kaç ayar olduğunu buradan çıkartabiliyoruz. Bu açıdan bugün İslam medeniyeti kavramını dile getirdiğimizde bu kavramın bugünkü Müslümanlar açısından çok değerli bir kavram olduğunu hatırlatmak istiyoruz. Ve bu kavram üzerinden, bu kavram üzerinden insanların ön yargılarını dikkate alarak ve bu kavramın bir de bilimsel temelini dikkate alarak insanlara anlatmak büyük bir görev, önemli bir vazifedir. Bunu hatırlatmak istiyoruz. Bu kavramın ana manası, temel manası bir tarafta insan, bir tarafta insan, diğer tarafta insanın önüne sunulan birçok seçenek var. Birçok medeniyet seçeneği var, birçok yaşam biçimi seçeneği var, birçok fikir var, teori var, model var. İnsan bunları teker teker deniyor, teker teker bunları tercih ediyor. A'yı deniyor, olmuyor. B'yi deniyor, olmuyor. C'yi deniyor, olmuyor. Ve insan tarihsel anlamda ilk insan ile beraber neş'et etmiş olan dini ilahiye, yani tarihte ismi Hanif olmuş olabilir, tarihte ismi başka bir isim olmuş olabilir ama bu dinin tevarüs eden son silsilesindeki ismi İslam'dır. Ve insan İslam denilen o din, yani ilahi yaşam programı ile karşı karşıya kalıyor ve diyor ki medeniyet pazarında ben bunu tercih ediyorum diyor. Ben insan olarak bu medeniyet pazarındaki çeşitlilikten ben bunu tercih ediyorum diyor ve onu kabul ettikten sonra insan İslam dinini tarihsel tevarüsten gelen Hazreti Adem Aleyhisselam ile birlikte Allah'ın insana teklif ettiği, insanın önüne önerdiği o ilahi yaşam programını kabul ediyorum dediği andan itibaren insan, bu defa insanın bu ilahi yaşam programına göre kendi hayatını yeniden formatlaması, yeniden düzenlemesi, dizayn etmesi sonrasında bu defa insanda yeni bir medeniyet üretim biçimi ortaya çıkıyor. Yeni bir model, yeni bir tarz, yeni bir stil ortaya çıkıyor ki biz artık buna insan ve İslam dininin imtizacından, ittihadından, ittifakından, sinerjisinden doğan bu yeni yapıya İslam medeniyeti diyoruz. Ve bu İslam medeniyeti dediğimiz şey bir anlamda iki olgunun, insan ve İslam dininin bir araya gelmesi ve bu bir araya gelişten sonra artık yeni bir şeyin, yani bir tarafta insanın kendi asli yapısının, bir tarafta da İslam dini dediğimiz o ilahi programın, yaşam programının artık gerçekleşme örneğini görüyoruz ki insanın bu saatten sonra, bu andan sonra ortaya koyduğu tüm şeylere biz İslam medeniyeti diyoruz. Kısa bir aradan sonra programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: İslam Medeniyeti dersleri kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: salat ve selam eyle ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: İslam medeniyeti dersleri devam ediyor.

Evet, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle bir aradayız kıymetli dinleyicilerimiz. İslam medeniyeti kavramı ile ilgili bazı değerlendirmeleri paylaşıyorduk. Evet, bugün Müslümanlar olarak bizim bir defa yeryüzünde İslam dinini hakim kılma çabasında ve gayretinde olmamız elzemdir. Bugün bunu özellikle ifade etmek istiyorum. Her Müslümanın bir defa kafasında yeniden İslam ile tezyin edilmiş, İslam ile idare edilmiş bir dünya hayalinin, idealinin olması önemlidir. Neden önemlidir? Çünkü insan halifedir. Allah insana halife sıfatını vermiş ve halife sıfatı bir anlamda insanın kendi dar dairesinden başlamak suretinde genişleyerek bütün dünyanın üzerini kapsayacak genişlikte, yetkinlikte ve yeterlilikte bir görev, bir rol vermekte. Bu yönüyle her Müslümanın bu düşünceyi kazanması, bu düşünce doğrultusunda gayret ve girişimde bulunması önemlidir. Şimdi bunu bu şekilde söyledikten sonra bugün günümüzde Müslümanların İslam medeniyetini kurma kaynakları, yani evet böyle bir idealimiz olabilir. Biz bugün ders olarak Endülüs Emevi Devleti ve İslam medeniyeti ürünleri ve etkileri konusunu konuşacağız. Tabi diğer derslerimizde buna devam edeceğiz. Endülüs Emevi Devleti ve İslam medeniyeti ürünleri. Yani Endülüs Emevilerin İslam medeniyetine katkıları, ürünleri, mahsulatı ne olmuş? Ve kendisinden sonraki İslam medeniyeti devletlerine, toplumlarına, müesseselerine ne gibi etkiler olmuş? Bu bizim açımızdan önemlidir. Çünkü biz burada bugün şunu aramaktayız bir anlamda. Bizim tarihsel olarak Peygamber Aleyhisselam'dan itibaren gelen dönemlerin o karelerini, yani o fotoğraf karelerini, o film karelerini arka arkaya devam ettirerek o bütünlüğü yakalamak istiyoruz. O parçaları birleştirerek bugün o parçalardan yola çıkarak bugünün parçalarını, bugünün puzzle'larını, bugünün fotoğrafını, bugünün resmini ortaya çıkartmak istiyoruz. Bu bizim açımızdan önemli. Çünkü geçmişinin o tarihsel serüvenini keşfetmeyen, tespit etmeyen, ortaya koyamayan bir medeniyet bugün iptidai düzeyde bir medeniyet ortaya koyabilir ancak. Hani geçmişteki o bütünü, o tevarüsü, o teselsülü, o zinciri, o halkaları fark etmediğimizde bugün ortaya koyacağımız her çalışma güdük ve silik kalacaktır. İptidai düzeyde kalacaktır. Yani yeniden biz şu an bir alfabe üretmek, yeniden bir yazı stili, yeniden bir sanat, yazı sanatı geliştirmek yerine mevcut müktesebatımızda bu tarihsel serüveni keşfetmek durumundayız. Hani dedik ya, evet, tarihsel serüven içerisinde Endülüs Emevilerin kattıkları değeri fark etmemiz bizim bugünden geçmişteki manzarayı çözmemiz açısından büyük önem atfetmekte. Evet, Endülüs Emeviler kendisinden önceki toplumların bir sonucu, bir devamı, aynı zamanda kendilerinden sonraki toplumların da bir başlangıcı mesabesindedirler. Bunu da dikkat etmek gerekiyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, baktığımızda bugün İslam medeniyeti kaynaklarını biraz önce bahsettiğim

ettiğimiz bugün yeryüzünde İslam medeniyetini kurma mefkuresi, gayreti, idealini ifade ettikten sonra bunu yüksek sesle söylemek, bunu dile getirmek başta belki yadırganabilir, belki bir takım böyle tenkitlere tabi tutulabilir ama bugün Müslümanların kendi dünyalarını kurma konusunda, kendi yaşam modellerini hayata geçirme konusunda medeni bir şekilde, çok temelli bir şekilde, bilimsel bir şekilde, akılcı bir şekilde kendi öz kaynaklarını yeteri kadar tetkik edip ortaya koyduktan sonra bunu dile getirmeleri, bunu ifade etmeleri, bunu konuşmaları, bunu kamuoyuna paylaşmaları, bunu bir gündem meselesi haline getirmeleri büyük önem arz ediyor. Hani bir anlamda bugünün dünyasında birçok imkan mevcut. Bu mevcut imkanları bu noktada kullanmak önemli bir vazifedir. Bu yönüyle baktığımızda günümüz dünyasında İslam medeniyetini kurma kaynaklarının çok zengin olduğunu söylemek mümkündür. Bu hususta hac ve umreye giden kardeşlerimiz o mübarek beldelerde, o Harameyn bölgesinde dünyanın farklı milletlerinin, farklı toplumlarının aynı inanç etrafında cem olduklarını gördüğünde aslında elimizde var olan kaynaklar konusunda ne kadar zengin olduğumuzun da farkına varacaklarını düşünüyoruz. Bunu bu şekilde ifade edelim. Bir diğer husus, günümüz dünyasında yatay ve dikey çalışmalara özellikle çok eğilmek gerekiyor. Yatay ve dikey dediğimiz şey, kronolojik anlamda, mekan anlamında araştırmacıların örneğin biraz önce kısmen bahsettiğim bir husus, İslam medeniyetinin ta bidayetinden, yani peygamberler silsilesinden bizzat Peygamber Aleyhisselam dönemine kadar bir mukaddime babında Peygamber Aleyhisselam'dan da dört halife dönemi dahil olmak koşuluyla ana mesele olarak, ondan sonraki dönemden bugüne kadar da muahhar mesele olarak, mukaddime, ana mesele ve muahhar bir mesele olarak araştırmaları büyük önem arz etmektedir. Çünkü sahip olduğumuz kaynakları, sahip olduğumuz zenginlikleri, sahip olduğumuz tecrübeyi biz bugün bilmiyoruz. Bilmediğimizden dolayı da bize bu konuda birkaç fikir söyleyenleri hemen takdir ediyoruz. Ama sahip olduğumuz kaynakları, sahip olduğumuz imkanları, tecrübeleri vesaire devreye koyduğumuzda tekrar bir eğitim modeli keşfetmek yerine aslında birçok denenmiş, tecrübe edilmiş eğitim modelinin olduğunu görüyoruz. Bu açıdan bu çalışmaları dikey, yani tarihsel serüven içerisindeki o akışı takip etmek Müslüman araştırmacılar için, Müslüman fikir insanları için önemlidir. Yatay anlamda da, yani enlem boylam meselesi gibi, yatay anlamda da biz aynı kronolojide, aynı asırda, aynı yarım asırda dünyanın üzerinde bir taraftan İslam medeniyetini, bir diğer tarafta diğer medeniyetlerin aslında muvazenesini yapabiliriz. Hani evet, bir tarafta İslam medeniyetinin işte medeniyet skalasında seviyesi 10 üzerinden 8 midir, 9 mudur, 5 midir? Aynı şekilde aynı çağda yaşamış diğer medeniyetlerin gelişim, yönetim, sosyal, teşkilat, siyasi, eğitim, hukuk, adalet durumlarını muvazene etme imkanımız olacak ki bu büyük bir kazanımdır. Bu çok büyük bir kazanımdır. Bu kazanımı biz tespit ettiğimizde bir anlamda bugün sloganik olarak, bugün sanal olarak, bugün bir anlamda propaganda olarak bize telkin edilen, bize ifade edilmeye çalışılan, bize anlatılmaya çalışılan şeyin gerçeğini görme fırsatımız olacaktır. Yani o zaman skalasını mükerreren böyle işte 1. asır, 2. asır, 3. asır böyle peyderpey siz bunu aşağı doğru çektiğinizde o İslam medeniyeti dediğiniz zaman dilimlerindeki
İslam medeniyetinin kendi mevcudu ile diğer medeniyetlerin fotoğrafını, manzarasını ve vaziyetlerini görme fırsatı olacaktır. Bu bugün önemli bir şeydir ki biz bugün aslında bu İslam medeniyeti derslerini anlatmamızın bir vesilesiyle kendi öz kaynaklarımızın, kendi sermayemizin, kendi tecrübelerimizin aslında dünyayı da ahireti de iman etmeye, kazanmaya iktifa ettiğini, yeterli olduğunu iddiasından, iddia erişimimizden ileri gelmektedir. Böyle bir iddiamız var. Belki bu iddia bugün birileri tarafından çok alaycı bir şekilde değerlendirilebilir ama biz öyle düşünmüyoruz. Diyoruz ki bugün kendi kaynaklarımızın hakikaten hem dünyamızı hem ahiretimizi hem geleceğimizi iman etmeye, inşa etmeye kafi ve vafidir diyoruz. Şimdi bunun ile beraber tarihte hani biz bugün toplumsal olarak çocuklarımızın özellikle giyim kuşam olarak, ahlak olarak, söylem olarak, taklit olarak yani düşünün bugün çocuklar futbol dünyasındaki birçok karakteri, birçok oyuncuyu kendi akrabalarından daha çok tanıyor. Zaman zaman çocuklarla aile içerisinde bunu konuşurken tabii burada şunu da kastetmiyoruz. Yani buna da dikkatinizi çekmek istiyoruz. Çocuklar bu konulara girdiklerinde bu konuları kapatın da demiyoruz. Bu da bir eğitim metodu değildir. Bir eğitimci olarak, bir kardeşiniz olarak bunu da ifade etmiyoruz. Ancak çocuklarımızla ilgili, nesillerimizle ilgili böyle bir bugün bir hayranlık, böyle bir taklit, böyle bir teveccüh var. Batıya karşı, onların ortaya koyduğu figürlere karşı, sanal, saçma figürlere karşı bir hayranlık var. Bu hayranlık bugün böyle evet. Biz Batı'ya bugün bu şekilde bu kadar hayranız. Hani ben şöyle bir şey, toplumun bugün içerisinde bulunduğu bir örnek olarak, örneğin Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4-6 yaş gibi güzel bir hizmeti var. Bazı velilerimizin çocukların doğum günlerinde, bu çok şey bir şey değil, yani genel bir şey değil, onu da altını çizelim, çok genel bir uygulama değil. Çocuklarının orada doğum günü kutlanıyor. Güzel bir şey. Çocuk kendi gelişimini, kendi ömrünü fark etmesi açısından güzel bir şey. Değerli hissettirmek açısından güzel bir şey. Çocuklarımız değerlidir. Onlara değerli olduklarını hissettirmemiz bizim için önemli bir görevdir. Orada bakıyorsunuz, bugünkü Batı hayranlığının bir tezahürü olarak velimiz sanal bir kahraman. Sanal kahraman demek de çok doğru değil. Sanal bir figür. Onun işte resmini pastanın üzerine, oradaki ikramın üzerine resimlemiş, getirmiş. Bütün çocuklar onu görüyor. Bütün çocuklar onu görüyor. Bu ne oluyor? Bugün dünyanın farklı bir yapısı. Hatta geçen biz kendi çocuğumuzla ilgili böyle bir, tabii çocuklarımızla ilgili biz ne yapalım, nasıl yapalım diye böyle bir değerlendirme yaptığımızda dedik biz de kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi şey yapalım, öne koyalım. Hamdolsun bugün bu konuda gerçekten bir uyanış, bir silkinme söz konusu. Yani bir TRT çocukta düşünün, Diyanet çocukta düşünün. TRT, Diyanet'te düşünün, farklı İslami içeriklerde düşünün. Nasrettin Hoca figürünün, ondan sonra Keloğlan figürünün, beraberinde Rafadan Tayfa figürünün, yani bu tür figürlerin ahlak temalı olarak çocuklarımızın dünyasında çok güzel bir yeri olduğunu söylemek gerekiyor ki bunu kullanabiliyorsunuz. Ve şu, tarihin bir zamanında bizim anlattığımız Endülüs Emevi devletinin olduğu zamanda biz bugün Batı'ya olan hayranlığımızın kat be katını Batı'nın bütün insanları, bütün toplumları Endülüs'e karşı bir hayranlık ile yaklaşmışlar. Hayran olmuşlar, kullandıkları Arapçaya hayran olmuşlar, okudukları Kur'an'a hayran olmuşlar, yaşam modellerine hayran olmuşlar.
komşuluk ilişkilerine hayran olmuşlar, giyim kuşamlarına hayran olmuşlar, tevazularına, hoşgörülerine, dünya ahiret dengesine, ahlaklarına vesaire hayran olmuşlar. Ve düşünün, o gün insanlar akın akın İslam dini ile tanışmışlar ve biz Batı medeniyeti ile bizim aramızda çok büyük bir fark var. Batı medeniyeti ile bizim aramızda çok büyük bir fark var. Batı medeniyeti diğer medeniyetler ile mücadele ederken, onlara galebe çalarken, onlara üstün gelirken, onları kapsarken, kuşatırken, hazmederken, yutarken ne yapıyor? Tabir yerindeyse o medeniyetleri sömürme gayesi gidiyor. Yani şöyle düşünelim. Örnek biz Osmanlı Devleti'ni yıktık, Batı toplumu olacağız. Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra biz bir Batı toplumu olacağız. Batı toplumu olacağımız hengamede Batı bize değişin, dininizi terk edin, milletinizi terk edin, değerlerinizi terk edin. Bunu sadece bize söylememişler. Bugün Suriyeli'ye de bunu söylemişler. Mısırlı'ya da bunu söylemişler. Başka başka toplumlara da bunları vaat etmişler. Bu İslam denilen dini, bu İslam medeniyeti denilen yolu, caddeyi terk edin demişler. Gelin bizim size önereceğimiz rotada, istikamette, yolda yürüyün demişler. Biz de şöyle anlamışız bunların dediklerini. Demişiz ki, bu insanların sözünü dinlersek, bunları öğretmen kabul edersek, rehber kabul edersek, kılavuz kabul edersek, bizler de bunlar gibi makine üretiriz. Bizler de bunlar gibi ekonomik refaha erişiriz. Bizler de bunlar gibi şöyle oluruz, böyle oluruz demişiz. Halbuki Batı'daki bu çağrıya biz cevap vermişiz, dinimizi bir anlamda terk etmişiz demişiz. Tamam, hadi sen bunu böyle söyledin, ben şu anda bu dinden vazgeçiyorum demişiz. Kıymetli Müslümanlar, ezanın bu topraklarda 18 yıl Türkçe okunduğunu, yine bu topraklarda Diyanet İşleri Başkanlığımızın bir haç belgeseli var. Çok kıymetli bir belgesel, tarihsel değeri yüksek bir belgesel. Yani tarihe not düşmek anlamında önemli bir belgesel. Hac belgeseli yapmış. Uzun zamanlar biz bu topraklardan hacca gitmemişiz, gidememişiz, gönderilmemiş. Bunu biz bir propaganda olarak kullanmıyoruz. Bunu özellikle ben bir Müslüman olarak ifade ederken, aktarırken, kendi taraftarımızı, kendi işte cenahımızdaki insanları bu konuda galeyana getirmek, diğerlerini tahrik etmek, siz böylesiniz, böylesiniz. Siz dediğimiz insanları da ben tam tanımlayamıyorum. Yani onu da maalesef bir kendimde de bu konuda bir eksiklik var. Siz dediğimiz insanları da tanımlayamıyoruz ama bir kısım insanlar fark etmeden kendilerini siz sınıfına hemen koyabiliyorlar. Bize farklı, siz farklı şeklinde bir yaklaşım sergileyebiliyorlar. Ve kıymetli dinleyenlerimiz, bakıyorsunuz bu toplumu böyle şey yapmışlar. Dinden arındırmışlar, dinden uzaklaştırmışlar. Biz de demişiz ki, tamam, biz bu dini terk ettik, bu değerleri terk ettik. Buyurun, sizin vaat ettiğiniz derslere biz başlayabiliriz demişiz. İlk ders, üretmeyeceksin, tüketeceksin demiş. Allah Allah, nasıl olacak? Senin bütün ihtiyaçlarını ben karşılayacağım, sen bana parasını vereceksin. Kıymetli dinleyenler, bakmışız, adam getirmiş, eskimiş, pörsümüş aletini, edevatını bize satmış. Getirmiş malını bize pazarlamış. Getirmiş kültürünü bize pazarlamış. Getirmiş şunu yapmış, getirmiş bunu yapmış, bize borç vermiş, borç altına bırakmış. 100 yıl geçmiş, demişiz ki ya hani biz de senin gibi olacaktık ya, ne oldu, ne oldu? Ve 100 yıl değil, 200 yıl geçse de bu insanların medeniyetini biz, o medeniyet dedikleri teknoloji, fenli, şunu bunu elde edemeyiz. Nitekim zaman zaman haberlerde gündem konusu olan konulara baktığımızda parasını verdiğimiz şeyi bile bize vermiyor adam. Parasını vermişiz, ödemesini yapmışız, onu bile bize vermiyor. Demek ki Batı'nın medeniyet, dünya üzerindeki medeniyet tezgahtarlığı, medeniyet satıcılığı yalandan ibaret. Bize medeniyet satmıyor.
bizi bir anlamda sömürebilmek, bizi bir anlamda tabirini pasifize etmek, etkisiz hale getirmek, rakip olarak karşısında bizi bitirmek istiyor. Ama gelin görün ki biz medeniyet dediğimizde, İslam medeniyeti dediğimizde, biz bu medeniyeti Hazreti Muhammed Aleyhisselam üstadımızdan, efendimizden aldığımız bu medeniyet eğitimini, o hocamızdan, liderimizden aldığımız bu medeniyet eğitimini böyle gizli saklı tutmaksızın, tek elimize almaksızın herkese biz pazarlamışız, vermişiz, öğretmişiz, götürmüşüz, yetiştirmişiz. Yahudisi, Hristiyanı, Berberisi, İspanyalısı, Fransızı, şunu bunu bizden almış, saklamamışız. Bu benim malımdır, alamasın dememişiz. Hatta ve hatta bu insan Müslüman olduğu andan itibaren kapıları sonuna kadar açmışız. Demişiz ki al demişiz. Sen de geliştirebilirsin. Adam geliştirmiş. Bu defa biz ondan bunları almışız. Ki bugün Batı dediğimiz şeye biz bu kapıları Endülüs'te açmışız ya. Kapıları açmışız. Bak bizim dinimizin işte felsefesi budur. Bizim dinimizin sosyal teorisi şudur. Bizim dinimizin ahlak anlayışı budur. Bizim dinimizin ölüme bakışı budur. Haşir dediğimiz meselesi şudur. Ahireti budur. İşte bizim dinimizin üretim anlamında geliştirdiği teknikler, teknolojiler, şunlar bunlar vardır, bunlar budur demişiz. Adam gelmiş bizden ahlakı almamış, gelmiş bizden felsefeyi almamış, gelmiş bizden ibadeti almamış, gelmiş bizden o tekniğe ait, şuna ait, buna ait bütün müktesebatımızı almış o tıp kitaplarını, o teknik kitapları, o farklı alanlarda telif edilen kitapları almış, demiş bana demiş sizin ahlakınız lazım değil demiş, ahlakınız sizin olsun demiş, bana sizin felsefeniz lazım değil demiş, sizin olsun demiş. Bak görüyor musunuz? Adam çıkarcı, hilebaz. Ve almış, gün gelmiş, biraz kendisine geliştirmiş, bize satmış. Bize satmış ve bugün o bizden aldığı medeniyetin üstünlüğüyle bize şu anda ne yapıyor? Efendilik yapmaya çalışıyor. Bize üstün gelmeye çalışıyor. Ama biz kıymetli dinleyenlerimiz tarihte öyle yapmamışız. İslam'ı götürmüşüz. Orada ahlakımızı örnek olmuşuz. Yani oraya gidip de ey insanlar dininizi değiştireceksiniz, fikrinizi değiştireceksiniz, şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız, kimseyi zorlamamışız. Ve baktığımızda Endülüs Emevi Devleti'nin İslam medeniyeti açısından rolüne baktığımızda oradaki müvelledun denilen bir halk kitlesinin, İslam'ı kabul eden yerli bir halk kitlesinin olduğunu görüyoruz. Gayrimüslim tebaaya gelince bunlara karşı hakikaten olması gereken yakınlığı, ilgiyi, alakayı kurduğumuzu görüyoruz sosyal anlamda. Bunu ortaya koyduğumuzu görüyoruz. Ve yine baktığımızda, kıymetli dinleyenlerimiz baktığımızda, Endülüs cemiyetine bir kişi toplumun hangi kesiminden olursa olsun, hanedana mahsus devlet başkanlığı hariç diğer üst makamlar hepsine yükselebiliyordu. Hepsine yükselebiliyordu. Bununla birlikte toplumda farklı sınıflar olması yanında bu sınıflar arasında bir üstünlük meselesi yok. Herkesin kendi uzmanlık alanında, kendi iştigal alanında, kendi meslek alanında bir çalışması, çabası ve gayreti vardı. Ve oraya gittiğimizde yine biz diğer din mensuplarına tabir elindeyse özellikle Siyonist, bugün Siyonist cani İsrail'in ecdadına bile biz orada ne yapmışız? Alan açmışız. Buyurun bizim dinimiz hak dini ama biz sizi zoraki İslamlaştırmıyoruz, dininizi yaşayınız demişiz. Ta ki Endülüs Emeviler yıkılınca bu defa başka bir İslam medeniyeti örneği, numunesi Osmanlı bunlar kucak açıyor 1492'de. Evet bunlar çok önemli meseleler. Bugün kıymetli dinleyenlerimiz bir girizgah mahiyetinde Endülüs Emevi Devleti ve İslam medeniyeti konusunu bir girizgah mahiyetinde konuştuk. Endülüs Emevi Devleti bugün gerçekten
çok yönlü olarak ele alınması, incelenmesi, tetkik edilmesi ve ders

0: çıkartılması gereken bir medeniyet örneğimizdir. Bizim bir serlevhamızdır. Şan ve şeref levhamızdır. Biz bugün bu medeniyetten ders çıkartacak, gelecek medeniyetimizi de bu dersler üzerine bina edeceğiz inşallah. Kıymetli radyo hedef dinleyenleri, bir İslam medeniyeti dersinin de sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizi dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Faydalı, verimli olduğunu düşünüyoruz. Bunun yanı sıra radyo genel yayın yönetmenimiz Sayın Halil Bekir Bey'e de ben buradan teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Hayırlı yayınlar, hayırlı vakitler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. İslam medeniyeti dersleri sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025. Her çocuk okula aynı heyecanla başlamak ister. Ama bazı çocuklarımız için bir okul çantası bile büyük bir hayal olabilir. Bu yıl okullar açılmadan önce İyilik Öncüleri Derneği olarak Türkiye'de ihtiyaç sahibi çocuklarımızın okul heyecanına ortak oluyoruz. Onlara kırtasiye setleri ulaştırıyoruz. Bir çocuğun defteri, kalemi, okul ihtiyaçları sizden. Kırtasiye seti sadece 1000 TL. Bir çocuğun eğitimine destek olmak, geleceğine umut olmak için bugün siz de iyiliğe ortak olun. İyilik Öncüleri Derneği, iyilik bulaşıcıdır. Öncüsü olun. Detaylı bilgi ve destek için iyilikonculeri.org.
1: Kampanya üstüne kampanya. Göktürk Beko'da bez eşyalarda tüm indirimlere ek, nakit alımlarda net %25, taksitli alımlarda net %20, küçük ev aletlerinde nakit alımlarda net %15, taksitli alımlardaysa net %10 indirim Göktürk Beko'da sizleri bekliyor. Üstelik 60.000 TL ve üzeri alışverişlerde, sürpriz hediyelerde cabası. Açılışımızın ikinci yılına özel bu muhteşem fırsatlar için sizleri mağazamıza bekliyoruz. Ereğli Caddesi numara 54 Siteler Ankara.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
7: Zorunlu yayın.
9: Radyo Hedef.
10: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet 3 tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
11: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli dostlar, aziz kardeşler. İnsan ne kadar zavallı, aciz, çaresiz ise onu yaratan Rabbi Allah da o kadar büyük, o kadar azim, o kadar hikmet sahibidir. İnsanın ömrüne, takatine, gücüne, vaktine, işine, becerisine bir oran belirlenebilir. İnsan şu kadar güçlü, şu kadar zayıf, bu kadar ömürlü, bu kadar yetenekli denebilir. Bir ölçüsü var. 3'tür, 10'dur, 50'dir, 100'dür, olağanüstüdür, milyardır gücü, kuvveti, becerisi insanın. Ama bu rakamların hiçbir şekilde Allah için konuşulması mümkün değildir. İnsanın nasıl ömrü varsa 70, 100, 120, 200 veya Nuh aleyhisselam gibi 1000, 1500 olsun. Lakin bu rakam Allah için yoktur. İnsanla insanı yaratan Allah arasında sınırlı ile sınırsız kadar fark var. İnsan harcarken sınırlıyı harcıyor. Allah hiçbir şekilde sınırlıyı harcamıyor. Diliyor, dilediği kudret oluyor. Bu nedenle bizim Allah'a imanımız Azze ve Celle herhangi bir oranla oranlanabilecek bir güce imanımız değildir. Allah'ın mülkü şu kadardır asla diyemeyiz. Allah'ın kudreti şu kadardır asla diyemeyiz. Bunu insan için söyleyebilirsin. Okyanus için konuşabilirsin. Dağların ağırlığını ölçebilirsin. Güneşin enerjisini ölçebilirsin. Uzayın genişliğini varsayım yaparak ölçebilirsin. Allah'ın mülkünü, kudretini, azametini, iradesini hiçbir şekilde ölçmek mümkün değil. Çünkü rakamlar, oranlar, metreler, kilolar, takatlar, enerjiler insan içindir, hayvan içindir, güneş içindir, uzay içindir, yollar içindir, okyanuslar içindir. Allah'ın hiçbir şekilde rakamla, metreyle, tonajla ifade edilebilecek herhangi bir

tartışması gereken yine Allah'a ait bir hakikat daha var. O da nedir? Allah bu sonsuz, sınırsız kudret ve azametin sahibi olan Allah, yaptığı işlerdeki hikmette de sınırsızdır. En yetenekli insanın, en büyük meleğin yaptığı işin hikmeti, sırları açıldığında şu şu diye beyan edilebilir. Bir insan öbür insanın kudretini, yaptığı işteki hikmeti, incelikleri, nezaketi tayin edip belirleyebilir. Bu yapılan işten şu sonuç çıktı. Bu çıkan sonucun hikmeti, artısı, eksisi şudur denebilir. Neden? Bir insan, bir melek ne kadar üstün iş yaparsa yapsın, o işteki incelik, o işteki hassasiyetler nihayetinde dille anlatılabilecek şeylerdir. Güzel dersin, çok güzel dersin, harika dersin, muhteşem dersin, müthiş dersin, anlatamıyorum, şaşakaldım dersin. Lakin Allah'ın işinde, onun yaptığı işte muhteşem kelimesi mum kadar bile bir ışık ifade etmez. Kul, sınırlı bir hayat yaşayan, mini bir akılla yaşayan ve Allah'ın verdiği yeteneklerle, nimetlerle ayakta durabilen kul, kendisini yaratan Allah'ı görüp tayin edemeyeceği gibi onun işlerindeki hikmeti, sırları da takdir edemez. Allah'ın ortaya koyduğu, yarattığı bir kulu, bir mahluku üzerinde ortaya koyduğu işindeki hikmet, iradesindeki incelik ve iradesindeki derunilik, o derin alem kulların beyanı ile bile anlatabilecekleri kadar asla değildir. Çok daha üstündür, çok daha üstündür. Bizim acı gördüğümüz, zor hissettiğimiz, şiddet olarak, azap olarak gördüğümüz şeylerde bile öyle derin hikmetler yaratır ki bu. Bunu biz beşer olarak anlatmamız, anlamamız bile mümkün değildir. Bizim gördüğümüz bir akrepteki hikmetlerini bile bütün insanlık oturup laboratuvarlarda tahlil edecek olsalar, yılanın yaratılışındaki sırrı çözmeye çalışacak olsalar, Nuh Aleyhisselam kadar ömrü laboratuvarda geçirsek, denekler üzerinde geçirsek, Allah'ın işindeki sırrı çözmek mümkün değildir. İman ederken buna da iman etmek zorundayız. Allah'a iman etmek, Azze ve Celle sadece onun yarattığı meleklere, gönderdiği peygamberlerine, kitaplarına, cennetine, cehennemine, ölümü yaratmasına, kadere iman etmek değildir. Aynı zamanda o yaptığı herhangi bir işte, yarattığı bir işte muhakkak muhteşem güzellikler vardır diye düşünmek zorundayız. İmanımıza onun hikmetlerindeki incelikleri, bizim kavramamızın çok üstünde hikmetler bulunduğunu da katmak zorundayız. Şöyle bir iman çok doğru bir iman olmaz. Allah en büyük. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ondan başka hiçbir ilah yok. Cennet onun, cehennem onun, sırat onun. Peygamberler gönderdi, kitaplar gönderdi, melekleri var, var, var. Dağları o yarattı, ovaları o yarattı, insanları o yarattı. Ama 90 yaşında bir sapasağlam ihtiyarın yanında 3 yaşında bebek niye ölüyor? Bunda ne sırrı var Allah'ın? Tereddüdün varsa iman bu iman değildir. Ağrı Dağı'nı yaratan Allah'ın yaratmasındaki azameti yüreğine sindirdiğin gibi, peygamberler gönderirken, peygamberin aleyhisselam miraca çıkarırken ki ifşinde, fiilindeki, eylemdeki azameti, miraca çıkaran Allah'ın azametini, Kabe'nin etrafında beytinde tavaf edilen Allah'ın azametini yüreğinde hissettiğin gibi, sana göre uygun olmayan, hiçbir insana göre uygun olmayan o mini bebeğin işkenceler

azaplar altında ölüp gitmesini, kafirlerin kurşunları altında parça parça olup ölüp gitmesini bile Allahu Teala'nın o bildiğin bütün azametlerine ilave ederek iman ediyor olman lazım. Bu bebeklerin ölümüne rıza göstermek, sempatiyle bakmak anlamında değil. Bebeklerin yaşaması için elinden gelen bütün insani gayretleri göstermene rağmen onların azap göreceği, eziyet göreceği bir şey tahakkuk ettiğinde teslimiyet anlamındaki Allah'a imandan söz ediyoruz. Mümin Allah'ın sırlarını, hikmetlerini kesinlikle kendi aklıyla ölçmeye kalkmaz. Kalktığı zaman iflas eder. Hikmetun baliga. Onun hikmetleri sınırsız. Beşerin gramajlarıyla, ölçüsüyle, metresiyle ölçülür şeyler değil. O Allah. Allah'tır o. Onun Ağrı Dağı'nı yaratırken, Hint Okyanusu'nu yaratırken, filan vadileri yaratırken, trilyonlarca canlı mahlukuna rızık yaratırken, hangi Allah'sa, senin aklın alsın veya almasın, yaptığı herhangi bir işteki hikmeti de o Allah'ın hikmetidir. Böyle iman ediyor olmamız lazım. Kardeşler, Allah'ın bizim nazarımızda bakıldığında bir türlü %100 çözmemiz mümkün olmayan o deruni sırlarından birisi de bizden dua bekliyor olmasıdır. Allah yarattığı kullarının kendisine dua etmesini istemiştir. Ağzı alkol kokan günahkar bir kulundan da dua bekliyor. Yaratıldığından beri tesbihat içerisinde olan bir melekten de dua bekliyor Allah. Ve masum ayakta tuttuğu, günahtan uzak tuttuğu peygamberlerinden de dua bekliyor. Halbuki işte şimdi çözemeyeceğimiz hikmetlerden bir tanesi. Allah kulundan dua bekliyor. Bana çocuk ver diyen bir dua bekliyor. 10 sene, 20 sene, 30 sene kulunu yalvartıyor. O insanın sonunda o duaların bereketiyle çocuğunun olup olmayacağını da Allah değil o insanı yarattığı zaman, o insanın yaratılmasından binlerce sene önce kaderine yazmıştı zaten. Zekeriya'nın 80 yaşından sonra, 80 yaşından büyük hanımından çocuğu olacağını levh-i mahfuza yazdığında Zekeriya aleyhisselamın yaratılmasına binlerce sene vardı. Ruhlar aleminde yazılmış bitmiş bir şey için Allah'ın en önemli temsilcisi durumunda olan bir peygamberi 50 sene yalvarttırdı, dua ettirdi. Bu ne demek olur? İlgilendirmez kulu. Çünkü dua etmek yaratılmanın gereklerinden biridir. Sıkışınca değil, kul olduğunu hissettikçe dua etmek zorundasın. Sadece sıkışmak, daralmak dua nedeni değildir. Yediğin yemek, sana gelen nimet, aldığın nefes, ayakta yürüdüğün her bir adım, oğlunun kızının olması, ananın babanın olması, ticaretinin yürümesi, yani Allah'tan nimetler görüyor olman veya hiçbir nimet görmeden çırılçıplak bir vadide ağaç sefil halindeyken bile değil mi seni Allah insan olarak yarattı, mükerrem bir varlıksın. Senin iki dudağının arasından Rabbim, Rabbim, Rabbim sözlerini duymak ister Allah. Bu ne derin hikmettir ki bu Adem Aleyhisselam'dan beri çözülebilmiş değildir. Yüzlerce sene Adem Aleyhisselam dua etti. Hatasının bağışlanması için. En büyük duaları, en ağır eziyetlere katlanan, Allah'ın en çok sevdiği insanlar olan, meleklerin peşinden koşan, bazen de meleklerin peşlerinden koştuğu peygamberler yaptılar. Kardeşler, hepimizin bildiği, hepimizin ibretle binlerce defa kulağından girmiş olması gereken mesela bir Zekeriya Aleyhisselam olayı. Bir çocuk için ne kadar yalvardı Allah Teala'ya, ne dualar etti. Rabbim beni yalnız bırakma yeryüzünde dedi. Arkamdan bir mirasçı ver dedi. Dualar etti. 10 sene, 20 sene, 30 sene, 40 sene. Yaşı 90'lara geldiğinde duası kabul oldu. O mu? Eyüp Aleyhisselam.
5 sene 10

10 sene değil, 15 sene değil, 17 sene kıvrandı hastalıklardan. Etrafı dağıldı, etrafında insan kalmadı. Hanımı bile ondan soğudu, garip kaldı, zavallı kaldı. Tek bir cümlenin ağzından çıkacağı anı bekledi Allah. Böyle bir peygamber ol. Yunus Aleyhisselam. Allah Teala onun tek bir duasını, tek bir tesbihini duymak için okyanusun dibine attı onu. Allah Teala bu en çok sevdiği kullarının seccade başında ricalarını hemen kabul de edebilirdi. İlk Rabbim bana çocuk ver dediğinde 200-300 çocuklar verebilirdi Allah. Neden Zekeriya Aleyhisselam'ı 50 sene bekletti? İbrahim Aleyhisselam'ı 70 sene bekletti. Neden? Yani bunlar, bu peygamberler, Eyüp Aleyhisselam çok günahkar insanlar mıydı? Biz duamızın dün yaptığımız ya da Kadir gecesi diye filan gece camide yaptığımız duanın hemen bayram sabahına kadar kabul olmaması halinde bir sürü tereddüde giriyoruz ya. Acaba içimizde günahkarlar mı vardı? Acaba filan günahımdan dolayı mı duam reddedildi diyoruz ya. Eyüp Aleyhisselam 17 sene niye bekledi? Hangi günahından dolayı İbrahim Aleyhisselam'ı bekletti? Yakup Aleyhisselam'ın günahı neydi? Dua tıpkı namaz gibi, oruç gibi, ibadet diye yapılır. Allah istediğimi versin diye değil, yalvarmamı görmek isteyen bir Rabbim var, yalvarırım ben. Kabul eder etmez o onun işi. Kardeşler, duayı ciddi düşünmek zorundayız. Şimdi biz şöyle iman ediyoruz elhamdülillah. Hayrı, şerri şu yeryüzünde ne oluyorsa bu Allah'ın iradesiyledir. İblisi de o yarattı. Adem Aleyhisselam'ı da o yarattı. Kışı da o yaratıyor, yazı da o yaratıyor. Çamur da onun, toprak da onun, su da onun. Rüzgar esiyor, onun rüzgarı. Yağmur yağıyor, onun yağmuru. Şu yeryüzünün herhangi bir noktasında tek bir saniye Allah'ın iradesi dışında gerçekleşen bir şey yok. Buna iman ediyoruz. Sonra da bir şeye daha iman ediyoruz. Biz Allah'ın mülkünde Allah'tan başka sığınacak hiç kimsesi olmayan insanlarız. Azap gelse o azabı gönderen Allah'a sığınırız gene. Ölümden kaçarız, ölümü yaratan Allah'a sığınırız. Bizi imtihan eden de odur. Kendisine sığınabileceğimiz tek sığınağımız da odur. Buna böyle iman ederiz. Şunu peki nasıl düşünürüz? Ben mesela zengin olmak istiyorum. Bunun için sabah akşam dua ediyorum. 15 gün içinde bütün masraflarımın karşılanacağı bir zenginlik gelmesini istiyorum. Veya çocuğum olsun istiyorum. Veya hastalığım iyileşsin istiyorum. Veya filan düşmanımın tasallutundan kurtulayım istiyorum. Veya Kudüs'üm kurtulsun istiyorum. Yahudi helak olsun istiyorum. İstiyorum. Şimdi ben istiyorum, sonra da adeta gün biçiyorum. Bir ay içinde bunlar gerçekleşsin diyorum. Bu aciz. 10 sene 20 sene bile yaşayacağı belli olmayan, aslında hiçbir kudreti olmayan, bir sivrisineğin ısırması ile bile sıtma olup gidecek kadar zayıf bir insan. Bana şunu ver ya Rabbi dedikten 3 gün sonra Allah Teala hemen onun dediğini yaparsa, kullukla Rablik arasında denge kurulmuş olur mu? Madem ki ben ne zaman istiyorsam istediğim gibi olacak. Erkek çocuk isteyeceğim, erkek verecek. Hele camide dua ettiysem ikiz erkek verecek zaten. Ya da haçta, umrede dua ettim. Umreye gidenlere dedim, söyleyin, dua edin benim çocuğum olsun. 9 ay olmadan 3 ayda hemen erkek çocuğum oldu. Böyle olacaksa yalvarmanın ne gereği var ki? İstek listesini yaz, göndersin. Buna dua denmez o zaman. Talimat denir. Kul hiç Rabbine talimat verir mi? Yalvaracaksın. 17 sene yataklarda sürüneceksin. 17 sene sonra hiçbir şey olmamış gibi ayağa kaldıracak seni. 17 sene madem kabul edecekti bu duayı, 17 sene niye süründü? Bu Allah Celle Celaluhu. Bu senin Rabbin. Kulunun talimatlarını yerine getiren bir sekreter değil. Haşa. Allah bu. Niye hastalık verdiğini bildin mi sen ki şifa vermesi gerektiğini düşünüyorsun?

Çocuksuz bırakmasındaki hikmetleri çözdün mü ki çocuk istiyorsun? Senin istediğin çocuk, senin istediğin mal, senin istediğin şifa, senin helak olmasını istediğin düşmanın, o istediğin şekilde gerçekleştiği zaman kurtulacağını mı zannediyorsun? İyiliğine olacağını mı zannediyorsun? Nasıl kul Allah'tan iyi bilir geleceği? Bizdeki sıkıntı ne kardeşler? Bizdeki sıkıntı şu. Biz 24 saatlik programların dualarını yapıyoruz hep. Bir de bu duayı ebedi cennet hayatını hesap ederek yap. Milyarlarca seneye dağıt bu duayı. Bak o zaman acele etmeye gerek var mı? Niye Eyyub diye bir insan teravihlerde, mukabelelerde milyarlarca defa okunan Kur'an'ın övdüğü insanlardan biri oldu? Nasıl İbrahim, nasıl Yunus, Yusuf, Yakup, Zekeriya, Yahya, nasıl bu isimler Levh-i Mahfuz'un mukaddes kitabının isimleri arasına girdiler? Zekeriya aleyhisselam 15 senedir peygamberin buralarda bu İsrailoğullarından neler çekiyorum, bir de çocuksuzluk tattırdın bana deseydi, Zekeriya iyi kullarımızdandır der miydi Allah Teala? Zekeriya aleyhisselam 50 sene çocuksuzluğa sabretti. 50 milyar sene bile dendiği zaman çok cılız kalacak rakamların adamı oldu. Allah'ı kazandı. Cenneti kazandı. Nübüvvet makamının tahtında ebediyen oturdu kaldı. Feryadu figan etseydi. Bu benim çektiğim, gavurların çektiği bile değil. Şımarık İsrail oğullarının 10 tane çocuğu var, benim bir tane yok deseydi, Zekeriya ölümüyle beraber ebedi rahatlığını kaybetmişti. Kazanarak gitti. Kulluk keyif sürmek değildir. Kulluk Allah-u Teala'nın huzurunda imtihan kazanmaktır. Bu imtihanı Allah kimine bedenine güzellik vererek, kimine de yaralar bereler vererek sınattırır. Kulluk değil mi? İmtihan değil mi? Biz 24 saatlik, bilemedin yıllık, bilemedin ömürlük planlar yapıyoruz. Emeklilik sonrası işte kızını evlendirecek, sonra da erkek çocuğunun eline kalacak. Demek ki bir erkek çocuğu lazım. Hem de bu kız çocuğundan küçük olmalı. Önce kızı doğmalı insanın. O 3 sene sonra erkek çocuğu doğmalı. Kızını evlendirdim, oğluyla beraber dairesi de oğluna yeter. Hesaplar hep apartman hesabı. Tuğba ağacının altında oturan adamın hesabı değil bu. Allah'ın hesabı ise şu sinek kanadı kadar değer vermediği dünya üzerinden değil. Ne üzerinden? Ebedi cennet veya ebedi cehennem üzerinden hesap yapıyor Allah. Bizim dua mantığımızdaki en önemli sıkıntı hesaplama noktamız bizim. Bizim periyodiğimiz 24 saatlik, yıllık, 10 yıllık, 30 yıllık, bilemedin torununu hesaplıyor. Torunundan sonrası yok. Hani en mütefekkir, en derin düşünen torununu hesaplayabiliyor. Hayır, hayır. Cenneti hesap et. 1 trilyon sene değil, sonu olmayan bir rakam için. 50 sene, 100 sene. Zindanda kalınsa ne olur? Yahudinin tanklarının paletleri altında parça parça olsa ne olur, Allah senin etini cennette birleştirdikten sonra? Kemiklerinle etin adın cennetlerinde şehitler arasında olsun, tank paletleri altında kıyma ol sen. Bu düşünce budur. Rabbinin azametini idrak etmeli mümin, öyle dua etmelidir. Kardeşler, biz dualarımızı Rabbimize verdiğimiz talimatlar gibi göremeyiz, haşa. Bu imanımıza ters düşer. Biz ağlamakla, yalvarmakla, boyun büküklüğüyle mükellefiz. Mahşer yerine boynu bükük ve omuzu çökmüş insanlar olarak çıkmamak için, mahşer yerinde şefaate nail olmak için burada biz Allah'ın huzurunda boynu bükükler olarak yaşamayı hedef etmek zorundayız. Duada bu noktaya dikkat edeceğiz. Bir başka mesele kardeşler, dua alemindeki incelikleri görüyoruz.
Biz

duayı herhangi bir şekilde başı dara düşenin yalvarması olarak görüyoruz. Biraz daha da iyi düşünebilenler, hani günahlarının affı için de dua ediyor. Bunu defterden silelim. Böyle dua olmaz. Dua ile sabah namazının farkı yok. Nasıl sabah namazı Müslüman olmanın gereği olarak yapılan bir ibadettir. Aynı şekilde dua da arşın sahibi Allah'a iman etmenin gereği olarak yapılan duadır, dua. Şu kadar ki sabah namazı için kıbleye dönmek, abdest almak, setre avret vesaire şartlar var. Duanın böyle şartları yok, o kadar. Dua ibadettir. Kur'an böyle diyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle diyor. وَقَالَ رَبُّكُمُ اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ Rabbim dedi ki, bana dua edin, duanızı kabul edeyim. Dedi, diyor Kur'an-ı Kerim, Gafir suresinde. Sonra bakın, dua edin, duanızı kabul edeyim dedi. Sonra ayet nasıl devam ediyor? اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي Bana ibadetten kaçınanlar, büyük görüp de tenezzül etmeyenler, ibadete tenezzül etmeyenler. Bir dakika, ayet nasıl başlamıştı? Dua edin, duanızı kabul edeyim dedi. Bakın dua kelimesini kullandı. Ayet nasıl devam ediyor? Bana ibadetten büyüklenenler diyor. Dua kelimesini kullanıyor. Sonra kelimeyi değiştiriyor. Dua yerine ibadet kelimesi. Demek ki oturup Rabbine dua vakti ayırmayanlar, bunu sadece sıkışınca, hastalanınca, borçlanınca, çocuğu olmayınca, hacca gidince ya da camide İmam Kadir gecesi duası yapıyorsa diye anlayanlar için innellezine yestekbiruna an ibadeti bana ibadeti kendine uygun görmeyenler seyedhuluna cehenneme dahirin sürünüp cehenneme girecekler diyor Allah. Arapça bilmek gerekmiyor. Dua edin kabul edeyim, ibadetten kaçınırsanız cehenneme girersiniz. Namaz kılsa da bir insan demek ki maazallah, namaz ehli olsa bile dua atmosferine giremeyenler, sadece hastalanınca, borçlanınca, sıkışınca aklına dua gelenler, hacca giderken de orada ne okunacak o kitaptan bana alsana diyor. Ne hac kitabı, hac duası. Hac duası, hac kitabı yok. Hacda Rabbinle baş başa kalmak var. E ben ne okuyacağım orada? Ne isteyeceğini bilmiyor musun Allah'tan? Hiçbir şey isteme ihtiyacı hissetmiyorsan bu kadar masrafı niye yapıyorsun Mekke'ye gitmek için? Hac Rabbinden isteyecek şeyleri olanların ibadeti. Seyedhulune cehenneme dahirin. Duasızlık, duayı ibadet olarak görememek sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Kul ma ya'be'u bikum rabbi levla dua'ukum. De ki ey peygamber, sizin şu dualarınız olmasa sizi ne yapsın Allah? Ne etsin senin Müslümanlığını? Benim Müslümanlığımı ne zaman Allah hesaba katıyor? Levla dua'ukum. Dua eden bir adamsan eğer. Rabbim diyeceksin. Rabbim deyip lezzet alacaksın. Yaran iyileşmese de, borçlarını ödemesen bile, seccadenin başında veya uygun bir yerde Allah ile baş başa kalmak, dua etmek hali seni rahatlatmalı. Ağrı kesici gibi gelmeli sana dualar. Mümin kalitesinden söz ediyoruz. Ve Allahu Teala'nın en büyük rahmetlerinden biri de kullarının günahkar, asi, suçlu, dosyası kabarık olup olmadığına bakmadan dua kapısını açmış olmasıdır. Deseydi ki Allah, hacca gelmeden kimse bana dua etmesin, ömründe bir kere sabah namazı kaçıran bana boşuna dua etmesin deseydi,
Ne yapardık biz?

Nasıl dua ede? Kim dua edebilirdi Allah Teala'ya o zaman? Kim Allah Teala'nın karşısında Rabbim deme cüreti gösterebilirdi? Bilakis Allah kulun günahı arttıkça, yüzü karardıkça, dosyası kabardıkça bilakis o Erhamur Rahimin olduğu için, Rahim ismini kendine layık gördüğü için o kulun dosyası kabardıkça ona açtığı kapıyı da büyütüyor. Kulun yeter ki rikkati olsun, inceliği olsun, kul hassas düşünsün. Yoksa Allah Kureyş'ten olanlar bana dua edebilir demedi. Peygamber torunu olmayan bana dua etmesin demedi. Hocalardan, hacılardan başkası dua etmesin demedi. Ne dedi? Kulum bana gelsin dedi. Sen kulluk hazzı duyuyor musun? Ben Allah'ın kuluyum. Hissediyor musun? Sen davetlisin. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisi şerifini kulağımızın kenarına perçinliyoruz. Buyuruyor ki, dua ibadetin ta kendisidir. Mesela biz kızımıza talip olan bir genç için namaz kılıyor mu diye soruyoruz. Elhak doğru. Yani böyle sormamız lazım. Aynı şekilde dua da ediyor mu? Virt kitabı var mı? Diye de sormalıyız. Neden? Nasıl namaz bir delikanlının, bir genç kızın kalitesini, imanını gösteriyor? Aynı şekilde onun bir dua kitabı olması, namazdan sonra, namazdan önce filan vakitte oturup dualar yapmış olması da Müslümanlığını, Allah'la bağının canlı olduğunu gösteriyor. Çünkü neden? Dua ibadettir. Dua ibadettir. Dua fantazi değildir. Dua hacıların Kabe'de yaptığı bir konuşma şekli değildir. Dua ibadettir. Ve bu ibadete peygamberden meleklere kadar herkes muhtaçtır. Melekler de dualar ediyorlar Allah Teala'ya. Peygamberler de en güzel, en tatlı duaları yaptılar. Çünkü Allah'a isyan etmemek, kaderine teslim olmanın en güzel işareti dua etmektir. Kardeşler, Müslümanın namazı alışkanlık haline gelebilir. Yani babası da kılardı, o da kılıyor. Zaten emekli oldu, ne yapacak? Ama dua alışkanlık haline gelmez. Dua farklı bir şey. Bunun için dua ibadettir diyoruz. Ve bir insanın kendisiyle ilgili ben ne durumdayım, Müslümanlığım ne pozisyonda diye değerlendirme yapmak istiyorsa ne kadar dua ettiğini, duadan nasıl haz aldığını. Mesela camilerde toplu dua yapılırken, mesela imam namazdan sonra dua yaparken toplu amin deniyorsa dua amin deniyor, yoksa bitmesini bekliyor. Böyle mi düşünüyor? Yoksa o arada yüreği hoplayarak, kıpırdayarak amin mi diyor? Çok güzel cümleler bilmek gerekmiyor. Zaten duanın edebiyatı olmaz. O merasimlerde, törenlerde, mevlütlerde yapılanlar dua değil. Onlar dua ambalajlı edebiyatlar. O değil zaten kastedilen şey. Zekeriya aleyhisselam şu mevlütlerdeki dualardan 2000 sene yapsaydı çocuğu değil, üstünde tüyü de kalmazdı herhalde. Dua değil, onlar beddua gibi şeyler. Kime duyuruyorsun? Ashab-ı kiramdan bir grubu böyle yüksek sesle "Ya Rab!" diye bağırmak istemişler de Efendimiz "Sağır bir Allah'a mı duyurmaya çalışıyorsunuz?" demiş. Mikrofonun karşısına geçip nakışlı cümlelerle "Ya Rab, ey göklerden kapkara karıncayı siyah taşın üstünde gören, bunlar edebiyat, bunlar melekleri nefret ettirir bizden. İçinden geçmeyen şeyi ne söylüyorsun? Ne demek olduğunu anlamadığın şeyi niye istiyorsun? Evine karınca dolmasını mı istiyorsun? Onun için mi böyle bağırıyorsun? Ne istiyorsun Allah'tan? Edebiyata muhtaç mı Allah? Dua benim içimdeki hasretimi, arzumu, Allah'tan emelimi söylememdir. Eğer Kur'an'ın dualarını biliyorsan, onlarca ayet Kur'an-ı Kerim'de dua, ki bir kısmını biz çocukluktan beri biliyoruz. Allah analarımıza, babalarımıza rahmet eylesin, onlardan razı olsun. Bizi çocuk

0: Ne güzel dualar alırsın. Rabbena atina fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azaben nar. Duaların sultanı. Bunu yürekten söyleyen bir adamın isteyeceği bir şey yok başka Allah'tan. Rabbena ufirli ve li validey ve lil müminine yevme yekumul hisab. Muhteşem dua. Çoğunu biliyoruz. Ayet-el Kürsi'yi biliyoruz. Âmener Resulü bimâ unzileyhimin Rabbi vel müminun biliyoruz. Felak, nas biliyoruz. Dua, dua. Hepimiz hafızız. Bakma sen kıymetimizi bildiğimiz yok. En güzel, en muhteşem, hikmetli duaları biliyoruz. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin lisanından çıkmış, ashab-ı kiramın temiz ağızlarından çıkmış dualardan da biliyorsan, sen alim adamsın, duanın alimisin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: İbadettir. %100 ibadettir. Hatimden sonra camide cuma günü imama kağıt uzatıp bitirdiğim hatim için lütfen dua rica ediyorum. İmam da biriksin bunlar, toplu dua yapalım diyor. Toplu dua, toptan cenaze namazı kılar gibi. Bu değil, bu değil. Böyle değil ibadet. Sabah namazını kılıyorum, kameramanlar gelsin diyor musun? Yok. Niye hatime milleti deşifre ediyorsun kendini? Çok amin densin. O Kur'an'ı melekler senden duyduysa ne aminler duydun sen, farkında değilsin. Yok, meleklerin dinlemediği Kur'an okuduysan, sen Kabe'nin dibinde hatim duası yapılsa sana ne olacak? Ne olacak? Böyle uyduruk dualar değil. Yürek duaları, yürek. Dilin sussun, gözlerin konuşsun senin. Nabzından melekler ne dediğini anladığı zaman sen enbiyanın duasını yapsın demektir. Henüz nabzında bir yükselme yok. Dilin edebiyat yapıyor. Kime duyuruyorsun? Sağır olan bir Allah'a mı duyuruyorsun? Kardeşler, dua ibadettir. Ebu Davud'un ve Tirmizi'nin rivayet ettiği hadis-i şerif sahihtir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadettir diyor. Şu kadar ki abdest şart değil, kıbleye dönmek şart değil. İşte 10 sayfa Kur'an okuyarak zamm-ı sure yapmak şart değil duada. Ama dua ibadettir. Bir başka mesele kardeşler. Biz duayı yarın kabul olacak. Ya da işte kanunen 60 gün içinde dilekçeye cevap verilmesi gerekiyor ya. Öyle bir şey değil dua. Dua yalvarmaktır. İstemek değildir. Yalvarmaktır. Eğer Allah senin için uygun görürse istediğini verir. Uygun görmedi, vermedi. Duandan sevap kazandın ya zaten. Ahireti kazandın. Sen 3 günlük 10 gün, 20 gün, 20 sene, 30 sene seninle kalacak oğlum olsun istiyordun. O oğlunun yerine Allah sana cennette Ebu Bekir'in arkadaşlığını verdi. Ne istiyorsun Allah'tan? Sen 3 istiyordun, 10 verdi, 100 verdi, 1000 verdi belki Allah. Vazifemiz isteyip almak değil, istemektir. Yalvarmaktır. Ud'u rabbikum tadarruan ve hufya. Yalvararak, yakararak Rabbinize dua edin siz. Bizim vazifemiz dua etmek, toplamak değil. Eğer verirse, o Allah'tır, verir zaten. Vermezse, vermesin. Alsam ne olacaktı ki? Çocuğu olanlar, malı olanlar, dipdiri sağlam olanlar, dertsiz olanlar, Yahudinin tankını kapısında görmeyenler, kazandı mı cenneti %100? Dünyaları hep mutlu mu? Biz ne mutluluktur, ne husrandır, bu konuda bir karar veremeyiz. Biz ibadet eder gibi dua edeceğiz. Şu cümlesini de aleyhissalatü vesselam Efendimizin unutmayacağız. Buyuruyor ki, duanın sonucunu beklemek de ibadettir. İntizarul faraci ibadetün. Yalvarıyorsun, bir gün, iki gün, beş gün, bir sene ibadet halindesin. Nasıl açıp mushafı okuyordun da her kelimesine Allah sana sevap yazıyordu, her harfine sevap yazıyordu. Sen yaptığın duaların cevabını beklediğin süreçte de saati açık Allah'ın. Allah'tan kurtuluşu beklemek bir ibadet türüdür. Bunu bir kenara not ediyoruz. Kardeşler, özetleyecek olursak, ibadet en büyük kulluk vazifemizdir. Dua da ibadet çeşitlerinden biridir. Duaya ibadet gözüyle bakacağız. Ne demek ibadet gözüyle bakacağız? Zaten biz duayı dinsel bir şey görüyorduk zaten. Öyle değil. Sabah namazını kılarken hissettiğin kulluk ve Allah'ın huzurunda olma hazzını, yerine göre titreyen kalbini, kaşınıyorsun, kaşınamıyorsun, sıkıştın, bırakıp gidemiyorsun, ibadet haliniz. Duayı da sabah namazı haline getirdiğimiz zaman kazandık demektir. Ben borçların altında eziliyorum, bana bir yol aç ya Rabbi diye dua ettim. Bir ay oldu, 20 gün oldu, 40 gün oldu, hala açılmadı ama o dua anımdan sonuç beklediğim zamana kadar olan kısım bana ibadet olarak yazılıyor. Bu şekilde ibadete bir lezzet veriyoruz ve duadan da ibadet lezzeti almaya çalışıyoruz. Kardeşler, dua bu dinde ibadettir, hac gibidir. Dikkat ederseniz hac da duadır zaten. Dikkat ederseniz namazda ne kadar dualar yapıyoruz biz. Dikkat ederseniz orucun kendisi fiili bir duadır. Kur'an baştan sona duadır. İmanımız Rabbimizin huzurunda hep bizi ister durumda tutuyor. Tutması gerekiyor. Kardeşler, bir meselemiz daha var. Biz şimdi mesela dua ettik ki ya Rabbi, Kudüs'ümüzü, Kabe'mizi, Medine'mizi Yahudi'den kurtar dedik. Ben doğdum doğalı kendimi bildim bileli hep bu duayı duyarım. Hep Kudüs duası duyarım. Benden önce ne dua ederdi Müslümanlar bilmiyorum. Hiç de Kudüs'ün kurtulacağına dair bir işaret de görmedim şimdiye kadar. Acaba bu kanlı gözyaşlarıyla yapılan bu kadar büyük milyarlarca Müslümanın duası yok mu? İşte imanımız devreye girecek. Kabul etmedi mi Allah bu kadar duayı? Dur! Ya Yahudi o hızıyla İstanbul'a kadar gelseydi o tankla, Mekke'ye kadar gitseydi, bilebiliyor musun sen Yahudi'nin planını Allah durdurdu? Filan müminin filan gece yaptığı dua sayesinde, filan zikir meclisinde yapılan dua sayesinde Yahudi'nin hızını kesti Allah, Filistin'de kaldı. Mekke'ye de gitse iyi miydi? Medine'yi de işgal etse iyi miydi? Biz duamızın ne kadar kabul olduğunu bilemiyoruz ki. Biz zannediyoruz ki ne tembih edersek melekler o kadar kroki çizecekler. Yahudi'yi oradan Akdeniz'e atacaklar. Biz de gidip rahat rahat Kudüs ziyareti yapacağız zannediyoruz. Öyle değil ki. Belki Yahudi'yi oraya getirenler belki hastalık mikrobu bana bulaştığında ben o mikroptan ölecek durumdaydım. Dualar sayesinde felç olup kurtuldum. 20 sene yaşadım ondan sonra. Belki adamlar Kudüs'ten Medine'ye ineceklerdi. Biz Allah'ın mülkünde hiçbir şey bilmiyoruz. Hiç. Her şeyi o biliyor. Her şeyi o dileyip yapıyor. Bu şekilde dua edeceğiz. Duamız azabı, zorlukları kaldırsın veya kaldırmasın. Kaldırırsa ne ala. Kaldırmasa da kim bilir nelerin gelmesini engelledi diye yine mutlu oluruz. Yine Allah'tan duamızı eksik etmeyiz. Kulluk bunu gerektiriyor. Şimdi kardeşler bir örneği beraber değerlendirmek istiyorum. Dikkat ettiniz mi hiç? Bir çocuk hastalandığında onu ziyarete gidenler geçmiş olsun diyorlar. Filan doktora götür, şöyle yap, böyle yapıyorlar. Yaşlı birini ziyaret ettiklerinde Allah şifa versin, Allah kurtarsın diyorlar. Dikkat ettiniz mi hiç? 3 yaşında, 5 yaşında çocuk için doktorlar yeterli oluyor. Allah kurtarsın kimse demiyor. Onu doktor kurtarır zaten. Yaşlıyı ancak Allah kurtarır. Allah'a kalmış diyorlar. Var mı Allah'a kalmayan biri bu yeryüzünde? İşte dua bu değil. Bu dua değil. Bu anlamadan yapılan tekrarlar bunlar. Bebeği de, yaşlıyı da, ölüyü de Allah kurtarsın. Dua budur. Bu örneği niye verdim? Duaya nasıl baktığımızı anlamaya çalışmak için. Çocuk nasıl olsa antibiyotikle doktorunu kurtaracak. Yaşlınınki çok zor. Çok zor, yaşlı kurtulmaz. O Allah'a kalmış. Allah şifa versin. Öyle değil. Bir başka mesele, örnek veriyorum duaya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, bir mümin, bir mümine arkasından dua ettiğinde Allah'ın görevlendirdiği bir melek amin, senin de aynısı olsun der diyor. Demek ki müminin mümine duası yabana atılır bir dua değil. Nereden anladık? Peygamberin cümlesinden aleyhissalatü vesselam. Birimiz öbürümüze Allah razı olsun derken bu hazzı hissediyor muyuz? Hatta Allah razı olsun köylü cümlesi. Çok teşekkür ederim İstanbul cümlesi. İslamcı, şeriatçılar Allah razı olsun diyor. Zannediyoruz. Birimiz bir kişiye Allah razı olsun diye dua etmesi mutluluk hissi veriyor mu? Ne Allah razı olsun diyen bunu bilerek söylemiş oluyor, ne de bunu duyan ne muhteşem bu duaydı yahu diyesi geliyor. Bunu da askıya alıp düzeltiyoruz. Birisinin bana Allah razı olsun demesi, sana Allah şifa versin demesi, ya bana atılır bir şey değil. O 5 kuruş etmese bile bir melek amin diyecek ki, meleğinki lazım. Peygamberim bunu müjde ediyor. Birbirimize dua edelim. Çocuklarımıza dua edelim. Bunu yabana atmayalım. Hastaya dua et, yabana atma. Neden? Ya sen adam mesela diyor ki, ya benim duamdan ne olacak? Sen Müslüman değilsen elbette bir şey olmaz senin duandan. Sen imanından şüphe ediyor musun? Hayır. Elhamdülillah müminiz. De bir Allah razı olsun kardeşim, geçmiş olsun. Allah şifa versin de. Benim duamdan ne olacak? Sen git iyi kullarından dua al Allah Teala'nın. O zaman sen de git iman al bir yerden. Neden? Çünkü sen müminsen, yüreğinden geçip bana dua edersen, sen olmasan bile bir melek amin diyecek. Üstelik sana da aynısı olsun diyecek. Birbirimize duamızı basite almayalım. Biz yoksak melekler var diye düşünmeye çalışalım. Kardeşler, biz önce kendimize, sonra ana babalarımıza dua etmek zorundayız. Anne babalarımızın yaşıyor olması veya ölmüş olmaları dua açısından bir şey değiştirmez. Yaşarken de, ölürken de ana babalarımıza dua etmek zorundayız. Kur'an böyle emrediyor. Bu herhangi bir şekilde bana babam çok bakmıştı, işte daireler bıraktı. Allah rahmet etsin, rahmetli, bizim için çok çalışmıştı. Buna dua denmez. Yağcılık denir buna. Çocukların da sana baksın diye yağcılık yapıyorsun. Öyle değil. Halvet halinde, namazda, gece Kabe'ye gittiğinde, hatim ettiğinde, uygun zamanlarda anneni babanı hatırlayacaksın. Çocuklarımıza kesinlikle dua edeceğiz. Ana babanın duası, çocuğa yaptığı dua, Peygamberin ümmetine yaptığı

dua gibidir. Yahu biz bu halimizle çocuğumuza nasıl dua edeceğiz? Sana ne? O halinle çocuk doğurdun. Bu berbat halinle çocuk doğurdun. Ana oldun, baba oldun. Dua mı yapamıyorsun? Hiç dedin mi yahu bizden çocuk doğar mı? Boş ver bizim çocuğumuz olmasın demedin o zaman. Dua yapmak doğurmaktan zor değil ki. Çocuklarımıza dua edeceğiz. Reddedilmez üç duadan biri ana baba duasıdır. Bedduasıdır da aynı zamanda tabi. Allah muhafaza buyursun. Aynı şekilde Kur'an terbiyesinin gereği olarak mümin kardeşlerimize de dua etmek zorundayız. Mümin kardeşlerimize de çok dua edeceğiz. Ne dua edeceğiz? Mesela Filistin'de Yahudilerin işkencesi altındaki kardeşlerimizi elbette edeceğiz. Ama İsviçre'de kapitalizmin işgali altındaki kardeşlerimize de dua edeceğiz. Filistin'de tank işgali var da İstanbul'da kapitalizm, dünyevileşme işgali yok mu? Daha mı ehven tanktan? Orada çocuklar hiç olmasın Yahudi kurşunuyla şehit olup gidiyorlar. Burada çocuklar helak olup gidiyorlar. Hep afet tank duası yapılmaz ki. Şeytanın burnunu soktuğu her yerde duaya ihtiyacımız var bizim. Nefsimizin hareketli olduğu her yerde duaya ihtiyacımız var bizim. Duanın yeri yok, zamanı yok. Bütün mümin kardeşlerimize dua etmek zorundayız. Zira dua aynı zamanda bize dönecek. Biz de müminiz çünkü. Özellikle de bize iyiliği dokunan insanlara da dua etmek zorundayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, size iyilik yapan birisine karşılık verin diyor. Hiç mesela adam sana üzüm verdi, sen de muz ver adama. Verecek bir şeyiniz yoksa bari adamın dua hakkını verin diyor. Ne diyelim ya Resulullah diyorlar. Allah senden razı olsun deyin diyor. Allah razı oldu mu? Ve zelikel fevzul ekber. Daha ötesi yok ki. Adama sen dünyayı verseydin Allah'ın ondan razı olmasından daha çok bir şey veremezdin ki. El fevzul ekber. En büyük kazancı sağladın adama. Allah ondan razı olsa bitti, kurtuldu. Dolayısıyla biz bize iyilik yapan, yer açan, mendilini veren birine Allah razı olsun derken peygamber vasiyetini uygulamış oluyoruz. Basit bir iş yapmıyoruz.

Bir de bunun bedduası var. Beddua da haktır. Lakin mümin, mümine beddua etmemelidir. Zira tutmaz beddua, tutmaz dua olmaz. Ya ona tutar ya da sana tutar hassizsen. Kendi kuyunu kazmış olursun. Kafirlere beddua edilebilir. Ama günahkar Müslümana isim vererek beddua etmemek lazım. Mesela filancayı Allah yerle bir etsin. Öyle deme. Allah içkicileri helak etsin de. Müslümanların malını çalanı helak etsin de. De. Eğer ıslahı yoksa illa beddua edeceksin. Yani asitten başka bir şey çıkmıyorsa ağzından senin bari isim verme. Ama mümin hayır dua etmeli. Islah istemeli Allah'tan. Fakat bir uçurum seviyesine gelmiş mesele var. Kafirlere neredeyse Müslümanlardan daha fazla nazik davranılacak bir zamana geldik. Yani Hristiyan mı adam? Aa, nereden çıktı elhamdülillah bulunmaz bu zamanda. Öyle değil. Hristiyan mı? Allah'ın oğlu var diyene lanet olsun. Bütün Hristiyanlara. Bitti bu kadar. Demesin Allah'ın oğlu var. İsa Allah'ın oğludur demesin. Ben de beddua etmeyeyim. Yahudi, melun, Allah'ın meleklerinin, peygamberlerinin bütün sevdiği kullarının lisanında lanet görmüş bir kavim beyefendi olacak. Kravatla beyefendilik mi oluyormuş? Yahudi melundur. Lanetlidir. Allah bütün Yahudileri helak etsin. Uzeyir Allah'ın oğludur diyorlar. Biz Allah'ın seçilmiş kullarıyız diyorlar. Bütün insanları Allah bizim için köleler yarattı diyorlar. Onların kölesi olmaktan mutlu olanlar da Yahudiler beyefendidir diyorlar. Nereden beyefendidir? Bizim derdimiz Yahudiler Filistin'de toprak işgal ettiği için kötü değil. Filistin'e gelip toprak işgal etmeyenle bir derdi.

0: hakkımız olmaz bizim. Hayır. Uzeyr Allah'ın oğludur dedikleri için melundurlar. Onlar yüzlerce peygamberi öldürdükleri için katildirler. İlla Filistinli öldürmeleri gerektirmiyor. Melundurlar. Lanetlidirler. Dolayısıyla bizim Kur'an'ın lanet ettiği birisine dua edecek halimiz yok. Ama Müslüman'ın günahkarına tayin ederek, isim vererek filanca filancanın helakini istiyorum ya Rabbi diye böyle dua etmek yanlış. Doğru değil. Çünkü biz Allah'ın toplayan kullarıyız. Dağıtan kulları değiliz. İsteriz ki Yahudiler bile iman etsin. İsteriz ki bütün Hristiyanlar da iman edip cennete girsinler. Bu halleriyle giremezler. Böyle isteriz ama istemekle yetmiyor. Kardeşler, hepimizin çok önemli bir sorunu var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz duanın en büyük sırlarından bir tanesini açıyor. Buyuruyor ki sizden biriniz çöller aşar, yalvarır yakarır çöllere çıkar dua etmek için. Başı taşı toz toprak olmuş her tarafı, saç baş birbirine karışmış, adam perişan dualar ediyor. Yediğinde haram bulunduğu sürece Allah nereden kabul etsin onun duasını diyor. Kardeşler, hacca da gitsen, Kadir gecesi de dua etsen, İbrahim Aleyhisselam'ın kabrine girip oradan dua etsen değil Mescid-i Aksa'ya gitmek, midede haram varken amin yok. Yok. Haram duanın parazitidir. Yani haramın bulunduğu yerde duaya hayat yok arkadaşlar. Bunun için haram yemeyen, şüpheli şeyleri midesine sokmayan insanlardan dua almak lazım. Kendimiz de öyle adam olalım da. Hani birine, bir hastaya dua ettireceksen böylesine dua etmek lazım. Veya hiç olmasa haramları haram bilip boynu bükük olmak lazım. Yani hem bu zamanda faizi başka türlü nasıl işleteceksin kardeşim koca şirketleri de, hem de amin amin sabaha kadar. Yok öyle bir şey. Bari boynun bükük olsun. Utan bari. Bu kıyamete kadar haram olan şeyi evime sokmamalıydım. Rızkım bundan olmamalıydı diye gözün yaşlı olsun. Bari hiç olmasın, onu tövbe kabul eder Allah da. Ondan sonra duan kabul olur. Haramın bulunduğu yerde dua boş gürültü gibi arkadaşlar. Fenna yustecabu leh. Nereden kabul etsin ki o duayı Allah? Sistem çalışmıyor. Haramın bulunduğu yerde dua sistemi çöküyor. Bunun için kardeşler, duadan önce sofralara dikkat etmek lazım. Sofralarda haram var mı? Kredi bulaşmış mı? Faiz bulaşmış mı? Ondan sonra dua Allah'ın izniyle çok kolay.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın.

0: Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
1: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Bir Soru Bir Hayat başlıyor. Hazırlayan ve sunan Özlem Gınık. Program yönetmeni Halil Bekli.

Merhabalar sevgili Hedef Radyo dinleyicileri, sevgili dostlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. 2 aylık kısa bir sezon arasının ardından yeniden sizlerle Hedef Radyo'nun sıcacık mikrofonlarından buluşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyorum. Özledik, hasret kaldık ve şimdi yeniden aynı gönül ikliminde bir aradayız. Çok şükür, bin şükür. Programımız boyunca düşüncelerinizle, sorularınızla ve kıymetli katkılarınızla sizlerin de bizimle olmanızı çok önemsiyorum biliyorsunuz. Her zaman olduğu gibi aktif, samimi ve gönülden gönüle uzanan bir program gerçekleştirmeyi diliyorum. Program boyunca Hedef Radyo WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşabilir, duygu, düşünce ve sorularınızı paylaşabilirsiniz. Numarayı tekrar hatırlatmak istiyorum sizlere. 0531 843 56 33. Ve bu akşam belki de hayatın en çok ihtiyaç duyduğumuz 3 kelimesinin izini süreceğiz. Ne dersiniz? Olana şükür, olmayana sabır, olacak olan her şeye ise tevekkül. Çünkü insan bazen elindekinin kıymetini şükrederek anlar. Ulaşamadıklarına sabrederek olgunlaşır. Henüz yaşanmamış olanlara ise Rabbine güvenerek teslim olur, öyle değil mi? Bu akşam Bir Soru Bir Hayatta gönüllerimize şu soruyu bırakacağız. Hayatın bize verdiklerine şükretmeyi, vermediklerine sabretmeyi ve henüz gelmemiş olana tevekkül etmeyi gerçekten biliyor muyuz? Haydi o halde sevgili dostlar, gönüllerimizi açalım, sözlerimize Bismillah diyelim ve hayatın içinden bir yolculuğa birlikte çıkalım. Elhamdülillah, Allah'ı överim çünkü o hamde layıktır. İnsana söyleyebileceği en güzel söz, öyle değil mi? En uzun cümlelerden önce gelen tek bir kelime, elhamdülillah. Çünkü bugün yeniden bu mikrofonun başındaysak, yeniden sizlere seslenebiliyorsak, uzun bir aradan sonra sezon finalimizin ardından yeniden bir araya gelebiliyorsak, bunun kendisi başlı başına hamd ve şükür sebebi. Bir süre uzak kaldık birbirimizden sevgili dostlar. Hayat kendi akışında devam etti. Kimi zaman yorulduk. Kimi zaman sevindik, kimi zaman bekledik, kimi zaman sustuk, kimi zaman hayatın bize sorduğu soruların cevaplarını bulmaya çalıştık, öyle değil mi? Belki sizlerin hayatında çok şey değişti, belki bizim hayatımızda çok şey değişti. Bazı insanlar hayatımıza girdi, bazı insanlar çıktı. Bazı kapılar açıldı, bazı kapılar kapandı. Bazı dualarımıza kavuşmanın sevincini yaşadık, bazı dualarımızı hala bekliyoruz belki de, kim bilir. Ama bugün dönüp

Baktığımızda bütün bu yaşananların ardından yeniden burada olabilmenin şükrünü taşıyoruz. Bu yüzden programımıza başka hiçbir cümleyle değil, yine elhamdülillah şükür diyerek başlamak istiyorum. Elhamdülillah ve şükür arasında ince ve derin bir fark var sevgili dostlar. Birazcık bunun üzerinde konuşmak istiyorum sizlerle. İnsan hayatında bazı kelimeler var ki onları çok sık söylüyoruz fakat üzerinde yeterince düşünmüyoruz. Dilimiz alışmıştır. Sabah söyleriz, akşam söyleriz. Bir nimete kavuşunca söyleriz. Bir sıkıntıdan kurtulunca söyleriz. Fakat bazen kelimeler dilimizden dökülürken kalbimize uğramaz. Elhamdülillah, Allah'a şükür. Bu iki güzel ifade müminin diline yakışır. İkisi de insanı Rabbine yaklaştırır. İkisi de kulun kendisinin mutlak güç sahibi olmadığını, sahip olduğu her şeyin bir lütuf olduğunu hatırlamasını sağlar, öyle değil mi? Ancak hamd ile şükür aynı şey değildir. Aralarında ince, zarif ve insanın kulluk anlayışını derinleştiren de bir fark vardır. Belki bu farkı anlamak için önce şu soruyu sormalıyız kendimize. Biz Allah'a yalnızca verdiği nimetler için mi yöneliyoruz? Yoksa Allah'ı Allah olduğu için de seviyor ve övüyor muyuz? İşte şükür ile hamd arasındaki yolculuk biraz da burada başlıyor sevgili dostlar. Şükür nimeti görmektir. En temel anlamıyla insana verilen nimetin farkına varmak ve o nimeti karşı teşekkür halinde olmaktır. Bir insan hastalıktan kurtulur ve Allah'a şükür iyileştim der, öyle değil mi? Bir anne çocuğuna bakar, Allah'a şükür evladım yanımda der. İnsan iş bulur, çok şükür Rabbim bana kapı açtı der. Bir sofraya oturur, Allah'a şükür rızkımız var der. Bütün bunlar şükürdür. Çünkü şükür verilen nimeti fark etmektir. Fakat gerçek şükür yalnızca dille söylenen birkaç kelimeden ibaret değildir sevgili dostlar. Şükür önce kalpte başlar. Sonra dile gelir ve nihayet insanın davranışlarına dönüşür. Kalbin şükrü mesela, sahip olduğumuz şeylerin tesadüfen bize ait olmadığını bilmektir. İnsan çoğu zaman sahip olduklarını kendi başarısı zanneder, öyle değil miyiz? Ben çalıştım, ben kazandım diyoruz. Ben mücadele ettim, gayret ettim, çabaladım, başardım. Ben yaptım. Ben. Elbette insan çalışır, gayret eder, emek verir. Fakat nefesini veren kimdir? Akıl veren kimdir? Gücü veren kimdir? Bedeni veren kimdir? Önüne fırsat çıkaran kimdir? İnsanların kalbini sana ısındıran, kapıları açan, seni görünmeyen, nice belalardan koruyan kimdir? İşte sevgili dostlar, şükür burada başlar. İnsan ben yaptım demekten, Allah nasip etti, lütfetti demeye başladığında şükrün kapısından içeri girmeye başlar. Evet sevgili dostlar, dilin şükrü de Allah'a teşekkür etmektir. Şükürler olsun, Allah'a şükür, Rabbime şükrediyorum demektir. Ancak dilin söylediğini kalbinde söylemesi gerekmez mi? Bazen insanın dili şükür der ama kalbi sürekli şikayet eder. Öyle olmuyor mu hayatlarımızda? Allah'a şükür der, kalbi ise neden benim istediğim olmadı? Neden benim hayatım böyle? Neden başkasında var da bende yok? Neden hep benim başıma geliyor diye isyan eşiğinde dolaşır dururuz bazen. İşte şükür yalnızca kelime değildir. Şükür insanın nimeti görme terbiyesidir. Şükür olmayanlara bakıp eksilmek yerine olanlara bakıp tamamlanmayı bilmektir. Ya halin şükrü? Şükrün en güzel ve en zor tarafı ise nimeti doğru yerde kullanmaktır, öyle değil mi? Allah bize göz verdiyse şükretmenin bir yolu gözünü haramdan sakınmak değil midir? Dil verdiyse şükretmenin bir yolu insanları incitmemek değil midir? Akıl verdiyse onu hakikati bulmak için kullanmak değil midir? İlim verdiyse o ilmi insanlara faydayı için kullanmak değil midir? Mal verdiyse paylaşmayı bilmek değil midir? Evlat verdiyse onu Allah'ın emaneti olmak, görmek olarak görmek değil midir? Sağlık verdiyse bedenine eziyet etmemek değil midir? Vakit verdiyse ömrünü boş yere tüketmemek değil midir? Çünkü nimeti yanlış yerde kullanmak nimete karşı nankörlüktür. Bu yüzden şükür sadece Allah'a şükür demek değildir. Şükür bazen bir lokmayı paylaşmak, bazen kırıcı bir söz söylememek, bazen sana güvenen bir insanın sırrını korumak, güvenini zedelememek, bazen sahip olduğun makamla kibirlenmemek,
bazen

Evladına bağırabilecekken susmamak, pardon, susmamak dedim, yanlış söyledim, susmak. Bazen anne babanın yaşlandığında onların yanında olmak, eşinin yaptığı küçük bir iyiliği fark etmek. Bazen de bütün imkanların içindeyken bunların hiçbiri benim gerçek sahip olduğum şeyler değil, hepsi bana emanettir diyebilmektir. İşte bu da halin şükrüdür sevgili dostlar. Peki hamd nedir? Hamd şükürden daha geniş bir anlam taşır. Allah'ı övmek, onu yüceltmek, onun bütün güzel isim ve sıfatlarının güzelliğini kabul etmektir. Biz elhamdülillah dediğimizde aslında sadece Allah'ın bana bunu verdiğin için teşekkür ederim demiş olmayız. Daha derin bir şekilde Allah'ım hamd sana mahsustur. Sen hamda layıksın. Sen güzelsin, senin hükmün güzel, senin rahmetin güzel, senin kudretin güzel, senin hikmetin güzeldir demiş oluruz, öyle değil mi? Şükür çoğu zaman nimete karşılık doğar. Hamd ise Rabbi tanımaktan doğar. Şükür verilen nimete bakar, hamd nimeti verene yönelir. Şükür Allah'ım verdiğin için teşekkür ederim der, hamd Allah'ım sen hamda layıksın der. İşte aradaki en derin fark budur. Şükür nimeti görür, hamd münimi görür. İnsanın yolculuğu görünenlerden görünmeyene doğru ilerleyen bir yolculuktur. İnsan önce nimeti görür, sonra nimetin sahibini düşünür, sonra nimeti vereni tanımaya çalışır. Sonra bir gün gelir ki artık nimetten önce münimi, yani nimeti vereni görmeye başlar. İşte sevgili dostlar, hamd burada derinleşir. Bir insan güzel bir bahçeye girdiğinde çiçekleri görür. Bir başka insan ise çiçeklere bakarken bu güzelliği yaratan kim? Allah'ım ne kadar güzel, rengarenk, mis gibi kokuyor, bir sanat eseri diye düşünür. Bir insan evladının yüzüne bakar ve onun güzelliğini görür. Bir başka insan Allah bana nasıl bir emanet verdi, onun için ne yapabilirim diye düşünür. Bir insan sofradaki nimeti görür, bir başkası o nimetin arkasındaki yağmuru, toprağı, tohumu, güneşi, çiftçiyi ve nihayet bütün bu düzeni yaratan Allah'ı görür. Elhamdülillah bir hayat bakışıdır. Fatiha suresinin ilk sözlerinden biri, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, yani hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur olması tesadüf değildir. İnsan dua etmeye, istemeye, talepte bulunmaya başlamadan önce hamdi öğrenir. Çünkü önce Rabbini tanımalıdır. Önce kendisine verilenlerin farkına varmalıdır. Önce hayatın merkezinde kendisinin olmadığını anlamalıdır. Modern insanın en büyük problemlerinden biri de bu değil mi? İnsan kendisini hayatın merkezine koymuş. Her şey, ben ne istiyorum? Ben mutlu muyum? Ben kazanıyor muyum? Ben başarılı mıyım sorularının etrafında dönmeye başladı. Elhamdülillah ise insanın benliğine şöyle seslenir. Merkezde sen yoksun. Sen yaratılmışsın. Sen muhtaçsın. Senin nefesin bile sana ait değil. Bir kalp sen istemeden atıyor. Bir göz sen fark etmeden görüyor. Bir hücre sen yönetmeden çalışıyor. Sabah uyandığında hayat yeniden sana ikram ediliyor. İşte insan bütün bunları düşündüğünde hamdın anlamı derinleşiyor, öyle değil mi? Ve belki de şöyle diyor. Allah'ım, verdiğin zaman sana şükrederim. Vermediğin zaman hikmetine güvenirim. Aldığın zaman acımı sana anlatırım. Bıraktığın zaman sana sığınırım. Anladığımda da, anlamadığımda da hamd sana mahsustur. Çünkü kulluğun en güzel tarafı Allah'la sadece güzel günlerde konuşmamaktır. Sıkıntıda da ona dönmektir, sevinçte de ona da unutmamaktır, nimette şımarmamaktır, darlıkta ümitsizliğe düşmemektir. İşte o zaman insanın dilinden çıkan elhamdülillah sadece alışkanlıkla söylenen bir söz olmaktan çıkar. Bir teslimiyet olur, bir fark ediş, bir secde, bir sığınış olur. Ve insan belki hayatın en derin hakikatlerinden birini öğrenir. İşte insan bütün bunları fark ettiğinde elhamdülillah der. Bu sadece bir kelime değildir. Bu insanın kendi acziyetini kabul etmesidir. Kibri bırakmasıdır.
hayata sahiplenmekten vazgeçmesidir. Her şeyi kontrol edemeyeceğini anlamasıdır ve Rabbine sen Rabbsin

ben kulum diyebilmesidir. Şükür nimetten Rabbe doğru bir yürüyüştür. Hamd ise Rabbi merkeze alarak bütün varlığa bakabilmektir. Bu yüzden hamd nimetin sahibini görmek, şükür ise nimeti görmektir. Şükür yalnızca işler yolunda gittiğinde söylenecek bir kelime değil sevgili dostlar. Şükür insanın hayatının tamamının bir bakış açısı, bakış biçimi. Sabah gözümüzü açtığımızda aldığımız ilk nefes, annemizin sesini duyabilmek, babamızın halini sorabilmek, evladımızın gülüşünü görebilmek, uyanınca eşimizin yanımızda olduğunu görebilmek, sofraya oturabilmek, bir dostun telefonunu açabilmek, sağlığımız el verdiği müddetçe yürüyebilmek, aklımızı kullanmak, konuşabilmek, düşünebilmek, sevebilmek, daha da sayabiliriz aslında. Bunların her biri başlı başına bir nimet. İnsan çoğu zaman elindekilerin kıymetini onları kaybetme ihtimaliyle karşılaşınca anlıyor, öyle değil mi? Oysa şükür kaybetmeyi beklemeden kıymet bilmektir. Belki de bugün bu mikrofonun başında olmamızın en büyük anlamı da bu. Rabbim bize yeniden bir sayfa lütfetti ve açtı ve biz o sayfanın ilk kelimesini elhamdülillah olarak yazıyoruz. Anadolu insanın çok güzel bir hali vardır sevgili dostlar. Büyük büyük cümleler kurmaz belki ama hayatının her anını Allah'ı yerleştirir, öyle değil mi? Sofraya otururuz, bismillah deriz. Sofradan kalkar elhamdülillah. Bir iş olur, Allah razı olsun. Bir iş olmaz, hayırlısı olsun. Bir yolculuğa çıkılır, Allah'a emanet ol. Bir çocuk dünyaya gelir, Allah analı babalı büyütsün. Bir hasta görülür, Allah şifa versin denilir. Bir cenazenin ardından Allah rahmet eylesin denilir. Dikkat ederseniz Anadolu insanın dilinde sevinç de Allah'a bağlı, hüzün de Allah'a bağlı, umut da veda da Allah'a bağlı. Belki bu toprakların en büyük irfanlarından biri de budur, ne dersiniz? İnsan her şeyi kendi gücüyle açıklamaya çalışmaz. Elinden geleni yapar ama son sözü kendisinin söylemediğini de bilir. Bir Anadolu köylüsünü düşünün. Çok takdir ediyorum ben onları sevgili dostlar. Sabahın erken saatinde kalkıyorlar, tarlasına gidiyorlar, toprağı sürüyorlar, tohumunu ekiyorlar. Eline düşeni yapıyorlar. Ama yağmuru kendisi yağdıramıyor. Güneşi kendisi doğduramıyor. O yüzden gökyüzüne baktığında Allah kerim diyor. Bu cümlenin içinde büyük bir hakikat var. Çünkü tevekkül hiçbir şey yapmadan beklemek değildir ki. Tevekkül elinden geleni yaptıktan sonra sonucu Allah'a bırakabilmektir, öyle değil mi? İnsanın nefsine öğrettiği en zor derslerden biri de budur. Çünkü nefsimiz her şeyi kontrol etmek istiyor, öyle değil mi sevgili dostlar? İnsan ister ki istediği olsun, istediği zamanda olsun, istediği şekilde olsun. Ben çalıştım, o halde kazanmalıyım. Ben sevdim, o halde sevilmeliyim. Ben dua ettim, o halde hemen gerçekleşmeli. Oysa kul olmak biraz da ben istiyorum ama Rabbim daha iyi bilir demektir. Evet sevgili dostlar. Kısa bir ara vereceğiz şimdi. Aradan sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız.

Tekrar merhabalar sevgili dostlar. Evet, Hedef Radyo'da Bir Soru Bir Hayat programına devam ediyoruz. Olana şükür, olmayana sabır, olacak olana tevekkül konusunu konuşuyoruz bugün sizlerle. Ancak mesajlarım var, onları okumak istiyorum sizlere. Daimi dinleyicilerimizden Gülay Hanım yazmışlar. Hayırlı akşamlar Özlem Hanım. Sesinizi duymak çok güzel. Bizleri buluşturan Rabbimize hamdü senalar olsun demişler. Hedef Radyo ve size yeni yayın döneminizde başarılar diliyorum. Hayırlar, iyilikler getirsin inşallah demişler. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum Gülay Hanımcığım. Benim için de gerçekten de çok önemli sizlerle buluşuyor olmuş olmak. Hamd ve şüküre devam ediyoruz. Evet, yine bir konuğumuz. Ne kadar güzel ve derin bir anlayış demişler. Hamd etmek, şükretmek gerçekten de kulun kendi çabasıyla değil, yine Allah'ın ona verdiği bir hidayet ve kalbi genişlik sayesinde mümkün olan büyük bir nimettir demişler. İnsan hamd ettikçe her şeyin kendi gücüyle değil bir lütuf sayesinde gerçekleştiğini idrak eder ve tevazu kazanır. Selam olsun tevazu ehline, hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum demişler kendilerine. Çok teşekkür ediyoruz katkılarından dolayı ve kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet, bu konuyu bir de Esmaül Hüsna'nın her biri aslında bize bu konuda başka bir pencere açıyor, onu da konuşmak istiyorum sizlerle. Mesela Allah'ın Er-Rahman oluşunu düşündüğümüzde hayatımızdaki bütün merhametlerin kaynağını hatırlıyoruz, öyle değil mi? Bir annenin çocuğuna sarılması, babanın evladını koruması, bir insanın sokakta susamış bir hayvana su vermesi ya da yemek vermesi, bir öğretmenin öğrencisinin hatasını sabır göstermesi, yaşlı bir insanın elinden tutulması ve bunu çoğaltabiliriz. Bunların hepsi rahmetin hayattaki yansımaları. Peygamber Efendimizin çocuklara karşı gösterdiği merhameti düşündüğümüzde de aslında aynı hakikati görüyoruz. Çocukları küçümsemiyor, onlara selam veriyor, sevgisini saklamıyor, torunlarına karşı şefkatini açıkça gösteriyor. Demek ki çocuk yetiştirmek yalnızca çocuğun karnını doyurmak, okuluna göndermek, kıyafetini almak değil. Biz de bunu biliyoruz, evet değil mi? Çocuğun gönlünü de doyurmak gerekiyor, ruhunu da doyurmak gerekiyor. Bir çocuğun bugün nasılsın sorusuna ihtiyacı vardır. Seni dinliyorum diyen bir babaya ihtiyacı var. Ne hissediyorsun, bu günün nasıl geçti diye soran bir anneye ihtiyacı var. Çünkü çocuklar sadece söylediklerimizi değil de bize bakarak nasıl insan olunacağını da öğreniyorlar sevgili dostlar. Allah'ın El-Gafur ismini düşündüğümüzde ise bağışlamayı hatırlıyoruz. Çok bağışlayan ve affeden. İnsan bazen kendisine karşı bile merhametsiz oluyor. Geçmişte yaptığı bir hatayı yıllarca sırtında taşıyor. Öyle değil mi? Bizler de yaşıyoruz aslında bunları. Keşke yapmasaydım diyoruz. Keşke o sözü söylemeseydim. Keşke o insanı kırmasaydım. Ama geçmişi değiştirebiliyor muyuz? Değiştiremiyoruz. Bize düşen hatamızdan ders almak ve yeniden doğruya dönmek. İşte tövbenin güzelliği de burada. İnsan hata yapabilir. Ama hatasının içinde kalmak zorunda değildir. Bu bir tercihtir. Özür dileyebilir, gönül alabilir, tövbe edebilir, kendini değiştirebilir. Çocuklarımıza da bunu öğretmemiz gerekiyor aslında. Onlara sadece hata yapma demek yerine hata yaptığında doğruya dönmeyi öğren de diyebilmeliyiz sevgili dostlar. Allah'ın Er-Razzak ismini düşündüğümüzde ise Anadolu insanının rızkı Allah verir sözünü hatırlıyoruz, öyle değil mi? Fakat bu söz tembellik anlamına gelmez. Anadolu insanı sabah dükkanını açmış, tarlasını sürmüş, hayvanına bakmış, ekmeğinin peşine düşmüş, çalışmış, çabalamış ve sonra rızkın sahibini Allah bilmiştir. Bugün bizim de öğrenmemiz gereken şeylerden biri de bu. Çalışacağız, gayret edeceğiz, sınava hazırlanacağız, işimizi yapacağız, ailemize bakacağız, çocuklarımızı yetiştireceğiz. Ama bütün bunların sonunda sonucu da kendimizden bilmeyeceğiz. İşte tevekkül budur sevgili dostlar. Gayret kuldan, takdir Allah'tan. Allah'ın El-Latif ismi de bana hayatın küçük ayrıntılarındaki ilahi lütufları düşündürüyor. Çünkü Allah'ın lütfu her zaman büyük ve gösterişli bir olay şeklinde gelmiyor hayatımıza. Bazen tam ihtiyacımız olduğu anda arayan bir insan oluyor. Bazen hiç beklemediğimiz bir kapı açılıyor. Bazen gerçekleşmeyen bir şeyin yıllar sonra bizim için bir rahmet olduğunu anlıyoruz. Bazen Allah'ım neden olmadı diye üzüldüğümüz bir şey için yıllar sonra iyi ki olmamış diyoruz. Sizlerin hayatında oldu mu böyle bir şey? Benim hayatımda hep oldu. İyi ki de olmamış dediğim birçok şeyi yaşadım. İşte insanın hayatında böyle küçük görünen ama aslında büyük hikmetler taşıyan nice anlar var. Biz bugün hikmeti göremeyebiliriz.
ama göremememiz hikmet olmadığı anlamına da gelmiyor. Allah'ın El-Hakim ismi de tam burada karşımıza çıkıyor. Hikmet sahibi olan Allah. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 216. ayetinde "Olur ki hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlıdır. Olur ki sevdiğiniz bir şey de sizin için kötüdür. Allah bilir, siz bilmezsiniz." buyuruluyor. Belki hayatımızdaki birçok olmadı kelimesinin karşısına bu ayeti koymamız gerekiyor. Ne dersiniz? Bir iş olmadı, bir evlilik olmadı, bir sınav istediğimiz gibi geçmedi. Bir insan hayatımızda kalmadı, bir hayal gerçekleşmedi. Biz yalnızca kapının kapandığını görüyoruz. Ama kapının neden kapandığını bilmiyoruz. Belki Allah bizi başka bir yola hazırlıyor. Belki kötülüklerden koruyor. Belki bugün kayıp zannettiğimiz şey yarın büyük bir rahmete dönüşecek. İşte teslimiyet. Her şeyin nedenini bilmek değil, bilmediğimiz halde Allah'a güvenebilmektir. Bu teslimiyetin en güçlü örneklerinden biri Hazreti İbrahim'in hayatında karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Hazreti İbrahim yalnız kalıyor, kavmiyle mücadele ediyor ve sonunda ateşe atılıyor. İnsanların gözünde artık son belli gibi sanki. Ama Allah'ın hükmü başka. Ateş yakmıyor. Allah ateşe serin ve selametli ol buyuruyor. Daha sonra Hazreti İbrahim'in evladı üzerinden büyük bir imtihan geliyor. Bir baba için evladın ne demek olduğunu anlatmaya gerek var mı? Babalar dinliyordur şimdi beni. Çocuğunun ilk gülüşü, ilk sözü, elini tutması, babam demesi. İşte Hazreti İbrahim'in imtihanı en sevdiği şey üzerinden geliyor. Ama o Allah'ın emrine teslim oluyor. Sonunda Allah'ın rahmetiyle evladının yerine kurbanlık veriliyor. Bu kısa bize sadece kurbanı değil teslimiyeti de anlatıyor. Aynı zamanda çocuklarımızın bize ait olmadığını, onların bize verilmiş birer emanet olduğunu da hatırlatıyor ve birçok şeyi anlatıyor aslında. Bir de bu gözle bakmak lazım. Bugün anne babalar olarak çocuklarımızı çok seviyoruz, öyle değil mi sevgili dostlar? Fakat bazen sevgiyi korumakla her şeyden sakınmak arasında karıştırıyoruz sanki. Çocuğumuz hiç üzülmesin, hiç kaybetmesin, hiç hata yapmasın. Oysa çocuk hayatı yaşayarak öğrenecek ve öğreniyor. Bazen beklemeyi, sabretmeyi, hayır kelimesini duyması gerekiyor. Bazen hata yapması, sonra hatasını düzeltmesi gerekiyor. Bazen de düşmesi ve yeniden kalkması gerekiyor. Anne babanın görevi çocuğu hayatın bütün zorluklarından sonsuza kadar korumak değil. Çocuk hayatla karşılaştığında ayakta kalabilecek bir karakter ve karakter kazanmalı, güce de sahip olmalı. Çünkü bir gün bizim yanımızdan ayrılacak. Evet, üniversite zamanı biliyorsunuz şehir dışında bir sürü üniversite kazanan öğrencilerimiz var ya da yatılı okullara giden öğrencilerimiz var. O zaman bizim verdiğimiz çocuğumuza ne olmalı? Ahlak olmalı. Ona bıraktığımız en güzel miras, vicdan, merhamet, iman ve güzel ahlak olmalı. Burada Peygamber Efendimiz'in aile hayatı bize çok önemli bir ölçü veriyor aslında. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır buyuruyor. İnsan dışarıda herkese iyi davranabilir, herkese güler yüz de gösterebilir ama asıl ahlak evin içinde ortaya çıkıyor. Eşine nasıl konuşuyorsun, nasıl davranıyorsun? Çocuğun sana bir şey anlatırken onu dinliyor musun? Annenin yaşlandığını fark ediyor musun? Babanın sessizliğinin altında ne olduğunu merak ediyor musun? Çünkü güzel ahlak yalnızca camide, kürsüde, sokakta gösterilen bir davranış değil. Güzel ahlak evde başlıyor sevgili dostlar. İnsan en yakınındakine merhamet edebiliyorsa gerçekten merhametli. Evet, Hazreti Yusuf'un hayatı da burada bize başka bir ders veriyor aslında. Kardeşleri tarafından kuyuya atılıyor, ihanete uğruyor, yalnız kalıyor, zindana düşüyor. Ama yıllar sonra güç onun eline geçtiğinde kendisine kötülük yapan insanlardan intikam almıyor. Ne yapıyor? Affediyor. İşte ahlakın gerçek sınavı burada başlıyor. İnsan güçsüzken iyi olabilir. Asıl mesele güç eline geçtiğinde iyi kalabilmekte. Sana kötülük yapan birine kötülük yapabilecek gücün varken kendini tutabilmek, nefsini kontrol edebilmek. İşte nefis terbiyesi dediğimiz şeyin hayatın içindeki karşılığı da bu sevgili dostlar. Çünkü insan nefsine der, intikam al. Kötü söylediyse sen de kötü söyle. Sen haklısın. Yani hep bunları söyler. Güzel ahlak ise bize affet der. Haklı olsan bile kırma, incitme, kötü söz söyleme der, değil mi? Evet.
Hazreti Eyüp'ün de hayatına baktığımızda ise sabırla karşılaşıyoruz. Sabır bazen yanlış anlaşılıyor sevgili dostlar. Şunu söylemek istiyorum, sabır hiç ağlamamak değil, hiç üzülmemek değil. Sabır acının Allah'la arandaki bağı koparmasına izin vermemek. Hazreti Eyüp derdini Rabbine anlatıyor ve onun merhametine sığınıyor. Anadolu insanın Allah büyüktür sözünde de buna benzer bir teslimiyet var. İnsan hastane kapısında bekliyor, evladının başında sabahlıyor, geçim derdi çekiyor, bir yakınının yolunu gözlüyor ama yine de Allah büyüktür diyebiliyor. Bu cümle yaşanan acıyı inkar etmiyor. Tam tersine acının içinde Allah'ın merhametinden ümit kesmemeyi anlatıyor bizlere. Hazreti Yakup'un hayatında ise bir babanın evlat hasretini görüyoruz. Yusuf'tan ayrı kalıyor, yıllarca bekliyor, gözleri ağlamaktan zayıflıyor. Ama Rabbinden kopmuyor. Ve ben hüznümü ve kederimi yalnız Allah'a arz ederim diyor. Bu cümle Anadolu'daki nice anne babanın halini anlatıyor bizlere. Evladını askere gönderen anne Allah'a emanet ol diyor. Gurbete giden çocuğunun ardından baba Allah yolunu açık etsin diyor. Bir annenin çocuğunun başında sabaha kadar bekleyip dua etmesi aslında Hazreti Yakup'un duasının bugünkü hayattaki yankılarından biri gibi. Çünkü anne babanın evladına verebileceği en büyük hediyelerden biri de onun arkasından ettiği duadır. Hani deriz ya, ana baba duası peygamber duasıdır diye. Evet, biraz da Hazreti Musa'nın hayatına bakıyoruz. Önünde deniz, arkasında düşman var. İnsan gözüyle bakıldığında çıkış yok ama o Rabbim benim nedir, bana yol gösterecektir diyebiliyor. İşte iman bazen korkunun hiç olmaması değil. Korkunun içinde Allah'ı hatırlayabilmek. İnsan korkabilir ama yürüyebilir. Ağlayabilir ama dua edebilir. Yorulabilir ama Rabbinden vazgeçmeyebilir. Bugün bizim hayatımızdaki sınavlar, iş hayatı, aile meseleleri, gelecek kaygısı, geçim sıkıntısı, belirsizlikler. Sayar da sayarım ben tabii ki bunları. Bunların hepsinde belki Hazreti Musa'nın o cümlesini hatırlamaya ihtiyacımız var. Rabbim benimledir. Evet, sevgili dostlar, mesajlarımız var ve onları okumak istiyorum müsaadenizle. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Evet, hayırlı akşamlar Özlem Hanım. İbrahim ben demişler. Evet, daimi dinleyicilerimizden İbrahim Bey. Uzun bir aradan sonra sohbetinizi tekrar duymak, bilgilerinizden, tavsiyelerinizden faydalanmak çok güzel. Yeni sezonda sizlere başarılar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Bey. Evet, temennileriniz için çok teşekkür ediyorum. Sizlerle buluşmak bana da çok iyi geldi. Evet, yine bir mesajımız var. Merhaba Özlem Hanım, yeni yayın döneminiz hayırlı olsun, başarılı, hayırlı, yüreklere dokunan nice yayınlar diliyorum demiş Sibel Hanım. Evet, Sibel Hanım da daimi dinleyicilerimizden. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Evet, çok sevindim. Tekrar bir mesajımız var, onu da okumak istiyorum. Merhabalar Özlem Hanım, bugünkü sohbetiniz ne yazık ki insanların unuttuğu bir konu, hamd etmek. Yani Allah'a şükür ve övgü dolu bir tazimle yönelmek, onun yüce isimleri ve sıfatları ile doğrudan ve çok derin bir bağa sahiptir. Kul elhamdülillah dediğinde aslında ilahi isimlerin kendi hayatındaki tecellilerini itiraf etmiş olur. Güzel ahlak sahibi olmak da bu tecellinin yansımasıdır. Ne güzel söylediniz. Ahlak eğitimi ailede başlar diye. Çok teşekkür ediyorum konuğumuza da. Evet sevgili dostlar ve devam ediyorum ben kaldığımız yerden. Buradan Anadolu'nun gönül insanlarına geçmek istiyorum sevgili dostlar. Evet, vaktimiz de azalmış, bir 10 dakikamız kalmış. Ve bu topraklarda insanlar dini sadece kitaplarda bırakmadılar, öyle değil mi? Türkülerine, şiirlerine, günlük hayatlarına, komşuluklarına, sofralarına ve sözlerine de taşıdılar. Aşık Veysel bunun en güzel örneklerinden biri. Gözleri görmüyordu ama insanın içini gören bir dili vardı. Uzun ince bir yoldayım derken aslında hepimizin hayatına

anlatıyordu uzun bir yol. Nereye kadar gideceğimizi bilmiyoruz. Yolun sonunda ne olduğunu da bilmiyoruz. Ama yürümek zorundayız. İnsan bu yolculukta bazen sevinçle, bazen hüzünle, bazen kayıpla, bazen umutla karşılaşıyor ve sonunda toprağa dönüyor. Anadolu insanın toprağa olan bağlılığında da büyük bir fanilik şuuru var. İnsan toprağı ekiyor, toprağı seviyor ve toprağa dönüyor. Fani dünya denilen hakikat, Anadolu insanın dilinde de dünya fani olarak yaşıyor. Evet, Neşet Ertaş'ın türkülerine baktığımızda da insanın gönül dünyasını görüyoruz, öyle değil mi sevgili dostlar? Gurbet, ayrılık, sevda, yoksulluk, insanlık, kırgınlık. Neşet Ertaş'ın sesi Anadolu insanını yalnızca eğlendirmedi, onların dertlerine tercüman oldu. Belki de onun toplumda bu kadar güçlü bir karşılık bulmasının nedenlerinden de biri buydu. Siz nasıl düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. İnsan kendi derdini onun sözlerinde buldu. Düşündüğümüzde de gönül insanın en önemli meselesi. Gönül kırmamak, gönül almak, kibirlenmemek, insanı küçümsememek bunlar insan terbiyesinde çok önemli sevgili dostlar. Çünkü insanın dışını değiştirmek kolay, gönlünü değiştirmekse zor. Nefsini terbiye etmek, kendini merkezin dışarısına çıkartabilmek, yani benden bize geçebilmek büyük bir mücadele istiyor. Evet, Barış Manço da bambaşka bir şekilde Anadolu'nun gönlünde yer etmiş bir isim aslında. Çocuklara seslendi, gençlere seslendi, büyüklere seslendi. Adam olacak çocuk derken aslında çocukların yalnızca bilgi değil, karakter kazanması gerektiğini de hatırlatan bir kültür oluşturdu aslında. Onun şarkıları çocuklardan büyüklere kadar herkese seslenmiş, kuşakları birbirine bağlamış. Özellikle Dönence şarkısında geçen dizeler hayatın akışını ve teslimiyetini çok güzel anlatıyor. Gün doğarken, gün batarken dönence. Hayat da tıpkı bir dönence gibi sürekli akıyor aslında. Gün doğuyor, gün batıyor. Sevinç geliyor, hüzün gidiyor, kapılar açılıyor, kapılar kapanıyor. İnsan bu döngünün içinde bazen yoruluyor, bazen umutlanıyor, bazen bekliyor. İşte tam da burada şükür, sabır ve tevekkül devreye giriyor. Çünkü günün doğuşuna şükretmek, batışına sabretmek ve yeniden doğacağına tevekkül etmek insanın kalbine huzur veriyor. Barış Manço'nun sesiyle dile gelen bu döngü aslında bize şunu da hatırlatıyor. Hayatın akışı bizim elimizde değil. Ama ona nasıl cevap vereceğimiz bizim elimizde. Olana şükürle, olmayana sabırla, olacak olana tevekkülle baktığımızda dönencenin içinde kaybolmak yerine onun ritmine uyum sağlamış oluyoruz. Onun kuşakları birbirine bağlayan tarafı bugün gerçekten çok önemli. Çünkü çocuklarımız teknoloji çağında büyüyor. Bilgiye ulaşmaları çok kolay ama bilgiyi ahlaka dönüştürmek o kadar kolay değil, sizler de biliyorsunuz. Çocukların çok şey bilmesi yetmiyor. Merhametli olması gerekiyor. Paylaşmayı bilmesi gerekiyor. Özür dilemeyi bilmesi, teşekkür etmeyi bilmesi gerekiyor. Büyüklerine saygı göstermesi, küçüğüne merhamet etmesi gerekiyor. Ve daha fazlası. İşte eğitim burada başlıyor, okul bilgi veriyor, aile karakter kazandırıyor, toplum ise bunu pekiştiriyor. Yunus Emre'nin gönül dili de burada karşımıza çıkıyor sevgili dostlar. Yüzyıllardır sözlerinin yaşamasının sebebi belki de insanın en temel ihtiyacına dokunması. Sevgi, gönül kırmamak, insanı hor görmemek, yaratılmışa merhamet etmek. İnsanın nefsini küçültmesi, gönlünün büyütmesi var bunlarda. Bugün modern hayat bize sürekli kendimizi büyütmemizi söylüyor. Daha çok görün, daha çok kazan, daha çok sahip ol, daha çok öne çık. Ama gönül insanlara bize başka bir şey söylemiş bakın. Kendini büyütmek yerine gönlünü büyüt demiş. Çünkü insanın değeri ne kadar insanın üstünde olduğuyla değil, kaç insanın yanında olduğuyla ölçülür. Evet, bütün bu isimler ve bütün Anadolu irfanı bizi sonunda Peygamber Efendimizin güzel ahlakına götürüyor. Çünkü bizim için en büyük örnek odur. Yunus Emre'nin gönül dili, Aşık Veysel'in insan ve toprak anlayışı, Neşet Ertaş'ın halkın derdine tercüman oluşu, Barış Manço'nun çocuklara ve kuşaklara dokunuşu bize farklı pencereler açabilir. Fakat Müslüman için ahlakın en temel ölçüsü, vahyin ışığı, Peygamber Efendimizin örnekliği ve hayatıdır. Çünkü Kur'an onun hakkında şüphesiz sen yüce ahlak üzeresin buyuruyor. O affetmeyi

yaşadı. Merhameti, sabretmeyi, adaleti, aileye güzel davranmayı yaşadı. Çocuklara merhameti, yetimi korumayı, komşuyu gözetmeyi. Hepsini yaşadı. Yani güzel ahlakı sadece anlatmadı. Hayatının tamamına dönüştürdü. Belki bugün hepimizin kendimize sorması gereken soru şu: benim ibadetim ahlakıma ne kadar yansıyor? Namazım beni daha merhametli mi yaptı? Kötülüklerden alıkoydu mu? Orucum bana sabrı öğretti mi? Duam beni daha güzel sözlü biri yaptı mı? Allah'ın isimlerini öğrenmek beni Allah'ın kullarına karşı daha merhametli hale getirdi mi? Çünkü Allah'ın Er-Rahman olduğunu bilen bir insanın merhameti artmalı. El-Gafur olduğunu bilen bir insanı affetmeyi öğrenmeli. El-Rezzak olduğunu bilen bir insan rızık konusunda hırsını azaltmalı. El-Hakim olduğunu bilen bir insan anlamadığı şeylerden biraz daha sabırlı olmalı. Es-Sabur ismini bilen insan sabrı hayatını taşımaya çalışmalı. İşte olana, olmayana ve olacak olana böyle bakabiliriz. Olana şükür, olmayana sabır, olacak olana tevekkül. Ama üçünün üzerinde de güzel ahlak. Çünkü hayatımıza ne gelirse gelsin, bizim ona nasıl cevap verdiğimiz önemli değil mi sevgili dostlar? Bir insan bize kötülük ettiğinde nasıl cevap veriyoruz? Biraz düşünelim isterseniz bunun üzerine. Bir kapı kapandığında ne söylüyoruz? Bir nimet geldiğinde nasıl davranıyoruz? Bir başarı elde ettiğimizde kibirleniyor muyuz? Bir başarısızlık yaşadığımızda Allah'a küsüp her şeyden vaz mı geçiyoruz? İşte insanın karakteri de tam bu anlarda ortaya çıkıyor. Bunların üzerine birazcık düşünelim, olur mu? Belki şu anda bu programı dinleyen birinin hayatında gerçekleşmeyen bir dua var. Belki yıllardır bekliyor, belki neden olmadı diye düşünüyor. Bir başkası hayatında olan ama kıymetini unuttuğu bir nimete sahip. Bir başkası ise gelecekte ne olacağını bilmediği için korkuyor, kaygılanıyor. O zaman üçüne de aynı kapıyı gösterelim. Olana şükürle bakmayı, olmayana sabırla bakmayı, olacak olana tevekkülle bakmayı. Ve her üçünün de sahibinin Allah olduğunu unutmayalım. Çünkü biz geleceği bilmiyoruz. Ama geleceğin sahibini biliyoruz. Biz her şeyin nedenini bilmiyoruz ama Allah'ın hikmet sahibi olduğunu biliyoruz. Biz bütün yolları göremiyoruz ama Allah'ın bütün yolları bildiğine inanıyoruz. İşte iman budur, öyle değil mi? Her şeyi görmek değil, görmediğin yerde de inanmak ve güvenebilmek. Uzun bir aradan sonra yeniden buradayız değil mi sevgili dostlar? Sezon finalimizin ardından yeniden buluştuk. Belki bu sadece tek bölümlük bir buluşma olacak. Belki bir süre sonra yine başka bir bölümde, başka bir hikayede, başka bir duanın içinde bir araya geleceğiz. Bunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama zaten hayatın tamamını bilmek zorunda değiliz. Bize düşen bugünü güzel yaşamak, bugün elimizden geleni yapmak, bugün mesela annemizin halini sormak, babamızın elini öpmek, eşimizin gönlünü almak, çocuğumuzu gerçekten dinlemek, bugün bir gönül almak, bir insanı incitmemek ve Allah'a karşı biraz daha fazla yönelmek. Evet. Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Sizden de küçük bir şey istiyorum. Bu gece başınızı yastığa koymadan önce hayatınızı 3 ayrı başlık altında düşünün, olur mu? Olana bakın ve Allah'ım bunu bana verdiğin için şükürler olsun deyin. Olmayana bakın ve Allah'ım hikmetini bilmiyorum ama sana güveniyorum deyin. Olacak olana bakın ve Allah'ım benim için hayırlısını nasip et deyin. Belki o zaman insanın kalbi biraz daha hafifler. Çünkü insan her şeyi kontrol etmeye çalıştıkça yoruluyor, öyle değil miyiz? Ama elinden geleni yapıp Allah'a güvenmeyi öğrendikçe de kalbimiz sakinleşiyor. Rabbim bizleri olana şükreden, olmayana sabreden, olacak olana tevekkül eden kullarından eylesin. Ailelerimize huzur, çocuklarımıza güzel ahlak nasip etsin. Anne babalarımızın gönlünü hoş etmeyi bize nasip etsin. Sofralarımızdan bereketi, evlerimizden muhabbeti, kalplerimizden merhameti eksik etmesin. Hazreti İbrahim'in teslimiyetinden, Hazreti Yusuf'un affından, Hazreti Eyüp'ün sabrından, Hazreti Yakup'un duasından, Hazreti Musa'nın tevekkülünden ve Peygamber Efendimiz'in güzel ahlakından bizlere de nasip etsin.
Anadolu'nun o sade ama derin hayırlısı olsun diye diyen gönlünü, Allah kerim diyebilen teslimiyetini, Allah'a emanet ol diyebilen merhametini bizlere de nasip etsin.

Evet ve şimdi uzun bir aradan sonra yeniden başladığımız bu programı yine başladığımız kelimeyle tamamlayalım. Elhamdülillah. Olana şükür, olmayana sabır, olacak olana tevekkül. Bize verilen nefes elhamdülillah. Bize verilen aileye, bize verilen dostlara, bizi koruyan nice görünmez rahmetlere, anlayamadığımız hikmetlere. Çünkü biz her şeyi bilmiyoruz. Ama Rabbimizin bildiğini biliyoruz. Ve belki insanın kalbini huzura götüren en güzel cümlelerden biri de bu. Allah'ım, ben bilmiyorum, sen biliyorsun. Ben sana güveniyorum. Evet sevgili dostlar, uzun bir aradan sonra yeniden buradaydık. Sezon finalimizin ardından yeniden buluştuk. Bir süre sustuk, şimdi yeniden konuştuk. Belki hayatımızın bundan sonraki bölümlerinde ne olacağını bilmiyoruz ama niyetimiz ve gayretimiz inşallah tekrar tekrar her pazartesi buluşacağız. Evet, her güzel şeyin sonunda söyleyebileceğimiz yine bir kelime var diyoruz ve elhamdülillah diyoruz. Ve ben genel yayın yönetmenim Halil Bekki'ye çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı. Sizleri en güvenilir yere emanet ediyorum. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Sevgiyle kalın efendim.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
6: Radyo Hedef.
7: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

İmam-ı Nebevi Eskar isimli kitabında Zikirler ve Dualar adlı eserinde şöyle buyuruyor: Zikir kalp yahut lisanen olur. Eftali kalp ve lisan ile beraber olanıdır. İkisinden biri sorulsa riyazan olmasın diye kalp ile yapılan zikir daha eftaldir deriz diye buyuruyor. Lisanen ve kalben ayrı ayrı yapılan zikirden geçerek, kalp ve lisanen beraber yapılan zikirden maksat Allah'ın veçi olmalıdır diye buyuruyor. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ahzab suresi 41 ve 42. ayeti kerimede, Feskuruni eskurkum, beni zikir ediniz, sizi zikredeyim diyor Allahu Teala. Ve yine buyuruyor ki, Ya eyyühellezine amene uskurullaha zikran kesira ve subbillühühü bükreten ve esila. Ey iman edenler, Bakara suresi 152. ayeti kerimede, ey iman edenler, Allah'ı çok zikir ediniz, sabah ve akşam onu tesbih ve tenzih ediniz diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Zikrin fazilet ve sevabı hakkında dostlar çok ayeti kerime ve hadisi şerifler vardır. Zikri terk edenler için kati ceza olduğu da bildirilmiştir. Bunlardan bazıları şöyle buyuruyor ayet-i kerimelerde. Allahu Teala Celle Celaluhu şöyle diyor. Ve la tu'dimen eğfelne galbehu. Kalbi Allah'ın zikrinden gafil olanlara itaat etmeyin. Bu Kehf suresi 28. ayet-i kerimede buyurulmuştur. Ve yine bir ayet-i kerimede buyruluyor ki: "Vemen yaşa en zikrurrahmanu nuqayyid lehu şeytanan fehuve lehu qarinun." Rahman'ın zikrinden yüz çevirenlere şeytanları musallat kılarız ki ona yakın olurlar diye buyruluyor. Zuhruf suresi 36. ayet-i kerimede. Hadis-i şeriften bazılarında yine şöyle buyruluyor. Ene inde zanni abdi. Kulumun zannında zannettiği gibi, onun yanında zannettiği gibiyim diyor Allahu Teala. Ve diyor ki, ene ma'ehu iza zekarani. Kul beni zikredince onunlayım. Kulum beni nefsinde zikredince ben de onun nefsinde zikrederim. Beni cemiyette zikir edince ben de onu daha hayırlı bir cemiyette zikir ederim. Bana bir karış gelene ben bir zira ile yaklaşırım. Bana bir zira ile yaklaşana ben bir kol kadar yaklaşırım. Bana adımlayarak gelene de ben koşarak giderim diye buyruluyor. Ve yine Buhari'de, Sahih Buhari'deki hadiste kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor. مَثَلُ الَّذ۪ي يَسْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذ۪ي لَقَسْكُرُ مَسْئُلُ حَيَّلْ وَالْمَيِّتِ Rabbini zikir edenle etmeyen canlı ve ölü misal gibidir. Yine Tevcid-i Salih eserindeki bir kitapta hadis şu şekilde buyruluyor. Ebu Hureyre'den rivayetle buyruldu ki, diyor ki ya Resulallah, kıyamette insanlardan şefaatinde kim daha çok mes'ud olacaktır ya Resulallah diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh. Kainatın efendisi, iki cihanın sultanı şöyle buyuruyor. Senden evvel bu hadisi benden soran olmadı. Nefsinde ve kalbinde halis olarak en çok La ilahe illallah diyen kıyamette şefaatimle mes'ud olacaktır diyor kainatın efendisi. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. La ilahe illallah'ı kalbine indirenden Allah razı olsun. La ilahe illallah'ı başına tac edenden Allah razı olsun. O zikrullah'la oturup, o zikrullah'la yatan, o zikrullah'la kalkanlardan Allah razı olsun. Çünkü niçin mi? Olay gayet net ve açık dostlar. La ilahe illallah. Allahu Ekber. Onu kalbine indirenler ne şanslı insanlar. Onu zikredebilenler, Allahu Teala'yı zikredenler ne seçilmiş insanlar. Düşünün şu dışarıya baktığınızda, pencereden dışarıya seyrettiğinizde veya insanların arasında gezdiğinizde Allahu Teala acaba zikrullahı, kendi ismini söyletmeyi kaç kişiye nasip ediyor? Bakın, insanlar hayat mücadelesinin içerisine girmiş, hakkı unutanlar veya hakkı arayanlar, bunun arasında

Bocalamada olan insanlardan kaç tanesi acaba Allah-u Teala'yı zikretmeyi Yaradan'ım ona nasip etmiş? Eğer senin dilinde Allah-u Teala'nın zikri var ise, sen elhamdülillah Rabbil Alemin'i anan ve Rabbil Alemin de seni anan bir kulsun. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Diyor ki İbn-i Haleci Heytemi Fetevai Hadisiye kitabında Hazreti Enes'ten ve Beyhaki'den rivayette şöyle dedi. Hazreti Resul dedi ki diyor sallallahu aleyhi ve sellem, sabah namazından sonra, evet sabah namazından sonraya kadar bir kavimle diyor kainatın efendisi zikir edersem dünya ve dünya içindeki her şeyden bana daha tatlıdır. Allahu Ekber. Ve yine diyor ki kainatın efendisi, ikindiden sonra gün batıncaya kadar bir kavimle Allah'ı zikir edersem dünya ve içindeki her şeyden bana daha tatlıdır diyor. Ve yine Ebu Davud Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan, ona da Hazreti Resul'den rivayette nakledildiği şekilde şöyle buyuruyor. Diyor ki diyor kainatın efendisi, sabah namazından güneş doğuncaya kadar bir kavim ile zikir edersem Hazreti İsmail neslinden 4 köleyi 4 kişiyi azat etmekten evladır diyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Ve yine diyor ki bir başka hadisi şerifte, ikindi namazından akşam namazına kadar bir kavimle zikredersem Hazreti İsmail neslinden 4 kişiyi azat etmekten evladır diyor. Emrine şükür ya Rabbi. Ebu Nuaym'den de rivayetle diyor ki yine başka bir hadisi şerifte, kainatın efendisi şöyle diyor, zikir meclisinde sükunet ve vikar nazli olur. Melaike de etraflarında halka olurlar. Rahmeti ilahiye onları kaplar. Allahu Teala Celle Celaluhu onları zikir eder. Rahmetiyle anar diye buyruluyor. Elhamdülillah ya Rabbi. Düşünün dostlar. Allahu Teala'yı tefekkür ediyorsun, zikir ediyorsun, onu düşünüyorsun. Kalbinden onu geçiriyorsun. Ve düşünüyorsun ki şu anda Yaradanım da seni tefekkür ediyor. Seni düşünüyor, seni anıyor. Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Bu ne büyük bir lütuftur. Allahu Teala'nın seni anması. İşte Allahu Teala inşallah onu ananlardan, onun zikriyle huzuruna gidenlerden, onun adını ana ana ölenlerden nasibi müessir eylesin. Öyle olmayı nasip eylesin. Başka yaşamamızın ne gayesi var ki dostlar? Allahu Teala'yı anamayacaksam, Allahu Teala'yı zikredemeyeceksem, Allahu Teala'nın rızasını kazanmak için seccadenin üzerine çıkıp Allah rızası için namaz kılamayacaksam ben insanlığımdan utanmam lazım. Utanmam lazım. Allah-u Teala adını ananlardan eylesin. Yine Hazreti Resul Ahmet ve Müslim'den rivayetle şöyle buyuruyor kainatın efendisi, iki cihanın sultanı. Diyor ki, Allah'ı zikir eden hiçbir kavim yoktur ki, illa melaike onları kuşatmış olmasın. Ve rahmet onları kaplar diyor, her tarafını sarar. Onlara sekinet verir. Allahu Teala da onu melaikeler içinde anar diye buyuruyor. Şeyh-i Meczup Hazretleri Muhammed Safut Seyfettin Hazretleri diyor ki eserinin içerisinde, denilse ki bu hadisi şerifler açık yani aleni zikir için buyurulmuştur, neden Nakşi saadatları hafi gizli zikri tercih ettiler? Sünnet ve kitaptan acaba ayrı bir yola mı gittiler diye sorulabilir diyor. Deriz ki diyor Muhammed Said-i Seyfettin Hazretleri, Şeyh-i Meczup Hazretleri, devrinde yaşamış Allah dostlarından bir tanesi, öyle bir muhabbetullahili ki oturduğunda, kalktığında, yatarken her halükarda ayağını uzatsa, bir su içecek bile olsa diyor ki mana aleminde kainatın efendisinden izin almadan yapmam diyor. Öyle kendini teslim etmiş bir zat. Diyor ki eserinde, deriz ki Allame-i Şahab Fetevai Hadisiye kitabında diyor ki, aynen orayı aktarıyor. Yargar Eftali ellemel allettehik Hazreti Ebu Bekir Sıddık'tan radıyallahu anh'dan Hazreti Resul sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini riayet edildi ki çok net ve doğru sağlam bir hadis. Diyor ki Hazreti Ömer sesini kaldırarak zikir ederdi. Hazreti Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh
ise diyor zikrini gizli yapardı. Hazreti Resul'den sordular kainatın efendisi iki cihanın sultanından. Sorulduğunda diyor Hazreti Resul her ikisini de doğruladı. Elhamdülillah ya Rabbi, olay bitti zaten. Diyor ki yüksek sesle zikir vesveseyi def eder. Nefsin isteklerini engel olur. Gafil kalbi uyandırır ve uyarır diyor. Fakat ameli de ortaya çıkartır, açıklar diyor. Bazıları da diyor gizli zikir ederek mücahede-i nefsi, yani nefsin gaye edilen yolda ihlas ile gitmesini talim için uğraşmıştır ve onun içinde kalbi verilmiştir diyor. Bunun da güzel bir yolu var dostlar. Nasıl mı? Örneğin yolda gidiyorsun. Sessiz sakin, başını önüne eğmişsin, gözünü etraftan fazla ayırmışsın. Çünkü neden? Etrafa baktığın sürece seni Allah'tan alıkoyar. Manzaraya bakıyorsun, evlere, inşaatlara bakıyorsun, kalbine dünyalık doğuyor. Mağazaların önünden geçiyorsun, dünyalık bir sürü birbirinden güzel mamuller ortaya çıkıyor. Seni Allah'ın zikrinden alıkoyuyor. Dışarıda bakıyorsun, farklı insanlar, farklı şekilde giyinmişler, farklı şeylerin içerisindeler. Onlara bakıyorsun, karşı cinse bakıyorsun, seni Allah-u Teala'dan uzaklaştırıyor. Her nereye bakarsan bak, dünyalığın içerisinde, dünyalığı seyrettiğin sürece, temaşa ettiğin sürece oraya Allah-u Teala'nın zikri o kalbe gelemiyor. O kalbe dünyalık Allah muhabbetinin haricindeki her şey geliyor. O zaman diyorlar ki işte bu dünyalıklardan kendini alıkoyabilmen için, Yaradan'ınla kendini beraber hissedebilmen için diyor, fazla etrafı seyretme. Kalbin Allah-u Teala'nın zikriyle olsun. Başını önüne eğ ve yolda giderken öyle bir hal al ki diyor, kalbinde sadece Allahu Teala olsun. Kalbinden Allah, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aklına ne gelirse kalbinden sessiz sessiz zikrederek git. Hiçbir tarafa dikkatini verme. O zaman Allahu Teala ile beraber olursun. Ben kulumu andığı anda ben de onunla beraberim diyen Yaradan'ınla beraber olursun. Başka gaye ne ki dostlar? Emrine şükürler olsun ya Rabbi. Onun için dostlar, mümkün olduğu kadar kalbimizi Allah-u Teala'nın zikriyle doldurmak zorundayız. O kalbin içerisine kainatın efendisinin ismini ve zikrini geçirmek zorundayız. Allah-u Teala'nın güzel isimlerini, zikirlerini o kalbe indirmek zorundayız. Ve tabii ki başka mümkün olduğu kadar bize gafletten uzaklaştıracak dünyalık sohbetlerden de uzaklaşmak zorundayız. Dostlar, dil Allah-u Teala'yı zikir yerine dünya kelamıyla oyalandığı sürece insanlara çok sıkıntılar açar. Süfyan-ı Servi Hazretleri diyor ki Allah-u Teala ondan razı olsun, şöyle buyuruyor: İnsanlara ok atmak dil ile taşlamaktan hafiftir. Zira okun hedefi şaşar ama diyor dilinki şaşmaz diye buyuruyor. İşte onun için dil mümkün olduğu kadar Allah-u Teala'nın kelamıyla oyalanırsa hesabı da kolay olur. Çünkü dilin de hesabı ağır olacak dostlar. Dil Allah-u Teala'yı zikrettiği sürece hesabın ne kadar güzel. Ama dil gıybet ile uğraşırsa, dil inkar ile uğraşırsa, dil Allah-u Teala'ya harp açarsa, onun hesabını o dil nasıl verecek? Düşünmek lazım dostlar. Ve bu arada da Allah-u Teala'ya samimi bir teslimiyet olması lazım. Allah-u Teala'ya güvenmek lazım. Allah-u Teala'yı zikir insanı öyle derecelere çıkartır ki dostlar, teslimiyet öyle derecelere çıkartır ki insan şaşar kalır. Bir gün Bişri Hafi'ye soruyorlar, Allah-u Teala ondan razı olsun. Hani Bişri Hafi'yi hepiniz sanırsınız. Bir gün alkol almış bir zamanın birinde, yolda giderken yerde Bismillahirrahmanirrahim yazılı bir kağıt buluyor ve onu diyor ki o haliyle sen diyor yerde olamazsın diyor. Sen diyor tertemiz kokularla süslenip yükseklerde asılmalısın. Senin ismin, senin yazın her yerde yüksekte olmalıdır diye yukarıya koruyor, temizliyor onu ve ondan sonra acıma güzelce kokular sürüp evinin duvarına asıyor. Allah-u Teala diyor ki sen benim ismimi yücelttin, ben de senin ismini her yerde yücelteceğim diyor ve ondan sonra sarhoş Bişri Hafi oluyor. İşte elhamdülillah Allah-u Teala'ya nasıl teslim olmuş, nasıl yönelmiş bir muhabbet var ve o muhabbetin hürmetini Allah-u Teala Bişri Hafi yapıyor. Diyor ki Bişri'ye, devrindeki insanlar soruyorlar, diyorlar ki ya Bişri, bu mertebeye sen nasıl eriştin diyor. Bişri Hafi onlara şu cevabı veriyor dostlar: hayatımda Cenab-ı Hak'tan başkasına durumumu açmadım, arz etmedim diyor. Yalnız ona güveldim ve yalnız ona güvendim ve bütün sorunlarımı Yaradan'ıma açtım. Ben çünkü öyle teslim oldum. İşte Bişir,
Allah-u Teala onun hatırına da inşallah bizleri affı mağfiret eylesin dostlar. Diyor ki yine Şeyh-i Mezub Muhammed Said-i Seyfettin Hazretleri, onun güzel bir eseri vardır İhsan Yolu diye. O İhsan Yolu eserinde şöyle buyuruyor: Hazreti Ebu Bekir'in gizli zikri murat edilen illa kalbi zikre delalet etmez. Belki Ebu Bekir'in lisanen yaptığı zikre gizli denilmesi kendi nefsinin duyup cemaatin duymaması sebebine binaendir dostlar. Sadece kendi duyuyor. Dışarıya duyurmaması. İşte onun için dışarıya duyurulduğu zaman dostlar diyorlar ki riya olabilir, gösteriş olabilir. Başkalarının yanında düşünün dostlar. Aldın eline bir tesbihi, bir grubun içerisindesin, bir arkadaşların içerisindesin, onların yanındasın. Biraz da rengini ortaya çıkartmak istiyorsun. Tesbih aldın, şak şak atmaya başladın. Allah, Allah, Allah. Sonra diyorlar ki arkadaşlar, içinden belki diyen olabilir, onların kafa sesi olamazsın ki. Vay be, ne mübarek adam. Haber Allah-u Teala'yı zikrediyor. O arada senin de ibrelerin oynadı. Evet, işte benim onlardan birazcık farklı yönüm. İşte tesbih elimde, daima Allah diyorum. Onlar da habire şak şuk sallıyorlar. Yazık onlara ya, keşke onlar da Allah deseler. Bitti işte, aldın götürdün yaptığın sevabın, ibadetin güzelliğini. Düşünebilse insan işte, gizli olmasının sebebi çok aslında büyük sırlar saklı. Onu gizli yapabilen, öyle diyor ki başkalarının yanında ol Allah-u Teala'yı zikret ama kimse anlamasın, kimse bilmesin. Onun derecesi çok daha fazla, çok daha derecesi yüksek. Buyruluyor ki kalben düşünülerek yapılan gizli zikirdeki esrardan murat hafaza meleklerinin duymadığı bu zikrin, yani hani her sevabı görenler, yazan melekler var ya, murakip melekler, onların diyor hafaza meleklerinin duymadığı bu zikrin duyulandan 70 defada eftal olmasıdır. İşte diyor 70 defada eftal olmasıdır. Allah-u Teala'nın diyor bu gizli zikri hafi olan zikirdir. Diyor ki yine Şeyh-i Mezhub Hazretleri, ikinci delil ise diyor tarikat piri Hazreti Şah Nakşibend Muhammed Bahattin Kudüs'e Sırrül Aziz Kutbu Rabbani Gavs-ı Semedani Ecmail-i İzmi Zahir ve Batın Vel Batın Eşşeyk Abdülhalik-i Gücdevani Kudüs'e Sırrül Aziz hafi zikri verdi diyor. O emir ervah ve melekût aleminde verilmiş hakkında ve allemnâhu min ledünni ilmâ buyrulan Hızır Aleyhisselam tarafından bu getirilmiştir diye buyruluyor. Allahu Ekber. Hazreti Şah da kalbi olan zikri hafî ile memur edilmiştir. Yine deriz ki İmam-ı Nevevi'nin El Eskar adlı eserinde Zikirler ve Dualar diye çok değerli bir eserdir dostlar. Bu kitabı muhakkak tavsiye ediyorum. Eğer ulaşabilen, alabilen varsa El Eskar adlı Dualar ve Zikirler adlı muazzam bir eser inşallah. Hizmetli bir eser. Diyor ki bu eserde diyor ki zikir kalben ve lisanen de olur. Eftal olan hem kalben hem de lisanen beraberce yapılmasıdır. İkisinden birisi tercih edilmesi lazım gelirse kalbi zikir biraz daha eftaldir diyor. Çünkü onda ibreler oynatacak bir şey yok. Ben senin karşısında oturuyorum, sohbet ediyorum, yüzüne bakıyorum, gülüyorum, kalbimden de Allah-u Teala'yı zikrediyorum. Allah-u Teala'ya yönelmişim. Tamamen her tarafım, bütün bedenimle, kalbimle, ruhumla Allah-u Teala'yı zikretmeye gayret gösteriyorum. Sen de zannediyorsun ki karşındaki arkadaş benimle sohbet ediyor. Ama neler kazanıyorsun arada? Çünkü kalbin Allah-u Teala ile meşgul. Elhamdülillah. Elbette ki Allah-u Teala senin de ismini yüceltir. Senin de ismini anar sen andığın sürece. Ve hafî zikir dostlar, işte kalben yapılan zikir riyadan da uzak olduğu için diyor huzur ve şuhuda vesile olur. Ve diyor ki hadika denilen bir kitapta dostlar Hazreti Ayşe radıyallahu anh'dan rivayet edildi ki Hazreti Ayşe annemiz şöyle dedi: hafî zikir cehri zikirden diyor 70 defa daha eftaldir. Kıyamet gününde kullar hesaba çekildiklerinde diyor hafaza melekleri yazdıklarını getirirler. Allah-u Teala der ki diyor bakın geride bir şey kaldı mı, bir daha bakın, bir daha inceleyin. Böyle soracaktır diyor Yaradanım. Ve de diyor hafaza melekleri derler ki ya Rabbi bildiğimiz her şeyi yazdık, bu kul bu bunları yapmış, bunları yapmış ama başka bir şey bulamadık. Allah-u Teala der ki buyurur ki diyor yanımda mevcut bir gizleyişimi vereyim diyor, gizlenmişi vereyim. O da diyor hafazanın işitemediği kulumun yaptığı hafî zikirdir diyor. Onları siz bilemezsiniz diyor Yaradanım, ancak ben bilirim. İşte bitti.
Kalbinden Allahu Teala'yı zikrettin, kalbinden Allahu Teala'yı anıyorsun. Hafaza melekleri onu bile yazamıyor. Kiramen katibin melekleri onu yazamıyor, bilemiyorlar. Sadece Yaradan'ın biliyor. Böyle aranızda olan bir sırrı neden çoğaltmayasınız ki? Allahu Teala'ya olan muhabbetinizi neden arttırmayasınız ki? Şu fani dünyada herkes mal mülk derdine düşmüş, karın doyurma derdine düşmüş. Bütün dünya temaşalarını hepsini bir tencerenin içerisine koymuş, onu da önümüze getirmiş, kepçe kepçe götürmeye çalışıyoruz. Peki Allah için bir şeyler yapabiliyor muyuz dostlar? Çok az değil mi? Yapıyoruz diyen zaten riya gösterişin içine girer. Çok zor demek lazım değil mi dostlar? İşte bu çok zorun içinde neden senin de Allah-u Teala ile olan özel bir hesabın olmasın ki? Neden senin de Allah-u Teala ile aranda özel bir meblağ olaraktan değerlendirebileceğimiz, manevi olarak değerlendirebileceğimiz bir zikir çokluluğu olmasın ki? Kalbinden Allah de. Haydi, zikrullahı kalbine indirmeye çalış ve Allah'la aranda mümkün olduğu kadar irtibatı sağlamlaştır. Çünkü o sağlamlığın hatırına belki Allah-u Teala seni affeder. Nereden, nasıl Yaradanımın affedeceğini hiçbir kimse bilemez dostlar. Mana aleminde insanlar öyle yerlere gelmişler ki, öyle hallerin içerisine girmişler ki, bu alemde gerçeği bulanlar daima Allah'ı şevkle, muhabbetle ananlardır dostlar. O aşk şarabını içenlerdir. Muhyiddin Arabi Hazretleri, Allah ondan razı olsun, Futuhat-ı Mekkiye adlı eserinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, aşk şarabını şöyle anlatıyor. Hak Teala'nın arif kullarına tecelli ettiği en ulvi makamdır. Bu ilahi şaraba susamış olanların gönül fukarası kişilere mahsus olmasıdır diyor. Kim ki bu şarabı içmekle kandım veya doydum derse yine bu aşka varmış sayılmaz diyor. Muhyiddin Arabi Hazretleri diyor ki, hakiki aşk kanmadan, doymadan devamlı içmektir. Zikrullah'la bu aşk şarabını içen aşıkların rengi sararır diyor. Dudakları kurur, gözleri içine gömülür, kuvvetten düşer, yemekten kesilir. Aşkın kuvveti aşıkı maşukuna yaklaşmaya ve onunla buluşmaya sevk eder. Sevgiliyle karşılaştıkları vakit aşık korku içindedir. Kendinde onu karşılama kudreti bulamadığından kendinden geçer diyor. Aşkın kuvveti aşıkı cesaretlendirir, gayretlendirir ve ilahi lütuflarla sahibine kavuşturur dostlar. Şu unutulmamalıdır ki, aşkın kasesi kalptir. İşte muhabbetullah ve zikrullah bu kasenin içine konur. Şöyle ki, şeffaf bir cam kaseye konan çeşitli renklerdeki mayiler, şeffaf olan kasenin içine girince kase içine konan şeylerin rengini nasıl alıyor ise, böyle bir kase olan kalp de sevenin rengiyle sevilenin rengini almış olur. İşte sır burada. Anlayabildik mi? Tekrarlayayım isterseniz. Şeffaf bir şeyin içerisine renkli bir mayi konulduğu zaman, bir tasın veya bir kasenin veya bir bardağın içerisinde konulan mayenin rengini nasıl alıyor ise, kalp de böyle. Sen de Allahu Teala'nın muhabbetiyle o kalbe indirdiğin zaman, sen de o kalbin de işte konulanın rengine döner. Allahu Teala'ya döner ve bu şekilde de diyor, sevenin renginde sevilenin rengini almış olur diyor Muhyiddin Arabi Hazretleri. Diyor ki, senin ona aşık olman onun sana aşık olmasından ileri gelmiştir. Sana sunduğu aşk şarabı senin ona aşkının sonucu ve bir mükafatıdır diyor. Onun aşkını kaybedersen sen seversin ama o seni sevmez diye buyuruyor. Ya Rabbi Settar, sen Allahu Teala'ya aşık olmak ister isen gayret göstereceksin ki Yaradanım da seni sevsin. Ama seni sevdiği zaman ismini senin kalbine koyar ve o kalbindeki onun ismiyle muhabbetullah'ın içine girersin ve o zikir aleminin içerisine girersin, kendinden geçersin. İşte dersin, hakikaten de hayat buymuş. Bazıları hayatı görsellikte ararlar. Bazıları maneviyattan değil de maddiyatın içinde ararlar. Gerçek gönül erleri ise mana aleminde ararlar. Ama çok sabretmek lazım dostlar.
Çünkü bu yolda zehirle pişmiş aşı gözünü kırpmadan yiyenler yükselir misali, çok sabretmek lazım. Geceleri gafletle geçirmemek lazım. Ama kendi nefsime diyorum ki sen horul horul uyu, ondan sonra da Rabbime aç ellerini. Ya Rabbi işlerim rast gide. Ya Rabbi malım mülküm çoğala. Ya Rabbi beni sıkıntılardan uzaklaştır.

kafir. Bunu diyen kendi nefsime diyorum. Sen bu dediklerine inanıyor musun ki? Olacak mı sanki? Çok zor. Rabbim lütfederse. O zaman senin buna inanmadığın halde nasıl Allah-u Teala'dan bunun olmasını beklersin ki? Düşünmek lazım dostlar. Diyorlar ki Nakşi tarikatının piri ve reisi Hazreti Şeyh Muhammed Vahaddin ve sonraki pirlerin hepsi de zahir ve batın ilimlerde tam kemale ermişler. Hazreti Resul'ün sahih hadislerini incelemişlerdir. Bu yolun müstahsısı olarak saliklere kalpte hafi zikrini talim etmişler. Bunların en doğru yol üzerine olduklarından hiç şüphe yoktur. Diyor ki kalbinden sessiz sessiz git. Fakat bunda bir kapı açmak istiyorum. Diğer hizmet kollarında da haşa onlara sözümüz yok. Onlar da kendi hizmetlerini kendi dallarında veriyorlar. Bu bir tavsiyedir dostlar. Evet. Diyor ki gönül dostu Şeyh Mezhub Hazretleri. Allahu Teala'yı zikir üç çeşittir. Lisan ile, kalp ile ve ruh iledir. Birçok eserlerde iki çeşittir diye gösterilmiştir. Sadece lisan ve kalple olur diye. Ama bu gönül sultanı diyor ki, mana aleminden öğretildiği şekliyle diyor ki, bu üç şekildedir ve üçüncüsü de ruh iledir diyor. Birincisi diyor, lisan ile olan zikir avam ve nasıl yapar diyor. Avam yapar bunu. Bu zikrin çokluğu halinde kalbe de sirayet eder, kalbi karışıklık ve gafletten haberdar eder. İkincisinde diyor kalp ile zikir hastalara mahsus, saliklere mahsustur. Çünkü salik bu zikir ile fena ve gaybe doğru terakki ederek yol alır diyor. Şeyh Mezhub Hazretleri'nde getirdiği üçüncüsü ise diyor, işte birçok eserde olmayan bu üçüncü bahsedilen şey, ruh ile yapılan zikir ise hasların hasına, kamil evliyaullahlara ve Allah dostlarına mahsustur. Kalbi zikri geçtikten sonra hasıl olur diyor. Ruhun zikri. Odur ki işte insanı alemlerden alemlere götürür. Allahu Teala'nın lütfuna erdirir. Sevmiştir, sevilmiştir, seçilmiştir ve bunun üzerine de Allahu Teala rütfetmiş ve ruhu da zikrin içerisine girmiştir diyor. Ve ondan sonra diyor talebe huzur ve şuhuda erdiğinde artık zikir keser, zikri de kesilir. Çünkü Allahu Teala ile huzur hasıl olmuştur. Bu ihsan ve tefekkür makamıdır diyor. Bu makam için ihsan hadis-i şerifte şöyle rivayet edilmiştir. Kainatın efendisi ki cihanın sultanı sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki onu görürcesine ibadet edeceksin. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. Ve yine buyuruyor ki bir saat tefekkür 60 yıl ibadetten daha hayırlıdır. İşte dostlar, bir saat tefekkür 60 yıl ibadetten. Ben bazen kendi kendime soruyorum. 60 yıl senin ömrün var mı veya olacak mı? Peki soru işareti. Allah bilir deriz değil mi dostlar? Sonra kendi kendime diyorum ki sen bu zamana kadar gafletle hayatını geçiren günahkar olsan sen. Kendi nefsime sizi tenzih ederim. Allah için diyorum oturup da bir saat tefekkür ettin mi? Bir saat Allahu Teala'yı hatırladın mı? Gözlerini kapadın mı? Kendini tamamen bırak. Bunu deneyebilirsiniz dostlar. Örneğin güzelce abdest alın. Akşamleyin olursa daha iyi olur. İnsanların yattığı saatlerde, riya olmayan, gösteriş olmayan saatlerde, erkeklerin olduğu saatte, yani erkek gibi oturup da Allahu Teala'yı zikredenlerin zikrettiği saatlerde, hani Allahu Teala isteyen yok mu, vereyim dediği saatlerde, bazılarının da horul horul uyuduğu saatlere denk gelen saatte, abdestini aldın, seccadeni serdin, loş bir ışık içeride, çok hafif, dikkat dağıtmayacak, evin içerisinde çıt yok. Allahu Teala'nın rızayı ilahisi için iki rekat teheccüd namazı kıldın ve ondan sonra gücün var bir iki rekat daha kıl. Yine gücün var bir iki rekat daha kıl. Ondan sonra ellerini aç, Allahu Teala'ya yalvar, ağla ağlayabildiğin kadar.
İste sahibinden, seni yaradan Rabbinden iste. Çünkü artık sen sevdiğinle beraber hasbihal ediyorsun. Yaradanından iste. Her şeyin hayırlısını iste ve yalvar. Ya Rabbi, seni zikretmeyi, seni anmayı ve seninle beraber olmayı bana nasip eyle diye. Ve kainatın efendisinden iste. Ya Rabbi, Resulullah'ın hatırına bahşeyle de, sevdiklerinin hatırına bahşeyle de. Ve ondan sonra Allah-u Teala'ya özel halinde varsa münacat et. Sonra bitirdikten sonra başını kalbinin üzerine eğ. Sonra gözlerini kapa. Ve kalbinden Allah de. Hayde. Ruhunun derinliklerine kadar değsin. Kendini vermeye çalış. Başka mana alemlerine kendini götürmeye çalış. Düşün. Şu anda belki de Kabe'desin. Gözlerini kapattın. Hacerül Esved'in yanındasın. Gözlerini kapamışsın ve orada Allahu Teala'nın beytinde Allahu Teala'yı zikrediyorsun. Öyle hayal et. Veyahut da Medine-i Münevvere'ye git. Kainatın efendisinin yanında olduğunu hisset. Tam onun ravzada önüne gelmişsin. Sağında ve solunda Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer radıyallahu anh istirahat ediyorlar. Ortada da kainatın efendisi. Sonra gözünü kapa, kainatın efendisinin yanında zikrullah'a girmeye başla. Öyle hayal et. Bak bakalım neler olacak. Allah için gözünü kapattın, onun rızasını kazanmak için zikrullah'a eğdin başını. Bak bakalım kimler gelip geçecekler. Ondan sonra öyle sessiz sakin bakarsın. Belki de Allahu Teala'nın rahmetiyle gözyaşlarının pınarları hafif hafif harekete geçer. Il il gözyaşları dökülür kalbinin üzerine. Belki de seccadenin üzerine pıt pıt diye dökülmeye başlar. O arada sen zikrullahın içerisindesin. Allahu Teala'yı zikrediyorsun. Ravza-i Mutahhara'da, belki de Kabe'nin içerisinde tamamen kendini oraya adapte ettin. Ve arş-ı alaya doğru belki hayal ediyorsun, ellerini kaldırdın. Yukarıdan manevi bir ışık geliyor. Bir ışın akını iniyor aşağıya. Bir rahmet iniyor belki de. Samimi olursan belki onu da hayal edebilirsin. Üzerine ığıl ığıl geliyor. Belki üzerine konfeti gibi dökülüyor nurdan damlalar. O arada sen yine zikrin içindesin. Kalbinin içerisinde bir hareket olmaya başladı. Belki de ayakların yerden kesildiğini hissetmeye başladın. Kendinden geçtin. Sonra öyle bir hale geldin ki damaklarında tatlı tatlı tatlar hissetmeye başladın. Bir hoş olmaya başladın. Başın dönmeye başladı. Mane aleminin içerisine girmeye başladın. Allahu Teala'nın zikrinin içerisine girmeye başladın. Baktın ki olabilir ya. Rabbim diledikten sonra neden olmasın ki? Öyle bir hal kapı açıldı ki kainatın efendisi karşına geldi. Belki de damarlarındaki kan bile kurur o anda. Öyle bir hoş olursun ki. Sonra kainatın efendisini seyrettiğini hisset. O anda belki ondan bir şey istemeye bile utanırsın. Sonra belki seni alırlar götürürler. Hani şu Kabe'ye gitmek isteyip de gidemeyenler gibi. Allah-u Teala'ya öyle teslim olmuş insanlar var ki Kabe'ye gitmek ister fakat gidemez. Ağlarlar. Derler ki ya Rabbi, senin beytini görmek istiyorum ama maddi gücüm yoktur ya Rabbi. Oralara gitmeye imkanım yoktur ya Rabbi diyen, Allah için yanıp tutuşan o Rabbimin güzel kulları var ya, onların istediği gibi Kabe'yi istersen Allah-u Teala'dan, bir bakarsın ki Kabe bir tepsinin üzerine konmuş ve önüne getirilmiş. Belki de kalpten bir ses gelir. Sen benim beytime gelemedin ama kulum, ben

0: yanına getirdim. Allahu Ekber. Allah için bunlar çok zor değil dostlar. Vallahi samimi olun. Allahu Teala beytini sana da getirir. Belki de bir bakarsın ki seni beytine götürür. Ondan sonra da tavafını yaptırır sana. Sen Allahu Teala'yı istedikten sonra, sen Rabbini istedikten sonra, Rabbin sana beyti getirmiş nedir ki? Allahu Teala'nın hazinesini ne sen bilebilirsin, ne de ben bilebilirim. Onu ancak Rabbim bilir. Sen samimi ol, sen Allah için iste de, Rabbim vermeye kadirdir elhamdülillah. İşte zikir bu kadar güzel dostlar. Öyle aleme dalarsın ki, bir gönül dostu diyor ki, sizler geceleri yatar uyursunuz ama sizin yatağınızın başına geceleyin kimler gelir kimler geçer bir bilseniz, bir dahaki gece uyumadan beklersiniz. Gerçek Allah dostları diyorlar ki, o muhabbetin içerisine giren dervişler, Allahu Teala'nın rızasını kazanmaya çalışan kainatın efendisinin ümmet adayları, ümmetleri diyor ki, geceleri öyle haller olur ki bizler sabahleyin güneş doğacak diye korkarız. Bizler Allahu Teala ile olan muhabbetimiz bitecek diye sabahın ilk ışıklarını görmekten korkarız diyorlar. Gördüğümüz zaman da üzülürüz. Eyvah ya Rabbi, bugün de sohbetimiz bitti. Ve ondan sonra diyor, onlar bir dahaki geceyi iple çekerler. Gelsin de yine aynı saatlerde Allahu Teala'yı zikredeyim diye. Sayılı bir ömür, her dakika kronometre gibi çalışan bir zaman. Eğer bunlara ulaşamazsan, birden bakarsın ki Azrail tepene binmiş, haydi gidiyoruz. Eyvah, bırak beni, ne olur beni bırak, ben Allah'ı zikredeceğim. Ne olur beni bırak, daha namaz kılmadım, daha namaza başlamadım. Ben Müslümanım ama namaz kılmayı da çok istiyorum ama namaza yetişemedim, ne olur. Biraz daha zaman ver, biraz daha zaman ver ki namazıma başlayayım. Allahu Teala'nın karşısına zaman namazsız çıkmak istemiyorum derse, bir de bakarsın başkasını yakalamış. Ama haydi gidiyoruz dediği zaman, hayır ben böyle gitmek istemiyorum. Ben örtümü üzerime geçirip de gitmek istiyorum. Ben kapanmak istiyorum. Ama vaktin geçti. Artık senin defterin kapandı derlerse veya demeye bile hacet görmeden haydi gidiyoruz dediklerinde arkadan dönüp baktığın zaman, ya Rabbi bu kadar zamanı ben nasıl gaflette geçirdim diye düşünmene bile fırsat kalmadan seni alır giderler. Onun için dostlar, Allahu Teala'yı çok zikredelim. Kalbimizden hafi olarak veyahut da cehri olarak şunu unutmamalıyız ki insanoğlu her aldığı nefeste Allahu Teala'ya biraz daha yaklaşıyor. Allahu Teala inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affetsin. Ya Rabbi, seni incitecek şeyleri sana söylemekten sana sığınırım.
1: Kürşat Eren Bilgin'in hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi. Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma-tü Zehra adlı kızına bağışla.

hürmetine, Uhud şehitlerinin kanı hürmetine, suçlarımızı başa kakma ya Rabbi, su halde bizleri fazla sıkma ya Rabbi, yakma ya Rabbi, Muhammed aşkına yakma ya Rabbi, Kabe aşkına.

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
2: olma. Şimdi reklamlar.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
0: Radyo Hedef.
7: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
8: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
9: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
0: Radyo Hedef FM 91.8.

0: efendim.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Türkiye'deki camilerimiz hem ibadetle, hem zikirle, hem Kur'an-ı Kerim'le, hem ilimle, hem de gençlerin coşkusuyla imar edildiği zaman hayatımızın rengi bambaşka olacaktır. Bu dersimizde Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Salat bölümünde 60. bab hadisleriyle devam ediyoruz. Babun izâ dakhala ahadukum el-mescide felyerka rek'ateyni kabl en yeclis. Sizden biriniz bir mescide, bir camiye girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Bu manadaki hadisi şerifi hiç değiştirmeden müellif İmam Buhari Hazretleri başlık olarak naklediyor. Hadis-i şerif 90 nolu hadisimiz. Kâlel müellif el-İmamül Bukhariyyü rahimahullah haddetena Abdullah ibni Yusuf'a kâle akbarena Malik an Amir ibni Abdillah ibni Zübeyir an Amr ibni Süleymin'in Zürakiyyi an Ebi Katâdete Selemiyyi enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal اِذَا دَخَلَ أَحَدُّكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ اَنْ يَجْلِسِ Sizden biriniz mescide, camiye girdiğinde oturmadan önce iki rekat namaz kılsın. Tabi buradaki namaz hepimizin fıkıh derslerinde öğrendiğimiz, bildiğimiz tahiyyetül mescid namazı. Mescide hürmet, mescide saygı namazı, mekruh vakit dışında mescitlere girdiğimizde bu namazın kılınması menduptur, müstehaptır. İttefakka eyyimmetül fetva ennehu mahmulun alen nedbi. Bu hadis-i şerifteki fel yerka rekateyn ifadesi, İki rekat namaz kılsın ifadesi bir emir olarak geldiği halde müstehap, mendup manasında anlaşılmıştır. Ruviye enne kibare ashabi Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem yedhulûne el mescide tümme yehrucûne ve la yusallûn. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında sahabenin büyüklerinden olup zaman zaman mescide girip bu namazı kılmadan çıkan kimseler de bulunmuştur. Bu uygulama bu namazın farz veya vacip olmadığına delil olarak gösterilmiştir. İmam Tahavi, Hanefi muhaddis ve fakihlerinden İmam Tahavi diyor ki "Men dekalel mescide fi evkatin nehyi فَلَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي اَمْرِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرُّكُوعِ عِنْدَ دُخُولِهِ الْمَسْجِدِ Mekruh vakitlerde veya haram vakitlerde camiye giren kimse için bu emir söz konusu değildir. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz haram namaz kılınmasının, nafile namaz kılınmasının haram olduğu vakitleri beyan etmiştir. Güneş doğarken, güneş batarken, güneş tam tepedeyken namaz, nafile namaz kılınması haram olarak kabul edilmiştir. Sabah namazının sünnetinin kılındığı vakitte, sabah namazının sünnetinden başka bir namazın kılınması, ikindi namazının farzından sonra herhangi bir nafile namaz kılınması da mekruh vakitlerdendir. Fıkıh kitaplarımızda diğer mekruh vakitler tayin edilmiştir. İşte bu mekruh vakitlerde tahiyyetül mescid namazı kılınmaz. Yani sabah namazı vaktinde mescide gelen, öğle namazından yarım saat önce mesela mescide gelen kimse elbette tahiyyetül mescid namazını kılmayacaktır. İkindi namazına gelen, yatsı namazına gelen kimse bu tahiyyetül mescid namazını eda edecektir. Akşam namazının farzından önce
Hanefi mezhebine göre yine hadis-i şerif

delaletiyle herhangi bir namaz olmadığı için, nafile namaz olmadığı için yine bu namaz eda edilmeyecektir. Özellikle cami ziyaretlerinde bir turist gibi camiyi gezme yerine abdestli bir şekilde girip o cami ziyaretinde iki rekat o camiye hürmet anlamındaki tahiyyetül mescid namazı eda edilmelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin tavsiyesi bu. Ebu Zer el-Gıfari anlatıyor. Mescide girince Aleyhissalatü vesselam Efendimiz erekate rekateyn iki rekat namaz kıldın mı diye sordu. Kale la. Thümme kal kum ferkahuma. Kalk bu iki rekatı kıl buyurdu Aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin önem verdiği, değer verdiği tahiyyetül mescid namazı, mescitlere, camilere olan sevgimizi, saygımızı, hürmetimizi ifade etme anlamında tavsiye edilen namazlardan biri. Bir sonraki baba geçiyoruz. Babul hadesi fil mescidi. Mescitte abdestsiz bulunmak. Kalel müellif el-imamul Bukhariyyü rahimahullah. Kitabımızın müellifi İmam Bukhari Hazretleri anlatıyor. Haddesene Abdullah İbni Yusuf. Kale akhbarana Malik an Ebi Zinad an el-Araci an Ebi Hurayrate radıyallahu anhu. Enne Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme kal. İnnel melaikete tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu ellezî sallâ fîhî ma lem yuhdith. Sizden biriniz farz namazı kıldığı yerde oturmaya devam ettiği takdirde abdestli bulunması şartıyla farz namazı kıldığı yerde oturmaya devam ettiği takdirde melekler o kimseye rahmetle dua ederler. İnnel melaikete tusalli ala ahadikum. Melekler sizden birinize rahmetle dua ederler. Ma dama fi musallahu, namaz kıldığı yerde oturmaya devam ettiği müddetçe, ellezî sallâ fîhî, namaz kıldığı o yerde, mâ lem yuhdiz, abdesti bozulmadığı müddetçe. Uyuyakalır, abdesti bozulursa, meleklerin duasından mahrum olur. Tekûlü şöyle diyerek melekler dua ederler. Allahümme gıfir lehu, Allahümme erham. Allah'ım onu bağışla, ona rahmet eyle. Şu bulunduğumuz hadis-i şerif meclisinin etrafı semalara kadar meleklerle kuşatılmıştır. Melekler hadis-i şerif meclislerinde, Kur'an-ı Kerim meclislerinde, fıkıh meclislerinde, tefsir meclislerinde, Allah rızası için yapılan toplantılarda melekler bulunur. Camilerde, mescitlerde boşlukları melekler doldurur. Ve namaz sonrası ibadete, zikre, duaya, tesbihata devam edenler için meleklerin duası. Allah'ım şu Müslümanı bağışla, şu Müslümanı rahmetinle muamele eyle. Evet, bu hadis-i şerif mescitlerde, camilerde namaz sonrası derhal kalkmamamızı, duaya, zikre, ibadete devam etmemizi tavsiye etmektedir. Tabi bu hadis-i şerifin yine Sahih-i Buhari'de daha uzunca bir rivayet şekli vardır. فَاِنَّ حَدَكُمْ اِذَا تَوَضَّعَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوءُ. Sizden biriniz abdest alır ama bu abdestini de gayet güzelce alırsa. وَاَتَ الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ اِلَّا الصَّلَاةِ. Camiye gelir, mescide gelir, sadece namaz kılma niyetiyle gelirse, birini görmek için değil, birine borç ödemek için değil, biriyle görüşmek için değil, sadece namaz kılmak için camiye gelirse, lem yaktu hatvaten illa rafa'ahu Allahu biha derece. Attığı her adım sebebiyle Cenab-ı Hak onun bir derece yükseltir. Ve hatta anhu biha hatiye,
O attığı her adım sebebiyle bir günah

Ayağını siler. Hatta yedhulel mescid, mescide girinceye kadar. Evinizden camiye gelinceye kadar attığınız her adımda bir derece yükselme ve bir günahın silinmesi vardır. Tabi derecenin tarifi hadis-i şeriflerde ma beyne semai vel ard, yerle gökler arası kadar. Bir derece bu. Basit bir derece değil. Fe izâ dekhalel mescide kâne fî salâtin mâ kânet tahbisuhu, mescitte bulunduğu süre içerisinde sürekli namazdaymış gibi sevap kazanır. Erken girip geç çıkanlara müjdeler olsun. Ve tusallil melâiketu mâ dâme fî meclisihillezî yusalli fîhî, namaz kıldığı, kılacağı yerde bulunduğu müddetçe melekler ona rahmetle dua eder. Allahümme gıfirli, Allahümme erhamu. Allah'ım onu bağışla, merhamet eyle. Fakat mâ lem yu'zi bi hadesin fihi, herhangi bir şeyle bir başkasını rahatsız etmediği müddetçe. Abdestli olur, başkasını rahatsız etmemek şartıyla ibadete, taate, duaya, Kur'an-ı Kerim tilavetine devam ederse o kimseye melekler dua ederler. Tabi bu hadis-i şerifte şunu görüyoruz. Beyan-ı fadileti men intazara salate, mutlakan namazı bekleyen kimsenin derecesi, fazileti, üstünlüğü açıklanmaktadır. Fihi ennel hadese fil mescid yubtilu zâlike velev istemarra câlisen, oturmaya devam etse bile abdestsiz olduğu müddetçe bu ecirden, bu duadan, bu bereketten istifade edemez. Fihi ennel hadet fil mescid eşeddu minen nuhame, mescitte abdestsiz bulunmak mescidi kirletmekten daha şiddetlidir. Dolayısıyla Said İbnül Müseyyep, Hasan-ül Basri gibi kimseler abdestsiz olarak mescitte bulunmayı mekruh görmüşlerdir. İbn-i Battal Buhari şarihlerinden diyor ki men erade en tuhatta anhu zunubuhu min gayri te'abin fel yagtenim mülazemete musallahu ba'de salah. Kim yorulmadan günahının silinmesini istiyorsa, yorulmadan günahının silinmesini istiyorsa namaz kıldığı yerde, mescitte, camide abdestini korumak şartıyla, kimseyi rahatsız etmemek şartıyla oturmaya devam etsin. لِيَسْتَكْثِرَ مِنْ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ وَاسْتِغْفَارِهِمْ لَهُ, meleklerin çokça duasını almak için, meleklerin bağışlanma niyazına ermek için. فَهُوَ مَرْجُوُنْ اِجَابَتُهُ, çünkü meleklerin duası kabul olunacağı ümit olunan dualardandır. Babu bunyanil mescid. Evet, mescidin inşa edilmesi babu. Emara ve emara Umaru ve kâle Ebu Sa'id kâne sakful mescidi min ceridin nakil. Ebu Sa'id el-Hudri diyor ki Mescid-i Nebevi'nin tavanı hurma ağaçlarından, hurma dallarından yapılmıştı. Ve emara Umaru bi binail mescidi. Hazreti Ömer radıyallahu anh mescidin inşasını emretti. وَقَالَ اَكِنَّ النَّاسَ مِنَ الْمَطَرِ, insanı yağmurdan insanları korusun. وَاِيَّاكَ اَنْ تُحَمَّرَ اَوْ تُصَفَّرَ فَتَفْتِنَ النَّاسِ, mescidin böyle kırmızı sarı boyalarla boyanmasından sakının ifadesini kullanmıştı. وَقَالَ اَنَسْ يَتَبَاهَوْنَ بِهَا ثُمَّ لَا يَعْمُرُونَهَا اِلَّا قَلِيلًا. Evet, bu mescitlerle insanlar övünüyorlar ama gerçek anlamda mescitleri imar etmiyorlar. Mescitlerin imarı, onarılması, mescitlere değer verilmesi içinin cemaatle, ilimle, Kur'an tilavetiyle, zikirle, dua ile doldurulmasıdır. Özellikle Mescid-i Nebevi'yi gençler dolduruyordu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanında gençler arasında namazsızlık ve cemaatsizlik problemi yaşanmıyordu. Yani gerçekten sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz cemaatle namaz ruhunu en güzel şekilde gençlere
aşılamıyor.

demiştim. Vakale İbn Abbas la tuzahrifunha kema zahrafetil yahud ve nasara, Yahudilerin ve Hristiyanların aşırı derecede süsledikleri gibi gün gelecek mescitlerinizi aşırı derecede süsleyeceksiniz buyuruyordu. Evet. Abdullah İbn Abbas'ın sözü. Kale'l müellif el İmamul Buhari rahimehullah haddesena Ali İbn Abdullah kale haddesena Yakub İbn İbrahim İbn Sa'din kale haddesni ebi an Salih İbn Kaysan kale haddesena Nafi'an Abdullah ahbarahu. Yine Abdullah bin Ömer Hazretlerinden rivayet edilen bir hadis-i şerif. Ennel mescide kâne alâ ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem mebniyyen bil lebini. Peygamberimiz zamanında mescit kerpiçten yapılmıştı. Ve sakfuhu el cerîd. Tavanı hurma dallarıyla örtülmüştü. Ve ameduhu haşabun nakil. Direkleri hurma ağaçlarındandı. Felem yezid fihi Ebu Bekir'in şey'en. Mescid-i Nebevi'de Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh herhangi bir ilavede bulunmadı. Ve zâde fihi Umar'u ve benâhu alâ bunyânihi fi ahdi Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer radıyallahu anh ilavede bulundu ama aynı bina korundu. Bil lebini vel ceridi. Yine işte duvarda tamirat, tavanda tamiratlar yapıldı. Ve aade umudehu haşaben. Direkleri yine tahta direklerden tekrar yapıldı. Sümme gayyarehu Osmanu. Asıl Mescid-i Nebevi'de büyük değişiklik Hazreti Osman zamanında yapılmıştır. Fezade fihi ziyadetun kethiran. Mescid-i Nebevi'yi epey bir şekilde genişletmişti Hazreti Osman radıyallahu anh. Bugün Mescid-i Nebevi'de ön taraftaki kapalı kısım Hazreti Osman radıyallahu anh zamanındaki kumluk dediğimiz o şemsiyenin altındaki kısmın önündeki kısım, kapalı kısım Hazreti Osman zamanındaki kısım aynen korunuyor. Ve bena cidarahu bil hicaretil menkuşe, duvarlarını nakışlı taşlarla tekrar inşa etmiş. وَالْقَصَّةِ وَجَعَلَ عُمُودَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْكُوشَةٍ ve direklerini yine nakışlı taşlarla inşa etmiş. وَسَكَّفَهُ بِالسَّاجِ ve mescidin tavanı da saçla döşenmişti Hazreti Osman radıyallahu anh zamanında. Osmanlı döneminde Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz zamanındaki mescid özellikle direklerdeki işaretlerle belirtilmiştir. Hazreti Osman zamanındaki ilaveler yine aynı şekilde işaretlerle belirtilmiştir. Rabbim Mescid-i Nebevi'de namaz kılıp 1000 ecir ve sevap almayı nasip ve müyesser eylesin. Evet. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriften açıkça Mescid-i Nebevi'de kılınan bir rekat namaza mukabil 1000 rekat sevap verileceğini ifade etmektedir. Babu taavuni fi bina'il mescid. Mescid inşaatında yardımlaşma ve işbirliği. Bu dersimizin son babı bu hadis-i şerif olsun. Kale'l müellif ve kavluhu taala ma kana lil müşrikîn en ya'muru mesacidallahi şahidîn ala enfusihim bil küfr. Ulaike habitat a'maluhum وَفِي النَّارِهُمْ خَالِدُونَ. Evet, müşrikler Allah'ın mescitlerini imar edecek değildirler. Onlar kendi nefislerine küfürle adeta kendi kendilerine şahit olmaktadırlar. Onların bütün yaptıkları, hayır için yaptıkları bile boştur. Müşrikler, imandan mahrum olanlar, Allah'a şirk koşanlar, cehennemde ebedi olarak kalacaklardır. İnnemâ ya'muru mesâcidallâhi men âmene billâhi vel yevmil âhir. Allah'ın mescitlerini Allah'a iman eden, ahiret gününe iman edenler imar eder. Ve akâmes salâte ve âtez zekâte ve lem yakşe illallah. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman edenler,
namazlarını vaktinde cemaatle

en güzel şekilde eda edenler, zekatlarını emredildiği şekilde verenler, وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Altını çiziyoruz. Allah'tan başka hiç kimseden korkmayanlar. وَلَمْ يَخْشَ اِلَّ اللّٰهِ Sadece Allah'tan korkanlar Allah'ın mescitlerine, camilerine değer verir, imar eder, onarır. اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُ فَاَسَا اُولَٰئِكَ اَنْ يَكُونُ مِنَ الْمُهْتَد۪ينَ İşte hidayette ermeleri beklenenler, muvaffak olacak olanlar bu kimselerdir. Mescidin bir fizik anlamda onarılması vardır, inşaatı. Bir de mescitlerin, camilerin içinin ibadetle, Kur'an'la, gençlerle, zikirle, ilim meclisleriyle doldurularak onarılması vardır. Her iki anlamda camileri imar etmemiz istenmektedir. قال المؤلف الإمام البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عبد العزيز بن مختار قال حدثنا خالد الحذاء عن إكرمة قال لي ابن عباس ولابنه علي إكرمة anlatıyor. Abdullah ibn Abbas'ın talebesi. Abdullah ibn Abbas bana ve oğlu Ali'ye hitaben şöyle dedi. İntalika ila Ebi Sa'idin. Şu Ebu Sa'id el-Hudri'ye gidin. Fesma'a min hadithihi. Onun rivayet ettiği hadis-i şerifleri dinleyin. İlim erbabı, ilim erbabına yönlendiriyor. Bir sahabi, oğlunu ve talebesini bir başka sahabiye gönderiyor. Fentalika, ikisi beraber gittiler. Feizâ huve fî hâitin yuslihuhu. Ebu Sa'id el-Hudri bir duvarı tamir etmekle meşguldü. فَاَخَذَ رِدَأَهُ فَاَحْتَبَى Elbisesini topladı. ثُمَّ اَنْشَأَ يُحَدِّثُنَا Sonra bize hadis-i şerif okumaya, hadis-i şerifi nakletmeye başladı. حَتَّ اَتَى ذِكْرُ بِنَاءِ الْمَسْجِدِ Nihayet Mescid-i Nebevi'nin İnşa edilmesi konusu gündeme geldi. Fekale şöyle buyurdu. Ebu Sa'id el-Hudri, Ashab-ı Suffe'den, gençleri seven, çok hadis-i şerif rivayet eden, çok değerli bir zat. Bir rivayete göre, Ebu Sa'id el-Hudri, İstanbul'un fethi sebebiyle, o harekat ordularından birine katılmış, İstanbul surlarının önüne kadar gelmiş, bu civarda Kariye civarında bir yerde medfun bulunduğu rivayet edilmektedir. Kunna nahmilu lebineten lebine. Biz hepimiz birer kerpiç taşıyorduk. Ve Ammar'un lebineteyn. Ammar da iki kerpiç taşıyordu. Tuğla veya kerpiç, her iki şekilde de tercüme edilebilir. فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamberimiz onu gördü. فَنَفَضَ التُّرَابِ عَنْهُ Yüzündeki toprakları sildi. وَقَالَ Şöyle dedi. وَيْحَ Ammara. Yazık, yazık, çok yazık. تَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ Onu zalim bir topluluk öldürecek. يَدْعُوهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَهُ اِلَى النَّارِ Ammar onları cennete davet ediyor. Onlarsa Ammar'ı cehenneme davet ediyorlar. قَالَ يَكُولُ Ammar şöyle diyordu. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الْفِتَنِ Fitnelerden Allah'a sığınır. Şimdi bu hadis-i şerifte mescit inşaatında sahabe-i kiramın görev aldıkları, kimisinin birer kerpiç taşırken güçlü kuvvetli genç olanların ikişer kerpiç taşıdıkları anlatılıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bizzat mescit inşaatında çalışmıştı. Mescid-i Nebevi'de ilk uygulamalardan biri mescidin inşa edilmesi, Medine-i Münevvere'de ilk uygulamalardan biri mescidin inşa edilmesi olmuştu. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu Ammar'ın gayretini görünce

O çilekeş, o cefakar, o mazlum Müslümanın o azmini görünce sanki Cenab-ı Hak Celle Celaluhu perdeyi kaldırıverdi Peygamberimizin gözlerinin önünden. Ve yaklaşık 30-40 sene sonra Ammar'ın başına gelecek o şehadet manzarası, şehitlik tablosu Efendimiz'e gösterildi. Evet, Sıffin Savaşı'ndaydı. Ammar radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh ile birlikte savaşıyordu. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Sümeyye'nin, Yasir'in oğlu Ammar'a radıyallahu anhum ecmain. Allah hepsinden razı olsun. Ey Ammar dedi, senin bu dünyada en son içeceğin bir bardak süt olacak. O gün var gücüyle çarpıştı Ammar. Güneş batmak üzereydi. Biri geldi, ya Ammar dedi, süt içer misiniz? Ammar'ın gözleri yaşla doldu. Yıllar önce aleyhissalatü vesselam Efendimizin o mübarek sözü aklına geldi. Ey Ammar, bu dünyada senin içeceğin son içecek süt olacak. Ve Ammar o sütü içerken biraz sonra can vereceğini sanki biliyordu. İşte o sırada Ammar'a bir saldırı oldu. Hazreti Ali ordusunda Ammar şehit oldu deyince savaş durdu. Çünkü bu mütevatir, en sahih hadis-i şerifler, her iki taraf arasında da bilinen hadis-i şeriflerden biriydi. Taktuluhu el fi'etul bagiye. Onu haddi aşan, zalim, haddi tecavüz eden bir topluluk öldürecektir deyince, kimin haddi aştığı, kimin isabetli, kimin isabetsiz olduğu her iki taraftan da anlaşılmış oldu. Ammar'ı öldüren de öldürüldü ama artık iş işten geçmişti. Ehli sünnet vel cemaat Hazreti Ali radıyallahu anh'ın haklı olduğu, Ammar'ın içinde bulunduğu Hazreti Ali radıyallahu anh ve etrafının, çevresinin bu savaşlarda isabetli olduğu görüşünü işte bu hadisi şerife dayandırmıştı. Taktuluhu el fi'etul bagi. Hadis devam ediyor. Yed'uhum ilel cenne. Ammar onları, karşı grubu cennete davet ediyor. Ve yed'unehu ilen nar. Onlar da Ammar'ı cehenneme davet ediyorlar. Evet, Ammar'ın ve beraberinde olanların haklı oldukları bir kez daha tescil edildi. Karşı grubun haksız olduğu ehli sünnet vel cemaat tarafından ifade edildi. Ama karşı grup içerisinde Hazreti Zübeyir gibi, Hazreti Talha gibi, Hazreti Ayşe gibi, Hazreti Muaviye gibi radıyallahu anhum ecmain çok çok değerli şahsiyetler vardı. O sahabe-i kirama dil uzatmak hiçbir zaman ehli sünnet Müslümanına yakışmayacaktır, yaraşmayacaktır. Onlar içtihatlarında hata ettiler ifadesiyle yetinmek en doğrusu olacaktır. Sahabe-i kiram, bununla noktalıyoruz. İmam-ı Azam Hazretleri'nin o güzel sözüyle. Sahabe-i kiram gözlerimiz gibidir. Gözlerin şifası gözlerle fazla oynamamaktır. Gözünüz mü rahatsız? Mendilinizle, selpakla gözünüzü silin. Parmağınızı, elinizi gözünüze sürerseniz belki mikrop kapabilir. Ashab-ı Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kel-uyun. Allah Resulü'nün ashabı gözlerimiz gibidir. Ve deva'ul-uyuni veya şifa'ul-uyuni ademu messiha. Gözlerin şifası fazla oynamamaktır. Sahabeyi dillerine dolayanlar, onları tenkide yeltenenler kaybederler. Sahabenin aralarında geçen olaylarda asıl sebep olan Abdullah bin Sebe'yi Yahudi dönmesini düşüneceğiz. Fitneye düşmemek için Hazreti Ammar gibi dua edeceğiz. Eûzu billahi minel fiten. Fitnelerden Allah'a sığınırım. İki taraf, Hazreti Ali radıyallahu anh, Hazreti Muaviye tarafı, iki ordu

karargahlarını kurdular. İki taraftan temsilciler geldi. Bir yatsı namazı sonrası sulh, barış imzalandı. Ama bunu duyan Abdullah bin Sebe isimli Yahudi dönmesi etrafındakilere her iki tarafa gece yarısı hücum etmelerini emretti. Ve gece yarısı Hazreti Ali radıyallahu anh tarafına hücum edenler, Hazreti Muaviye tarafına hücum edenler gece yarısı işte dönme Yahudinin oyununa gelerek savaşa giriştiler. Savaşı ya niçin sahabe-i kiram savaşıyor diye okumak yerine bunları aradaki kara kedileri, dönmeleri, Yahudileri düşünerek uyanık davranmak ve fitneye kanmamak, aldanmamak gerekmektedir. Rabbim fitnelerden muhafaza eylesin.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. 2. cüz.

0: المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.
1: İnsanlardan beyinsiz olanlar, yöneldikleri kıbleden onları çeviren nedir diyecekler. De ki, doğu da batı da Allah'ındır. O dilediğini doğru yola iletir.
0: وَكَذَا

0: إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم.
1: Böylece sizi insanlara şahit olmanız, peygamberlerin de size şahit olması için orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Biz peygambere tabi olanı ökçesi üzerinde geri dönenden ayıralım diye önceden yöneldiğin tarafı kıble yaptık. Bu Allah'ın doğru yolu gösterdiği kimselerden başkasına elbette ağır gelir. Allah sizin imanınızı boşa çıkaracak değildir. Çünkü Allah insanlara karşı çok şefkatli ve çok merhametlidir.

0: Bunu görüyoruz. Seni mutlaka hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah, onların yaptıklarından habersiz değildir.
1: وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

Andolsun ki sen kendilerine kitap verilenlere bütün delilleri getirsen bile yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine uyacak değilsin. Onlar birbirlerinin kıblesine de uymazlar. Andolsun ki eğer sana bilgi geldikten sonra onların arzularına uyarsan, o takdirde mutlaka zalimlerden olursun.

0: Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, peygamberi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar. Ama yine de onlardan bir grup bildikleri halde gerçeği gizlerler.
1: El-Hakku min Rabbike felâ tekûnenne minel mumterîn.
0: Gerçek Rabbinden gelendir. Sakın şüphe edenlerden olma.
1: وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Herkesin yöneldiği bir yön vardır. O halde hayırlı işlerde birbirinizle yarışın. Nerede olursanız olun, Allah hepinizi bir araya toplayacaktır. Şüphesiz Allah'ın her şeye gücü yeter.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Bu elbette Rabbinden gelen bir gerçektir. Allah sizin yaptıklarınızdan habersiz değildir.
1: وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
0: Her nereye çıkıp gidersen git, yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Nerede olursanız olun, yüzünüzü onun tarafına çevirin ki, insanların aleyhinize bir delili olmasın. Yalnız haksızlık edenler başka. Onlardan da korkmayın. Benden korkun ki, üzerinizde bulunan nimetimi tamamlayayım. Böylece doğru yola ulaşabilirsiniz.
1: Kemâ erselnâ fîkum rasûlen minkum yetlû aleykum

Ey iman edenler! Sabır ve namazla yardım dileyin. Gerçekten Allah sabredenlerle beraberdir.

0: Allah yolunda öldürülenler için ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz anlayamazsınız.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ
0: Andolsun ki sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mal, can ve ürün eksikliğiyle imtihan ederiz. Sabredenlere müjdele.

Gerçekten Safa ile Merve Allah'ın alametlerindendir. Kim Kabe'yi hac veya umre maksadıyla ziyaret ederse, bu ikisini de tavaf etmesinde herhangi bir günah yoktur. Kim gönlünden koparak bir hayır işlerse karşılığını görür. Çünkü Allah her şeyi hakkıyla bilir ve şükrün karşılığını verir.

0: الناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون.
1: İndirdiğimiz açık delilleri ve hidayeti biz kitapta açıkça bildirdikten sonra gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanetleyiciler lanet eder.

0: Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıklayanlar hariç. Ben onların günahlarını bağışlarım. Çünkü ben tövbeleri çokça kabul ederim. Çok merhametliyim.
1: İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum kuffâr.

0: النَّاسِ أَجْمَعِينَ
1: Ayetlerimizi inkar edip kafir olarak ölenlere gelince, Allah'ın, meleklerin ve tüm insanların laneti işte onların üzerinedir.

Onlar lanet içinde ebedi kalacaklardır. Onlardan azap hafifletilmez ve onlar gözetilmezler.

Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelişinde, insanlara yararlı yüklerle denizlerde akıp giden gemilerde, Allah'ın gökten su indirip onunla yeryüzünü ölümünden sonra tekrar diriltmesinde, orada her türlü canlıyı yaymasında, rüzgarı ve yerle gök arasında emre hazır olan bulutları evirip çevirmesinde, aklını kullanan bir kavim için ibretler vardır.''

0: İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp ona koştukları eşleri ilah edinenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. İman edenlerin Allah sevgisi ise daha kuvvetlidir. Zalimler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının çok şiddetli olduğunu anlayacaklarını keşke bilselerdi.
1: اِذْ تَبَرَّأَ الَّذ۪ينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابِ
0: Nitekim kendilerine uyulanlar, uyanlardan uzaklaşacaklar. Azabı görecekler ve aralarındaki bağlar kopacaktır.

0: حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ.
1: Uyanlar şöyle derler: keşke bizim için tekrar dünyaya dönüş olsa da onların bizden uzak durduğu gibi biz de onlardan

uzak dursaydık. Böylece Allah onlara amellerini bir pişmanlık kaynağı olarak gösterecektir. Onlar cehennem ateşinden çıkacak değillerdir.

0: İnnehu lekum aduvvun mubin.
1: Ey insanlar! Yeryüzündeki helal ve temiz şeylerden yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Şeytan size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah hakkında bilmediğiniz şeyler söylemenizi emreder.

Ne zaman onlara Allah'ın indirdiklerine uyun dense onlar, hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamayıp doğru yolu bulamadıysalar,

İnkar edenlerin durumu, çağırma ve bağırmadan başka bir şey duymayıp haykıran çobanın durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Onun için düşünemezler.

Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz olanlarından yiyin. Eğer sadece Allah'a kulluk ediyorsanız ona şükredin.

Şüphesiz ki Allah size leşi, kanı, domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilen hayvanları haram kıldı. Fakat darda kalana, başkasının hakkına dokunmadan ve haddi aşmadan yerse günah yoktur. Gerçekten Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir.

0: bihim ve lehum azabun alim.
1: Allah'ın indirdiği kitaptan bazı şeyleri gizleyenler ve onu az bir değerle satanlara gelince, işte onlar karınlarına sadece ateş

ateş dolduruyorlar. Allah kıyamet günü onlarla konuşmayacak ve onları günahlarından temizlemeyecektir. Onlar için acı bir azap vardır.

0: بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ.
1: Onlar doğruluk yerine sapıklığı, mağfiret yerine azabı satın almışlardır. Onlar ateşe ne kadar da dayanıklıdırlar.
0: ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذ۪ينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَف۪ي شِقَاقٍ بَع۪يدٍ.
1: Bu da Allah'ın kitabı doğru olarak indirmesinden kaynaklanıyor. Kitap hakkında ayrılığa düşenler elbette derin bir anlaşmazlık içindedirler.
0: لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

0: Yüzlerinizi doğu ve batı yönüne çevirmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman edip, yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalanlara, dilenenlere, köle ve esirleri kurtarmaya seve seve mal verenlerin, namazı kılanların, zekatı verenlerin, antlaşma yaptıkları zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabredenlerin davranışlarıdır. İşte doğru olanlar ve Allah'tan korkanlar onlardır.
1: Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumul kısasu fil katlel hurru bil hurri vel abdu bil abdi vel unfâ bil unfâ.

0: ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اِعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Ey iman edenler! Size öldürülenler hakkında kısas farz kılındı. Hüre hür, köleye köle ve kadına kadın kısas yapılır. Öldüren, ölenin velisi tarafından bağışlanırsa, o zaman yapılacak olan örfe uymak ve bağışlayana güzellikle diyet ödemektir. Bu Rabbiniz tarafından sizin için bir hafifletme ve merhamettir. Artık bundan sonra kim saldırıda bulunursa onun için acı bir azap vardır.''

0: Ey akıl sahipleri! Kısasta sizin için bir hayat vardır. Böylece öldürmekten sakınırsınız.
1: كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
0: Sizden birinize ölüm geldiği zaman, eğer mal bırakıyorsa, anaya, babaya ve yakınlara uygun bir şekilde vasiyet etmesi farz kılındı. Bu Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
1: فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Kim işittikten sonra o vasiyeti değiştirirse, günahı sadece onu değiştirenlerin boynunadır. Şüphesiz ki Allah her şeyi işitir ve bilir.
1: فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوْصٍ جَنَفًا اَوْ اِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
0: Her kim vasiyet edenin yanılacağından veya günaha gireceğinden korkar da ilgililerin arasını düzeltirse ona hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi kötülüklerden sakınasınız diye size de farz kılındı.
1: Eyyâmen me'dûdât.

0: فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
1: Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutar. Oruca dayanamayanların da bir yoksulu doyuracak kadar fidye vermeleri gerekir. Bununla birlikte kim gönül hoşnutluğuyla bir iyilik yaparsa o kendisi için bir hayırdır. Ama eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır.

0: أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ.
1: O sayılı günler Ramazan ayıdır ki Kur'an o ayda indirildi. Kur'an insanlara doğru yolu gösterir, hidayeti açıklar, doğruyu yanlıştan ayırır. Sizden kim o aya erişirse orucunu tutsun. Kim hasta veya yolcu olursa tutamadığı günlerin sayısınca diğer günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Bu kolaylık sayıyı tamamlamanız ve size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanımanız içindir. Gerekir ki şükredesiniz.
0: وَإِذَا سَأَلَكَ

0: Ey Muhammed! Kullarım sana beni sorarlarsa, şüphesiz ki ben onlara çok yakınım. Dua edenin duasını bana dua ettiği zaman kabul ederim. O halde onlar da benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulmuş olsunlar.
1: Uhille lekum leyletassiyamir rafethu ila nisaikum. Hun libasun lekum ve entum libasun lehun. Alimallahu ennekum kuntum tahtanuna enfusakum fataba aleikum ve afa ankum. فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ

0: النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
1: Oruç tuttuğunuz günlerin gecesinde hanımlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin örtünüz, siz de onların örtülerisiniz. Allah nefislerinize güvenemeyeceğinizi bildi de tövbelerinizi kabul etti ve günahlarınızı bağışladı. Şimdi artık geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazıp takdir ettiğini dileyin. Sizin için şafaktan ibaret olan beyaz iplik, siyah iplikten ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra orucu geceye kadar tamamlayın. Mescitlerde itikaftayken hanımlarınızla ilişkide bulunmayın. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın onlara yaklaşmayın. Allah böylece ayetlerini yasaklardan sakınsınlar diye insanlara apaçık bildiriyor.

0: لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون.
1: Aranızda mallarınızı haksız sebeplerle yemeyin. Bildiğiniz halde günaha girerek insanların mallarından bir kısmını yemek için onu hakimlere aktarmayın.
0: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ
1: Ey Muhammed! Sana yeni doğan ayları soruyorlar. De ki, onlar insanların ve hac zamanlarının ölçüsüdür.

0: Evlere arka taraflarından girmeniz iyilik değildir. Fakat iyilik, Allah'tan korkan kimsenin iyiliğidir. Evlere kapılarından girin ve Allah'tan korkun ki muradınıza eresiniz.
1: وَقَاتِلُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا

0: Sizinle savaşanlarla Allah yolunda savaşın. Fakat haksız yere saldırmayın. Çünkü Allah haksız yere saldıranları sevmez.
1: وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

0: كَذَٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ
1: Onları bulduğunuz yerde öldürün. Sizi çıkardıkları yerden siz de onları çıkarın. Fitne çıkarmak adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'ın yanında sizinle savaşmadıkça siz de onlarla savaşmayın. Eğer sizinle savaşırlarsa onları öldürün. İşte inkar edenlerin cezası böyledir.

0: Eğer onlar inkardan vazgeçerlerse, şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ اِنْتَهَوْ فَلَا عُدَوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ
0: Fitne ortadan kalkıncaya ve din yalnız Allah'ın dini oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer inkardan vazgeçerlerse, artık zalimlerden başkasına düşmanlık yoktur.
1: Eş-şehrul haramu biş-şehril harami vel hurumatu kısas. Femen i'tedâ aleykum fe'tedû aleyhi bimithli me'tedâ aleykum.

0: Haram ay, haram aya karşılıktır. Hürmetler karşılıklıdır. Öyleyse kim size saldırırsa, onun saldırdığı gibi siz de ona saldırın. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kötülükten sakınanlarla beraberdir.
1: وَاَنْفِقُوا فِي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
0: Mallarınızı Allah yolunda harcayın. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İyilik yapın. Çünkü Allah iyilik yapanları sever.
1: وَاَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ

0: Abi.
1: Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. Eğer engellenirseniz, kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban yerine ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. İçinizden hasta olan veya başından rahatsız bulunan varsa, fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi, ya da kurban kesmesi gerekir. Güvene kavuştuğunuz zaman hacca kadar umreden yararlanmak isteyen kimse de kolayına gelen bir kurban keser. Kurbanı bulamayan kimse ise 3 gün haçta, 7 günde döndüğünüz zaman olmak üzere tam 10 gün oruç tutar. Bu ailesi Mescid-i Haram civarında oturmayan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah'ın cezası çok şiddetlidir.
0: El-Haccu eşhurun me'lumat. Femen ferada fihinnel hacca felâ rafethe ve lâ fusûqa ve lâ cidâle fil haccı. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهِ

0: Hac bilinen aylardadır. Kim hacca niyetle o aylarda kendisine farz ederse, artık hacda kadına yaklaşmak, günah işlemek ve kavga etmek yoktur. Siz ne iyilik yaparsanız Allah onu bilir. Kendinize azık edinin. Şüphesiz ki azıkların en hayırlısı Allah korkusudur. Ey akıl sahipleri! Benden korkun.
1: لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

Rabbinizin lütfunu istemenizde sizin için bir günah yoktur. Arafat'tan akıp geldiğinizde Meş'ar-ı Haram'da Allah'ı zikredin. Size gösterdiği şekilde onu anın. Nitekim siz bundan önce gerçekten sapıklardandınız.

Sonra insanların akıp geldiği yerden siz de akıp gelin ve Allah'tan günahlarınızın bağışlanmasını dileyin. Şüphesiz ki Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.

0: min halak.
1: Hac ibadetini bitirdiğiniz zaman babalarınızı andığınız gibi hatta ondan daha kuvvetli bir şekilde Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize dünyada ver" diyen kimseler vardır. Onların ahirette hiçbir nasibi yoktur.

0: وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.
1: Onlardan bazıları da, ey Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru derler.

Sayılı günlerde Allah'ı zikredin. Her kim iki günde Mina'dan dönmek için acele ederse, ona hiçbir günah yoktur. Kim de geri kalırsa, ona da hiçbir günah yoktur. Ama bu günahtan sakınan kimseler içindir. Allah'tan korkun ve bilin ki hepiniz mutlaka O'nun huzurunda toplanacaksınız.

0: fi qalbihi ve yushhidu Allah ala ma fi qalbihi ve huve aladdul khisam.
1: İnsanlardan dünya hayatı hakkındaki konuşması senin hoşuna giden ve kalbindekine Allah'ı şahit tutan öyle kimse vardır ki aslında o en azılı düşmandır.
0: وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ ف۪يهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلِ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادِ.
1: O iş başına geldiği zaman yeryüzünde bozgunculuk yapmaya, ekini ve nesli yok etmeye çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.
0: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمْ وَلَبِئْسَ الْمِهَادِ.
1: Ona Allah'tan kork denince gururu kendisine günah işletir. İşte ona cehennem yeter. Orası ne kötü bir yataktır.

İnsanlardan öyle kimse de vardır ki, Allah'ın rızasını kazanmak için kendi canını satar. Allah, kullarına karşı çok şefkatlidir.

Ey iman edenler! Hep birlikte İslam'a ve barışa girin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır.

Size apaçık deliller geldikten sonra yine doğru yoldan kayarsanız, bilin ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Onlar buluttan gölgeler içinde Allah'ın ve meleklerin gelmesini ve işin bitirilmesini bekliyorlar değil mi? Oysa bütün işler Allah'a dönecektir.
1: Sel beni İsraile kem âteynâhum min âyetin beyineh.

Ey Muhammed! İsrail oğullarına sor. Onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini kendisine geldikten sonra değiştirirse, şüphesiz ki Allah'ın azabı çok şiddetlidir.

0: kıyamet. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bigayri hisâb.
1: İnkar edenlere dünya hayatı süslü görünür. Onlar iman edenlerle alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar, kıyamet günü onlardan üstün olacaklardır. Allah, dilediği kimselere hesapsız rızık verir.

İnsanlar bir tek ümmetti. Allah, müjdeci ve uyarıcı olarak peygamberleri gönderdi. Anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hüküm vermek için o peygamberlerle birlikte hak ve gerçek olan kitaplar indirdi. Ancak kitap verilmiş olanlar kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan dolayı o kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Allah kendi izniyle iman edenleri onların hakkında anlaşmazlığa düştükleri gerçeğe ulaştırdı. Allah dilediği kimselere doğru yolu gösterir.

0: gibi.
1: Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin durumu başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Peygamber ve beraberindeki müminler, Allah'ın yardımı ne zaman diyecek kadar darlığa, zorluğa uğramışlar ve sarsılmışlardı. İyi bilin ki Allah'ın yardımı çok yakındır.

Ey Muhammed! Sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, iyilik olarak harcadığınız ana, baba, yakınlar, yetimler, yoksullar ve yolda kalanlar içindir. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir.

0: وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
1: Savaş hoşunuza gitmediği halde size farz kılındı. Ama hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için iyi olabilir. Hoşunuza giden bir şey de sizin için kötü olabilir. Allah bilir, sizse bilemezsiniz.

Ey Muhammed! Sana haram ayda savaş yapmayı soruyorlar. De ki, o ayda savaş yapmak büyük günahtır. Fakat Allah yolundan alıkoymak, onu inkar etmek, Mescid-i Haram'a gelenlere engel olmak ve halkını oradan çıkarmak, Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmak da adam öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onların güçleri yetse, sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmaya devam ederler. Sizden kim dininden döner ve kafir olarak ölürse, işte onların amelleri dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Ve işte onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalacaklardır.

0: İman edenlere, hicret edenlere ve Allah yolunda cihad edenlere gelince, işte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

0: dünya ve ahiret.
1: Ey Muhammed! Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki, onlarda büyük bir günah ve insanlar için bir takım menfaatler vardır. Günahları menfaatlerinden daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki, ihtiyacınızdan artanı harcayın.

0: İşte dünya ve ahiret hakkında düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böylece açıklıyor.
1: وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَا قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللّٰهُ لَأَعْنَتَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
0: Sana yetimleri sorarlar. De ki, onların işlerini düzeltmek daha hayırlıdır. Onlarla bir arada yaşarsanız artık onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah bozanı düzeltenden ayırt etmesini bilir. Eğer Allah dileseydi sizi zora koşardı. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
1: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ

0: بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.
1: Siz iman etmedikçe müşrik kadınlarla evlenmeyin. Müşrik kadın hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir cariye hür olan müşrik bir kadından daha hayırlıdır. Müşrik erkekleri de iman etmedikçe iman eden kadınlarla evlendirmeyin. Müşrik erkek hoşunuza gitse bile iman etmiş olan bir köle hür olan müşrik bir erkekten daha hayırlıdır. İşte onlar sizi ateşe çağırıyorlar. Allah ise kendisinin izniyle cennete ve bağışlanmaya davet ediyor. İbret alıp düşünsünler diye ayetlerini insanlara açıklıyor.

Ey Muhammed! Sana kadınların adet görme halini soruyorlar. De ki, o bir rahatsızlıktır. Bu sebeple adet halindeyken kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri zamansa onlara Allah'ın emrettiği yerden yaklaşın. Şüphesiz ki Allah çokça tövbe edenleri sever. İyice temizlenenleri de sever.

0: أَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ.
1: Kadınlarınız sizin tarlanızdır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz şekilde yaklaşın. Kendiniz için ileriye güzel ameller takdim edin. Allah'tan korkun ve bilin ki siz mutlaka O'na kavuşacaksınız. Sen iman edenlere cenneti müjdele.

0: Allah sizi gelişigüzel yaptığınız kasıtsız yeminlerinizden sorumlu tutmaz. Fakat kalplerinizin kastettiği yeminlerinizden sorumlu tutar. Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.
1: لِلَّذ۪ينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ اَشْهُرُ

0: Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için 4 ay bekleme süresi vardır. Eğer o süre içinde hanımlarına dönerlerse Allah çok bağışlar ve çok merhamet eder.
1: وَاِنْ عَزَمُ الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَل۪يمٌ
0: Eğer boşanmaya kesin karar verirlerse Allah her şeyi işitir ve bilir.

0: وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللّٰهُ عَز۪يزٌ حَك۪يمٌ
1: Boşanmış kadınlar kendi başlarına 3 adet süresi beklerler. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığı şeyi gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Eğer kocaları da bu bekleme süresi içerisinde barışmak isterlerse, onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kadınların meşru şekilde vazifeleri olduğu kadar hakları da vardır. Erkeklerin onlar üzerindeki hakları ise bir derece daha üstündür. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل

Boşama iki defadır. Bundan sonra kadınlar ya meşru şekilde tutulur veya iyilikle bırakılır. Onlara verdiklerinizden hiçbir şeyi geri almanız size helal değildir. Ancak eşler Allah'ın koyduğu sınırları koruyamamaktan korkarlarsa bu müstesna. Eğer siz onların Allah'ın sınırlarını koruyamayacaklarından korkarsanız, o zaman kadının ayrılmak için bir bedel ödemesinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Sakın onları aşmayın. Kimler Allah'ın sınırlarını aşarlarsa işte onlar zalimlerdir.

Eğer erkek üçüncü defa boşarsa, artık bundan sonra kadın başka bir koca ile evlenmedikçe ona helal olmaz. Eğer ikinci koca kadını boşarsa ve onlar da Allah'ın sınırlarını koruyacaklarına inanırlarsa, tekrar birbirlerine dönmelerinde her ikisine de bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın sınırlarıdır ve Allah bunları bilen bir kavim için açıklıyor.

Kadınları boşadığınız zaman, bekleme sürelerini bitirince onları ya meşru bir şekilde tutun veya meşru bir şekilde bırakın. Onları haklarına tecavüz edip zarar vermek için tutmayın. Kim böyle yaparsa kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini de alay konusu yapmayın. Allah'ın size verdiği nimetini öğüt vermek için size indirdiği kitabı ve hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi çok iyi bilir.

0: الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون.
1: Kadınları boşadığınız zaman bekleme sürelerini bitirince kendi aralarında güzelce anlaştıkları takdirde eski kocalarıyla evlenmelerine engel olmayın. Bununla sizden Allah'a ve ahiret gününe iman edenlere öğüt veriliyor. Bu sizin için daha iyi ve daha temizdir. Allah bilir, siz bilmezsiniz.

0: Anneler, çocuklarını emzirmeyi tamamlatmak isteyen baba için tam 2 yıl emzirirler. Annelerin yiyeceğini ve giyeceğini uygun bir şekilde sağlamak, çocuğun babasına aittir. Herkes ancak gücünün yeteceği şeylerden sorumlu tutulur. Ki ne anne çocuğu yüzünden ne de çocuğun babası çocuğu yüzünden zarara uğratılsın. Mirasçının da aynı şeyi yapması gerekir. Eğer ana baba istişare edip anlaşarak çocuğu memeden kesmek isterlerse kendilerine bir günah yoktur. Çocuklarınızı süt anneye emzirtmek isterseniz vereceğinizi güzelce verdiğiniz takdirde yine size bir günah yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah yaptıklarınızı görür.
1: وَالَّذ۪ينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ اَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِاَنْفُسِهِنَّ 4 اَشْهُرٍ وَعَشْرًا

Sizden ölen erkeklerin geride bıraktıkları eşleri, kendi başlarına 4 ay 10 gün beklerler. Sürelerini bitirince artık kendileri hakkında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah yaptıklarınızdan haberdardır.

0: خَوْفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ حَل۪يمٌ
1: Bu durumdaki kadınlara kapalı bir şekilde evlenme teklif etmenizde veya içinizde gizli tutmanızda size bir günah yoktur. Allah onları anacağınızı bilir. Fakat meşru sözler dışında onlarla gizlice sözleşmeyin. Farz olan bekleme süresi bitinceye kadar nikah akdine kalkışmayın. Bilin ki Allah içinizden geçeni bilir. O halde ondan sakının ve bilin ki Allah çok bağışlar ve çok yumuşak davranır.

0: فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ.
1: Henüz dokunmadan veya mehir kesmeden kadınları boşarsanız size bir günah yoktur. Zengin kendi imkanına göre, fakir de kendi imkanına göre güzel bir şekilde onlara faydalanacakları bir şeyler vermelidir. Bu iyilik edenlerin üzerine bir borçtur.

0: takva ve la tensavul fadle beynekum innallaha bima ta'malun basir.
1: Eğer kadınlara mehir kestiğiniz halde onları dokunmadan boşarsanız, kestiğiniz mehrin yarısını verin. Ancak kadınların vazgeçmesi veya nikah bağını elinde tutan erkeğin bağışlaması hariç. Fakat sizin bağışlamanız takvaya daha uygundur. Aranızda iyilik yapmayı unutmayın. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızı görür.
0: Hafizu alassalavati vessalatil vusta ve kumu lillahi qanitin.
1: Namazlara ve orta namaza devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah'ın huzuruna durun.

Eğer korkarsanız, yaya veya binekli olarak yürürken kılın. Güvene kavuştuğunuz zaman da bilmediğiniz şeyleri size öğrettiği şekilde Allah'ı zikredin.

0: Vallahu azizun hakim.
1: Sizden ölüp de geriye eşler bırakan erkekler, eşlerinin evlerinden çıkarılmadan bir yıla kadar geçimlerinin sağlanmasını vasiyet etsinler. Eğer çıkarlarsa, kendi haklarında uygun olanı yapmalarında size bir günah yoktur. Allah çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
1: Boşanmış kadınlara da uygun bir şekilde geçim sağlanması Allah'tan korkanlar üzerine bir borçtur.
0: كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
1: Allah, düşünesiniz diye ayetlerini size böylece açıklıyor.

Binlerce kişi oldukları halde ölüm korkusuyla yurtlarından çıkanları görmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra onları tekrar diriltti. Şüphesiz ki Allah insanlara karşı ikram sahibidir. Fakat insanların çoğu şükretmezler.

0: كَثِيرَةً وَاللّٰهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah'a karşılığını kat kat arttıracağı güzel bir ödünç verecek olan kimdir? Allah rızkı hem daraltır hem genişletir. Siz de ancak O'na döndürüleceksiniz.

Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerini görmedin mi? Onlar peygamberlerinden birine, bize bir hükümdar gönder de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da, ya savaş size farz kılındığında savaşmazsanız dediğinde onlar, bize ne oldu ki yurtlarımızdan çıkarılıp çocuklarımızdan uzaklaştırıldığımız halde Allah yolunda savaşmayalım demişlerdi. Ama savaş onlara farz kılınınca içlerinden az bir kısmı hariç bundan yüz çevirdiler. Allah zalimleri çok iyi bilir.

Peygamberleri onlara, Allah Talut'u size hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlarsa, biz hükümdarlığa ondan daha layık olduğumuz ve ona çok mal da verilmediği halde, o bizim başımıza nasıl hükümdar olabilir dediler. Peygamberleri, şüphesiz ki Allah sizin başınıza onu seçti. Bilgi ve vücut bakımından gücünü arttırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah'ın kudreti çok geniştir ve o her şeyi bilir dedi.

Peygamberleri onlara dedi ki, onun hükümdarlığının alameti tabut denen sandığın size gelmesidir. Onun içinde Rabbinizden gelen bir gönül rahatlığıyla Musa ve Harun ailesinin bıraktıklarından kalanlar vardır. Onu melekler taşıyıp getirecektir. Eğer iman etmişseniz bunda sizin için mutlaka bir ibret vardır.

0: Talut orduyla birlikte ayrılınca dedi ki, Allah sizi bir ırmakla deneyecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim ondan tatmayıp sadece eliyle bir avuç alırsa o bendendir. İçlerinden az bir kısmı hariç hepsi de ondan içtiler. Talut ve beraberindeki müminler ırmağa geçince, bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak bir gücümüz yoktur dediler. Allah'a kavuşacaklarını bilenlerse, nice sayıları az topluluklar vardır ki, Allah'ın izniyle sayıları çok topluluklara üstün gelmişlerdir. Allah sabredenlerle beraberdir dediler.
1: وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا اَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ اَقْدَامَنَا

0: Calut ve ordusuna karşı çıktıkları zaman şöyle dua ettiler. Ey Rabbimiz! Üzerimize sabır yağdır. Ayaklarımızı sağlam ve sabit tut. O kafir kavme karşı bize yardım et.
1: Fehezemuhum bi'iznillahi ve katale Davudu Calute ve atahullahul mulke vel hikmete ve allemehu mimma yeşâ'.

0: Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar. Davud, Calut'u öldürdü. Allah, Davud'a hükümdarlık ve hikmet verdi ve ona dilediği bilgileri öğretti. Eğer Allah'ın insanları birbiriyle savması olmasaydı, yeryüzünün düzeni bozulurdu. Fakat Allah, bütün alemlere ikram sahibidir.
1: تِلْكَ آيَاتُ اللّٰهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقَّ وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ
0: Ey Muhammed! İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. Biz onları sana gerçek olarak okuyoruz. Şüphesiz sen de gönderilen peygamberlerdensin.
2: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz.
3: 2. cüz.
4: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
5: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz.

Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin. İnsan eyledin beni.

Ey gökleri ve yeri yaratan Allah'ım! Sen her şeyi hakkıyla bilensin. Fettah olan isminle yakarıyorum sana. Sen hüküm verenlerin en güzelisin. Bize haksızlık yapanları alçalt. Haklılarımızı yücelt. Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Fettah isminle yakarıyorum sana. Bize merhamet, iyilik ve hayır kapılarını aç. Düğümlenen işlerimizi çöz Allah'ım. Hakkı görmemiz ve seni bulmamız için kalbimizi ve gözümüzü aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana Allah'ım. Sen ki gönülleri de fethedensin. Mübarek bir fetih ver bize. Zor olan işlerimizi kolaylaştır. Dünyamızı ve ahiretimizi mamur edecek olan dinini yaşamamızı bize kolaylaştır. Fettah isminle yakarıyorum sana. Bilmeden yaptığımız isyanlar yüzünden bize nimet kapılarını kapatma. Eğer unutursak, eğer gaflete düşersek, merhametini ve affını esirgeme bizden. Senden gayrı hakim yoktur Allah'ım. Hükümlerinin ruhumuza neşvi neva bulmasını nasip et. Nefes alıp verdiğimiz her an kalbimizden işittik ve itaat ettik sesi yükselsin. Ezeli ve ebedi ilminle indirdiğin mübarek Kur'an'ın sesi kaybolmayan tek ses olsun kainatta. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her sıkıntı ve darlıktan sonra gönüllerimizi aç Allah'ım. Bize ferahlık ver. Gaybın anahtarı senin katındadır Allah'ım. Sen gizli ve açık olan her şeyi bilirsin. Gizli, açık yaptığımız günahlarımızı affet. Bize bağışlanma kapılarını aç. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Senin bize ihsan ettiğin gibi bizim de ihsan sahibi kullarından olmamızı nasip et. Gönül kapılarımızı kötülüğe kapat. İyiliğe aç. Hayrın anahtarlarını elimize ver. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyorum sana. Sen ki yegane hüküm verensin. Bizi hükmüne razı olan kullarından kıl. Emrine ram olan kullarından eyle bizi.

Allah'ım, Fettah isminin tecellisini göster bize. Bağışlanma kapılarını aç. Bağışlanma kapılarını aç ki umutlarımız tükenmesin. Bağışlanma kapılarını aç ki işlediğimiz her günahtan sonra dönüşün ancak sana olduğu hakikati kalbimizden silinmesin. Kusurlarımızı ört. Senden başka hakem yoktur Allah'ım. Sen ki bize hakla batılı birbirinden ayırt eden kitabını indirdin. Kitabına rağm olan kullarından kıl bizi. Gaybın anahtarı senin elinde Allah'ım. Gaybımızı bize hayırlı kıl. Allah'ım, Fettah isminle yalvarıyor, Musa aleyhisselamın diliyle dua ediyorum sana. Rabbim, benim göğsüme genişlik ver ve işimi bana kolaylaştır. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Akşamın kızılığında üzerimize çöken solgun günlerin hüznünü feraha çevir Allah'ım. Yorgun yüreklerimize, yosun tutan ruhlarımıza baharı getir. Fettah isminle dua ediyorum sana. Dünyanın aldatan cazibesine kapılan gönüllerimizin üzerinden bir tül gibi çek al karanlığı. Ey yarattığı her şeyi dilediği gibi hükmeden Allah'ım. Davetine razı olarak boyun eğen kullarından eyle bizi. Sana itaat etmenin kapılarını genişlet bize. Fettah isminle yalvarıyorum sana. Her müşkülümüzü sen aç. Darlıktan bizi kurtar. Kalbimizin kirlerini aç. İlmin kapılarını bizlere aç. İlham kapılarını bize aç. Hayrın kapılarını bize aç. Helal rızık kapılarını bize aç. Nurun yaz güneşi gibi kuşatsın kalplerimizi. Meleklerin kanatları kalbimize değsin. Ya Fettah, ya Fettah, bereket kapılarını bize aç. Tevbe kapılarını bize aç. Cennet kapılarını bize aç. Kalp gözümüzü aç Allah'ım. Sana teslim oldum Allah'ım. Ruhumu senin sevgine aç Allah'ım. Ve ölünce tabutumun her çatlağından senin nurun dolsun Allah'ım. Allah'ım, nurunla kuşat bizi. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu.

Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh, künyesi Ebu Yahya, lakabı Zeynüddin, nereli olduğu Beni Süleym kabilesinden, doğum tarihi bilinmiyor, vefatı 748'de Basra, hocası Hasan-ı Basri, babası Dinar olup köleydi, evliyanın büyüklerinden.

gençliğinde mal mülk sahibi zengin bir yiğitti. Hasan-ı Basri'ye talebe olunca bütün mallarını ve parasını fakir talebelere harcadı. Kalbinden Allahü Teala'nın aşkından başka her şeyin sevgisini çıkardı. Uzun zaman Basra'da Hasan-ı Basri'nin sohbetlerini dinledi. Bir ara hocasıyla birlikte Şam'a gittiler. Şam'da bütün vakit namazlarını Cami-i Kebir'de cemaatle birlikte kıldı. Bu vesileyle o beldenin hikmet sahibi kişileriyle tanışıp sohbet etti. Sonra cami odalarından birine çekilip ibadetle meşgul oldu. Şam halkı onun izzet ve kemalini, olgunluğunu her geçen gün görmekteydi. Gündüzlerini oruçla, gecelerini namaz ve niyazla geçirdi. Aralıksız bu hali bir yıl kadar devam etti. Halkın kendisine hürmet ve saygısı daha da arttı. Bütün bunlara rağmen Malik bin Dinar'ın yaşaması için gerekli olan rızka gönlünde az bir meyli kalmıştı. Bir gece rüyasında kendisine gizli bir ses, "Ey Malik, sen bir mahluksun. Allahü Teala'dan kork. Masivayı Allahü Teala'dan başkasının sevgisini terk edip bize dön. Yoksa helak olursun." buyuruldu. O sabah erkenden hocası Hasan-ı Basri'ye rüyasını anlattı. Hocası da bunun doğru olduğunu bildirdi. Malik bin Dinar bundan sonra ömrünün sonuna kadar kalbi Allahü Teala'nın sevgisiyle dolu yaşadı. Kimseden bir şey kabul etmedi. Hattatlık yaparak kazandığı ile ihtiyaçlarını karşıladı. Bir gün Şam valisi ve kadısı camiye gelerek cami, vakıf ve mahsullerin gelirlerini kontrol ettiler. Bu teftişte hata ve ihmal bularak mütevellisini, görevlisini azlettiler. Sonra Malik bin Dinar'a adam gönderip hediyeler vererek bu vakfın mütevellisi olmasını, vakıf işlerini üstlenmesini rica ettiler. Malik bin Dinar onlara, "O yerde bir yıl kadar halk beni görüp düzelsin diye uzlet edip yalnız olarak ibadetle meşgul olmuştum. Kimse benimle ilgilenmedi ve hatırımı sormadı. Bu gece sahibime söz verdim. Kurtuluş yolumun ne olduğunu öğrenip anladım. Onu bırakıp başka şeylerle uğraşmak mümkün değildir," diye cevap verdi. Vakfın idaresini kabul etmedi. Onu çok sıkıştırdılar. Bunun üzerine Malik bin Dinar, her şeyini kaldığı hücresinde bırakıp, bir azık torbasıyla gece karanlığında oradan ayrıldı. Mısır'a doğru yola çıktı. Bir zaman sonra deniz kenarına ulaştı. Gemiye bindi. Gemi sahibi taşıma ücreti ve eşyalar için kişi başına bir altın alıyordu. Malik bin Dinar gemide bir köşede ibadet ve tefekkürle meşgulken gemici ücret istedi. Malik bin Dinar, "Henüz param hazır değildir. İskeleye vardığımızda hazır olur inşallah," dedi. Gemi sahibi ve adamları terbiyesizce sözler söyleyip onu yere yıktılar ve iyice dövüp hırpaladılar. Sonra elini ayağını bağlayıp denize atmak istediler. Gemidekilerden hiç kimse buna mani olmaya cesaret edemedi. Gemi sahibi, "Böyle kişileri cezalandırmak gerektir ki başkalarına ibret olsun," deyince gemidekiler de ondan yana çıktılar. Gemi sahibi ve adamları Malik bin Dinar'ı tam denize atmak üzereyken binlerce balık su yüzüne çıktı. Balıkların her birinin ağzında birer altın vardı. Malik bin Dinar birinin ağzından altını alıp gemi sahibine verdi. Sonra da "Hoşça kalın" deyip gemiden denize indi ve yürüyerek deniz kıyısına çıktı. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh kalan ömrünü Basra'da geçirdi. Güzel halleri ve çok kerametleri görüldü. Nefsini hesaba çeker, bir an onu boş bırakmazdı. Basra'nın kuru ve yaş hurmasından yemezdi. Hurma mevsimi geçince, "Ey Basralılar, benim halimi görüyorsunuz. Hurma yememekle bir şeyim eksilmedi. Sizin de hurma yemekle bir şey

bildiğiniz artmış değil, buyurarak nefsini ibadeti özler ve yapar hale getirdi. Malik bin Dinar'a, dünyada en güzel kazanç nedir diye sordular. Cevabında, şu üç şey dünyada en güzel kazançtır. 1. Allahü Teala'nın sevgili kullarının sohbetinde bulunmak ve din kardeşleriyle sohbet etmek. 2. Geceleri teheccüd namazı kılmak ve doya doya Kur'an-ı Kerim okumak. 3. Allahü Teala'yı hiç unutmayıp onu zikretmek, anmaktır buyurdu. Malik bin Dinar anlattı. Bir gün bir hastanın ziyaretine gitmiştim. Hastanın halinden ölüm durumunun yakın olduğunu anlamıştım. Kendisine kelime-i şehadeti söyletmek için uğraştım. Fakat ne kadar uğraştımsa bunu söylettiremedim. O hasta durmadan 10-11 diyordu. Bir ara kendisine gelip bana, "Ey üstadım, önümde ateşten bir dağ var. Ne zaman şehadet kelimesini söylemeye çalışsam, bu ateş bana hücum ediyor," dedi. Bunun üzerine mesleğini sorduğumda, malını faize veren, faiz yiyen, ölçü ve tartıda hile yapan biri olduğunu anladım. Malik bin Dinar'a, "Bedbahtlığın alameti nedir?" dediklerinde o, "Şu beş şey bedbahtlığın alametidir. 1. Gözün yaşarmaması. 2. Kalbin katı olması. 3. Hayasızlık. 4. Dünyaya düşkün olmak, dünya için canından endişe etmek. 5. Mü'min kimse Allahü Teala'dan korkar, başka sözlerden dilini korur," buyurdu. Malik bin Dinar, Neml Suresi 58. Semud kavminin bulunduğu Hicr adlı şehirde 9 kimse vardı ki, bunlar yeryüzünde fesat çıkarıyorlar, iyiliğe yanaşmıyorlardı. Ayet-i kerimesini okur, sonra da, "Şimdi her şehirde durmadan fesat çıkaran nice 9'lar var ki, hiçbir iyi iş gördükleri de yoktur," derdi. Malik bin Dinar bir gün, "Kimin gözü ve gönlü şu fani hayattan, ebedi hayat için iyi bir ders almamışsa, onun kalbi perdeli ve ameli azdır," buyurdu. Malik bin Dinar'a, "Siz de bizimle yağmur duasına gelseniz," dediklerinde şu cevabı verdi. "Korkarım ki benim yüzümden başınıza taş yağar," buyurdu. Malik bin Dinar çok ibadet eder ve ağlardı. Mugire bin Habib şöyle anlattı. "Bir gece Malik bin Dinar'la beraberdik. Hemen ibadete başladı. Daha sonra eliyle sakalını tutup içli iniltilerle sabaha kadar ağladı ve 'Ya Rabbi, Malik'in bu haline acı!' diye yalvardı." Malik bin Dinar evinin içinde bir kabir kazdırmıştı. Her gece kabre iner, sabaha kadar orada ibadet eder ve halifelik görevi Hazreti Ömer'e verildiğinde o ne gece ne de gündüzleri uyurdu. Biraz uyuyup istirahat etseniz denildikte o, "Eğer geceleri uyumuş olsam kendimi kaybetmiş olurum. Gündüzleri uyusam mesul olduğum şu insanları kaybederim," buyurmuştur derdi. Malik bin Dinar anlattı. "Bir gün toprakla oynayıp bazen gülen, bazen ağlayan bir çocuğa rastladım. Önce çocuğa selam vermek istedim. Fakat kibirden selam vermedim. Hemen nefsime, "Ey nefis! Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem büyüklere de küçüklere de selam verirdi," diyerek çocuğa selam verdim. Çocuk, "Ve aleyküm selam ey Malik bin Dinar," diye cevap verdi. Hayret içinde kalarak çocuğa, "Sen beni hiç görmediğin halde nasıl tanıdın?" diye sordum. Çocuk, "Ruhlar aleminde benim ruhumla senin ruhun karşılaştı. Orada bizi Allahü Teala karşılaştırdı," dedi. Çocuğa, "Akıl ile nefs arasında ne fark var?" diye sordum. O da şöyle söyledi. "Nefsin seni selam vermekten men

verdi. Aklın ise seni selam vermeye teşvik etti. Sen niye toprakla oynuyorsun dedim. Çocuk, topraktan yaratıldık. Yine toprağa kavuşacağız dedi. Ben yine seni bazen ağlarken bazen de gülerken görüyorum. Bunun sebebi nedir diye sordum. Bana, Rabbimin azap edeceğini hatırladığım zaman ağlıyorum. Rahmetini hatırladığım zamansa tebessüm ediyorum dedi. Ben dayanamayıp, ey oğul, senin hangi günahın var ki ağlıyorsun diye sordum. Çocuk, ey Malik, böyle söyleme. Zira ben, anam ateş yakarken, küçük odun olmadan büyüklerin tutuşmadığını gördüm diye cevap verdi. Malik bin Dinar zamanında iki mecusi kardeş vardı. Her ikisi de ateşe taparlardı. Bir gün küçüğü büyüğüne, ey ağabey, sen 73 sene, ben ise 35 senedir bu ateşe taparız. Gel bakalım, kendisinden başkasına tapmadığımız bu ilahımız bizi yakacak mı? Eğer bizi yakmazsa, devamlı ona tapar gideriz. Eğer yakarsa, ona tapınmayı terk ederiz dedi. Ağabeyi bu teklifi kabul etti. Büyükçe bir ateş yaktılar. Küçüğü büyüğüne, İstersen önce sen elini ateşe sok, istersen ben elimi ateşe sokayım dedi. Ağabey de, önce sen elini sok dedi. Küçük kardeş elini ateşe sokunca parmağı yandı ve hemen elini geri çekti. Ve ah ah, sana bunca seneler ibadet ederim, sen ise bana eziyet ediyorsun dedi. Ağabeyine, şimdi bizi doğru yola ulaştıracak bir deliyle gidelim dedi. İstişare ile yola çıkıp, Malik bin Dinar'a gitmeye karar verdiler. Onu Basra'da bir yerde insanlara vaaz ederken buldular. Onu görünce büyüğü küçüğüne, ben Müslüman olmayacağım. Zira ömrümün çoğu ateşe ibadetle geçti gitti. Şayet Müslüman olursam ev halkımın ve akrabalarımın beni ayıplamalarından korkarım. Ateşe tapmak ayıplanmadan bana daha sevgilidir dedi. Küçük ağabeyine, ne olur böyle yapma. Onların ayıplamaları bir zaman sonra unutulur gider, yok olur. Ateşe tapmansa kalır, dedi. Fakat büyük kardeş küçüğü dinlemedi. Acele geri döndü. Küçük kardeş, Malik bin Dinar'ın yanına gitti. Bir müddet sonra da tüm aile fertlerini getirtti. Hepsi Malik bin Dinar'ın huzuruna oturdular. Küçük kardeş hikayesini sonuna kadar anlattı ve kendilerine İslamiyet'in anlatılmasını Malik bin Dinar'dan istedi. Malik bin Dinar onların imana gelmesine yardımcı oldu. Gerekli vazifeleri de kısa zamanda büyük bir sabırla öğretti. Küçük kardeş ehliyle birlikte huzurdan ayrılmak istedi. Malik bin Dinar onlara size yardım olarak Müslümanlardan bir şeyler toplayıp vereyim dedi. Onlar da istemediklerini bildirdiler ve harabe evlerine yöneldiler. Döndüklerinde evlerini güzel, bakımlı buldular. İçeriye girdiler. Sabah olduğunda hanımı, çarşıya git çalış. Akşam da kazandığınla süt al getir dedi. Adamcağız evden ayrıldı. Bütün didinmelerine rağmen bir iş bulamadı. O da kendi kendine, ben de Allah için çalışırım dedi ve orada harabe bir yerde ibadet etti. Akşam namazını kılınca eli boş olarak evine döndü. Hanımı, niye bir şey getirmedin deyince, o da, bugün bir melik için çalıştım. Lakin bir ücret vermedi. Yarın veririm dedi, diye söyledi. O gece aç yattılar. Sabahleyin yine çarşıya gitti, iş aradı durdu. Ama bir türlü buna muvaffak olamadı. Dünkü yaptığı gibi yaptı. Akşam da yine eli boş döndü. Hanımının sorusuna yine aynı şeyleri söyledi ve kendisi için çalıştığım melik cuma günü ödeyecek dedi. Cuma günü sabahleyin yine çarşıya gitti. Uzun müddet iş aramasına mukabil bir şey bulamadı. Yine aynı harabede iki rekat namazdan sonra ellerini kaldırıp, Ya Rabbi, bize İslam'ı ikram ettin, hidayete yönelttin. Bu din hürmetine, bu mübarek gün

hürmetine kalbimden çoluk çocuğumun nafaka düşüncesini çıkar. Ben ehlimden haya eder oldum. Onların halinin değişmesinden korkarım, dedi. Daha sonra öğle namazını kılmak için çarşıya yöneldi. Hakikaten onların evlerinde yiyecek namına bir şey yoktu. Hepsi de açlıktan çok bitkin bir haldeydiler. İşte tam bu sırada yoksul adamın evine bir zat geldi ve kapılarını çaldı. Kadın kapıyı açtı ve genç ve nur yüzlü birisinin elinde üzeri örtülü bir tabağı tuttuğunu gördü. Şaşırmış bir vaziyette bakan kadına gayet mülayim sesle, "Buyurun, bu sizindir. Eşine söyle, bu onun 2 günlük çalışmasının karşılığıdır. Eğer çalışmasını arttırırsa, biz de arttırırız," dedi. Kadın heyecanla uzatılan tabağı onun elinden aldı. İçinde 1000 dinar vardı. Birini yanına alıp kuyumcuya gitti. Kuyumcu Hristiyandı. Altını tarttı. Oldukça ağır geldi. Sonra üzerindeki süslemelere baktı. Onun dünya dinarlarından değil, ahiret dinarı olduğunu anladı. Kadına dönüp, "Bunu nereden buldun veya kimden aldın?" deyince, kadın olup biteni anlattı. Bunun üzerine kuyumcu, "Bana İslam'ı anlatıp öğretin," dedi. Kadın da iman esaslarını öğretti. Kuyumcu Müslüman oldu ve kadına 1000 dirhem verdi ve "Bunları nafaka yap. Bittiğinde bana haber ver," dedi. Kadın kuyumcudan ayrıldıktan sonra ev için lüzumlu ihtiyaçları satın aldı ve evine geldi. Güzel yemekler pişirip kocasını beklemeye başladı. Yoksul adam o sırada namazını bitirmişti. Evine dönmeden harabe olan yerde mendilini yaydı ve üzerinde 2 rekat namaz kıldı. Sonra aynı mendile birkaç avuç toprak doldurdu ve kendi kendine, "Eğer hanım benden bir şey sorarsa, işte un, al bununla bir şeyler pişir derim," diyordu. Eve geldiğinde her tarafı dayalı döşeli buldu. Yeni pişmiş yemekler de doğrusu iştah kabartıyordu. Mendilini kapı eşiğine koydu. Hanımının onu görmesini istemedi. Hanımına gördüğü şeylerden sordu. O da durumu bir bir anlattı. Bunları duyan yoksul hemen şükür secdesine kapandı. Kadın da ona mendille getirdiği şeyin ne olduğunu sordu. Adam ona, "Getirdiğim şeyden bana sorma," dedi. Kadın bu cevaba şaşırmıştı. Yoksul adam mendilde olan toprağı dökmek için kaldırdığında onun içinin Allahü Teala'nın izniyle unla dolu olduğunu fark etti. Yoksul adam tekrar şükür secdesine vardı. Vefatına kadar sadık bir kul olduğunu ispatladı. Malik bin Dinar rahmetullahi aleyh anlattı. "Hacca gitmek üzere yola çıkmıştım. Çölde giderken ağzında bir parça ekmek olan bir karga gördüm. Bunda bir iş var," deyip kargayı takip ettim. Karga bir mağara önünde durdu. Sonra da içeri girdi. Ben de öyle yaptım. İçeride elleri ayakları bağlı, sırt üzerine yatırılmış birisi vardı. Karga getirdiği ekmekten parça parça gagasıyla onun ağzına veriyordu. Daha sonra uçup gitti. Bir daha da dönmedi. Adama, "Bu ne hal?" dedim. O da, "Hacca gidiyordum. Hırsızlar yolumuzu kesti ve bütün malımızı aldılar. Sonra gördüğünüz gibi bağladılar ve bu mağaraya attılar. 5 gün aç susuz bu halde kaldım. Sonra Rabbime dua ettim. Bana bu kargayı gönderdi. Her gün yedirip içiriyordu," dedi. Hemen adamcağızın bağlarını çözdüm. Birlikte yola koyulduk. Yolda çok susadık. Yanımızda hiç su kalmamıştı. Sonra çölde bir kuyu gördük. Orada ceylanlar vardı. Allahü Teala'ya hamd ettik ve işte bir kuyu bulduk diye sevindik. Yaklaşınca bu sırada kuyunun suyu dibe çöktü. Ceylanlar da uzaklaştılar. Yanımızda ip ve kova yoktu. Biz, "Ya Rabbi, ceylanlara ihsan ettin. Biz
100 zira uzunluğunda ipe